0: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
1: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
1: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
2: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
1: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 7 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1099, 1. Haçlı Seferi'nde Haçlı ordusu Kudüs Kalesi önüne geldi ve Kudüs kuşatması başladı. 1494, dönemin deniz güçleri Portekiz ve İspanya, Tordesillas Anlaşması'na vardı. 1557, Mimar Sinan tarafından inşa edilen Süleymaniye Camii açıldı. 1654, 14. Louis, Fransa Kralı oldu. 1692, Jamaika'nın Port Royal kentinde deprem meydana geldi, 1600 kişi öldü. 1856, Dolmabahçe Sarayı kullanıma açıldı. 1866, Anadolu'da kurulan ilk demiryolu hattı olan İzmir-Aydın Demiryolu açıldı. 1893, Gandhi ilk sivil itaatsizlik ve pasif direniş eylemine başladı. 1914, Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanusu birbirine bağlayan Panama Kanalı gemileri açıldı. 1929, Vatikan bağımsız devlet oldu. 1942, Etimeskut fabrikasında yapılan ilk Türk uçağı havalandı. 1942, İkinci Dünya Savaşı'nda Midway Muharebesi, ABD'nin kesin zaferiyle resmen sona erdi. 1945, Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan tarafından imzalanan dörtlü takrir olarak anılan önerge CHP Meclis Grubu'na verildi. 1956, Demokrat Parti hükümetinin hazırladığı yeni basın kanunu TBMM'de kabul edildi. 1966, Ronald Reagan, Kaliforniya'nın 33. valisi oldu. 1967, İsrail birlikleri Kudüs'e girdi. 1981, İsrail savaş uçakları Irak'ın bir nükleer reaktörünü imha etti. 1996, hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'a verildi. 2001, Tony Blair başkanlığındaki İşçi Partisi İngiltere'deki seçimleri kazandı. 7 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 1 Haziran Pazartesi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının

0: değerine vurgu yapıyor. Şu bir gerçek ki 28 Şubat'ta başlayan ve henüz çözülemeyen İran merkezli kriz, Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir.
1: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen yıl gece müzeciliği uygulamasıyla 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladıklarını belirtti. Uygulamayı bu yıl 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında bakanlığa bağlı 11 müze ve 9 ören yeri olmak üzere toplam 20 noktada ziyaretçilere açık olacak. Özgür Özel, mahkeme kararıyla iptal edilen kurultay sürecine karşı olağanüstü kurultay için imzanın Kayseri delegelerinden geldiğini açıkladı. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 2026 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi. Yalçın, Türkiye'nin 2026 yılı ilk çeyreğinde elde ettiğimiz büyüme rakamı sevindiricidir. Türkiye ekonomisi üst üste 23 çeyrekte büyüme başarısı göstermiştir. Pozitif yönlü büyümenin 2026 yılına yansımalarını beklemekteyiz, dedi.
2: Haftanın özeti.
1: 2 Haziran Salı, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı 2024 yerel seçimleri sürecindeki para talebi ve teslimi iddialarına yönelik yürüttüğü soruşturmada yetersizlik kararı verdi. Dosya, CHP milletvekilleri hakkında fezleke düzenlemesi amacıyla HTS ve bas kayıtlarıyla birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son dönemde sık sık telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye planlarını açıkladı. Fidan, Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesine katılmayı planladığını aktardı. Kurum Müdürleri Değerlendirme Toplantısı, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşımızın ihtiyaç ve beklentilerine hızlı ve etkili çözümler üretilmesi büyük önem taşımaktadır, dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha Mahallesi'nde yapılması planlanan kavşak düzenlemesi projesinde önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti. Talas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın başkanlığında gerçekleştirilen Haziran ayı olağan meclis toplantısı tamamlandı. Toplantıda ilçeyi ilgilendiren 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Erasmus Plus programı kapsamında Avrupa'dan gelen öğrencileri Kocasinan İnovasyon Merkezi'nde ağırladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ödeme yöntemi TRO ile yeni bir iş sözleşmesine imza attı. Gerçekleştirilen işbirliği kapsamında 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım AŞ'nin toplu ulaşım hatlarında hafta içi her gün TRO logolu kartlarla yapılacak ilk şehir içi ulaşım ücretsiz olacak.
2: Haftanın özeti.
1: 3 Haziran Çarşamba. CHP sözcüsü Müslim Sarı, parti meclisinin 11 Haziran'da toplanacağını ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Salı günü grup toplantısında konuşacağını açıkladı. Öte yandan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yeni bir parti kurulacağı iddialarına yanıt verdi. Partiyi terk etmek gibi bir niyetinin olmadığını vurgulayan Özel, bu CHP'yi aşan büyük bir iktidar yürüyüşüdür. Mücadelemizi parti içerisinde sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, siyasetin mahkemeler yerine sandıkla belirlenmesi gerektiğini söyledi. Vatandaşın dertlerinin siyasetin gündeminde olmadığını, aksine siyasetin sorunlarının vatandaşın sırtına yüklendiğini savundu. Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen irtikap soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 6'sı tutuklu 19 sanık hakkında iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Dava 6 Temmuz'da görülmeye başlanacak. Sergide eserlerin kursiyerlerin emeğini, alın terini ve üretkenliğini yansıttığını ve becerilerini geliştirmeye önemli katkılar sunduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Bir yıl sonu sergisi daha yapılıyor. Gelecek seneye 15 gün önceden inşallah haberini alacağız ve ya Köşk Metresi'de ya Gönhan'da ya da sanat merkezinde inşallah çok daha görkemli, güzel bir inşallah sergi yapacağız. Ben öncelikle öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Hakikaten çok özellikle bir şekilde tesislerimiz

0: size destek veriyorlar kadınlarımıza. Sonrasında da kursiyerlere teşekkür ediyorum. Çok güzel ürünler yapıyorlar. Atölye Melik Gazi'de inşallah bunlar ürüne dönüşecek. Ürün başında biz belli ürünleri satın alacağız. Dolayısıyla da evin bütçesine biraz katkımız olacak.
1: Anahtar Parti İl Başkanı Elvan Öztürk, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan 2026 hububat alım fiyatları üzerinde eleştirilerde bulundu.
2: Haftanın özeti.
1: 4 Haziran Perşembe, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tokyeli ile Beşi deprem bölgesinde olmak üzere toplam 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun açık satış yöntemiyle ya da kurasız olarak satışa sunulacağını müjdeledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka konusundaki iptal kararına atıfta bulundu. Bakan Gürlek, hiçbir tarafı ömür boyu mağdur etmeyecek, adil ve hakkaniyete uygun yeni bir yasal düzenlemeyi yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirine sunacaklarını açıkladı. Kocatepe Mahallesi'nde yapılan Sevim Selahattin Metin İlkokulu'nun sonuna yaklaşıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
0: Evet, Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olarak yine bir okulu tamamlamak üzereyiz. Gördüğünüz gibi Kocatepe Mahallemize ve Tınaztepe Mahallemize hitap edecek. Çevresi tamamen ormanlık, yeşil alanda bulunan güzel bir okulu da bitirmek üzereyiz. Bir aydan inşallah okul bitecek, daha sonra peyzajını yapacağız. Sevim Selahattin Metin İlkokulumuz bu bölgemize inşallah hayırlı olsun. Burada yoğun bir nüfus var. Çocuklarımızın okul ihtiyacını bu şekilde hayırseverimize karşılamış oluyoruz. Yarısını biz karşıladık, yarısını hayırseverimiz karşıladı ve buradaki okul ihtiyacı inşallah çözülmüş oluyor. Ben hayırseverimize teşekkür ediyorum. Annesinin babasının adına bize bağışta bulundu. Biz de yarısını belediye olarak katkı sunduk ve tamamlamış olduk. İnşallah burası çok şık, çok güzel bir okul oldu. Cenab-ı Allah burada okuyacak yavrularımıza, tüm yavrularımıza güzel yazgılar yazsın, hayırlı yazgılar yazsın. Ailesine, vatanına, milletine hayırlı birer birey olarak yetişmeyi nasip etsin. Biz okul yapmaya devam ediyoruz. Çocuklar, gençler bizim için önemli. Onların geleceği bizim için önemli. İnşallah bu okulların sayısı her geçen gün artacak. Hayırlı olsun inşallah.
1: Ünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, ilçe genelinde çevre kirliliğine sebep olan yabani ot temizliği, çim biçme, çevre düzenlemesi ve genel bakım işlemlerinin titizlikle sürdüğünü belirtti.
2: Haftanın özeti.
1: 5 Haziran Cuma, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik risklerin ve enerji fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtti. Bakan Şimşek, attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikamızı sürdüreceğiz mesajı verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel ticarete yönelik değerlendirmesinde sürekli yeni korumacı ve kısıtlayıcı tedbirler almaktansa, işbirliği ve serbest ticarete yönelik açılımların dünya ekonomisi için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, geçmiş yıllarda ürün tesliminin ardından 30 ila 45 günü bulan ödeme takvimlerinin aksine bu yıl çiftçilerin paralarını daha erken yatırmayı planladıklarını müjdeledi. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini hatırlattı. Mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini ve ödemelerini en geç 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınava yurt içi ve yurt dışından toplam 1.022.658 öğrenci katılacak. Sınav sürecini gözlemlemek ve yerinde takip etmek amacıyla sahada 200 bakanlık temsilcisi görev yapacak. Sınav 13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyesi Murat Cahit Cıngı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu toplantısında Gazze'de yaşanan insani durumun ve Filistin halkının karşı karşıya olduğu ağır koşulların raporda daha kapsamlı yer alması gerektiğine ilişkin bir değişiklik önerisi sundu. Yapılan müzakerelerin ardından tarafından öneri kabul edilerek rapora dahil edildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayseri'nin denizinin kuşçu marina olduğunu belirterek şunları söyledi.
3: Kocasinan'da yaşamak ayrıcalıklıdır dedirtene kadar farklı hizmetleri, farklı projeleri hayata geçirmek. Bunun için çalışıyoruz, bunun için gayret gösteriyoruz ve Kocasinan'ımızın her bir bölgesinde birbirinden farklı güzellikleri gün yüzüne çıkartmak için de bu çalışmaları hayata geçiriyoruz.
1: Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Nasıl başardım başlıyor.
4: Çünkü hayat hiçbir şekilde altın tepside sunmadı onların önüne hiçbir şeyi. Zorluklarla geldiler, mücadelelerle geldiler. Bir kadın değişirse bir hayat değişir. Ama kadınlar birlikte değişirse dünya değişir.
5: Nasıl başardımdan herkese merhabalar. Genel olarak işletmeleri konuk ediyoruz ama yine çok güzel, çok özel bir yerdeyiz ve sizlerle tanıştırmaktan keyif duyacağım. Kayseri'de faaliyet gösteren Değer Katan Girişimci Kadınlar Derneği'ndeyiz. Yanımızda başkanımız Özlem Güneş var. Burada kadınlarımızı konuşacağız, kadınlarımızın başarılarını konuşacağız. Evet. Aslında bu başarı taşmış ve bir dernek çatısı altında da buluşmuş. Girişimci kadınların üye olduğu Değer Katan Kadınlar Derneği'ndeyiz. Ama önce sizi tanımak isteriz. Özlem Güneş kimdir?
4: Ben Özlem Güneş, Kayserliyim. Evli ve iki çocuk annesiyim. İletişim, radyo, televizyon programcılığı mezunuyum. Aynı zamanda mobilya üretimi yapıyoruz. Eşimle birlikte mobilya üretiminde aktif bir şekilde rol alıyoruz. Değer Katan Girişimci Kadınlar Derneği kurucu başkanıyım. Derneğimiz Sayın Valimizin talimatıyla kurulmuş bir dernek. Kayseri'de kendi işlerinde uzman kadınlardan oluşan, hepsi birbirinden değerli üyelerimizle birlikte yürüttüğümüz bir derneğimiz var.
5: Aslında isminden de anlaşılıyor, öyle değil mi? Değer Katan Girişimci Kadınlar Derneği. Buradaki üyelerimizin hepsi girişimci. Şu anda aktif bir şekilde iş hayatının içerisinde rol alan kadınlardan oluşuyor. Bu kısmı ayrıca keyifli. Ve tabii ki birçok faaliyette de bulunuyorsunuz. Sadece üreten ve girişimci kadınlar olmasıyla ön plana çıkmıyor. Farklı faaliyetlerde de bulunan bir dernekten bahsediyoruz. O zaman şöyle yapalım. İlk olarak bu dernek fikri nasıl ve nerede oluştu? Nasıl başladı? Bunu dinleyelim.
4: Derneğimiz zaten biz bir kadın topluluğuyduk. Sayın Valimizi ziyaretimiz esnasında valimizin dernek olma talimatı vermesiyle oluştu ve kuruldu. Biz Kayseri'de farklı bir derneğiz aslında. Çünkü biz dernekçiliği derneği kurduktan sonra öğrendik. Ve bu anlamda hiçbir parti bağlantısı olmayan, herhangi bir yerin alt kolu ya da kuruluşu olmayan bir derneğiz. Başkan yardımcımız Aynur Hanım var. O da her zaman der ki gönüllülük teklif edilemez. Gönüllülük esaslı bir iş yaptığımız için bu gönüllülük hırkasını bizimle birlikte giyecek kişilerle birlikte yol alıyoruz ve gönüllülüğün de teklif edilemeyeceğine inanıyoruz ve biz üyelik teklifinde bulunmuyoruz. Bu bazen yanlış anlaşılabiliyor aslında çünkü dernekler için bu çok normal üyelik teklif etmek ve üye toplamak için faaliyetler yapmak. Biz böyle bir dernek değiliz. Bu da tamamen biraz önce bahsettiğim gönüllülüğün teklif edilememesiyle alakalı ama derneğimizin kapısı bütün kadınlarımıza açık. Bu anlamda da Kayseri'nin güvenini kazanmış bir derneğiz. 1000'e yakın başvurumuz var derneğimiz içerisinde. Hepsine çok teşekkür ediyoruz bize olan güvenlerinden dolayı. Ve bu anlamda da yine valimizin talimatıyla olan birçok projeye de Kayseri'de imza atmış bir derneğiz. Bunlardan bir tanesi Gevher Nesibe programımızdı. Kayseri'de yaptığımız bu program içerisinde bazı ilklere imza attık aslında. Şu an yapay zeka hepimizin en yakın arkadaşı. Ama o dönemde yapay zekayı Kayseri'de kullanan ve aktif bir şekilde görüntü üreten ilk programı yapan kişiler bizdik dernek olarak. Ve aslında şu var, biraz önce gönüllülükten bahsettim ya, bu tam o anlamıyla bir gönüllülük. düşündük. Çünkü hiç kimse işinde uzman değil. Bunu yaparken kimse profesyonel değil. Çünkü herkesin zaten uzman olduğu bir mesleği, işi var. Onun yanı sıra biz dernek işlerimizi yürütüyoruz. Burada yönetmeninden tutun ki işte oyuncularına kadar. Valimizin bizden istediği aslında bir konferanstı ama konferansın adı bile artık sıkıcı gelmeye başlıyor biliyorsunuz. En son Anadolu Ateşi'nden dans gösterisi, biraz müzik dinletisi, küçük tiyatral kısımları gibi birçok şeye değindiğimiz bir programdı. Ve birçok kişinin gözyaşları içerisinde kalktığı bir program oldu. Biz Gevher Nesibe'nin Kayseri'de yaşadığımız halde hikayesinin böyle olduğunu bilmiyorduk dediler. Sonra yine bu programı Develi'de de gerçekleştirdik. Oradaki kadınlara da yine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bu programı yine yaptık. Bunun yanı sıra da farklı faaliyetlerimizle de hep devam ettik. 3 yıl içerisinde çok aktiftik. Her zaman sahadaydık. Yani gözümüzü her sabah şöyle açıyoruz aslında. Bugün ne yapabiliriz diye. Ve bu anlamda da hiç kimse tek başına hiçbir şey yapamaz. Yol arkadaşınız ilk başta çok önemlidir. Yola çıktığınız insanlar çok önemlidir. Bizim bir araya geldiğimizde kahvaltı gibi görünen ya da işte bir yemek organizasyonuymuş gibi görünen şeylerimizde dahi arka tarafta çok büyük işbirlikleri oluyor ve iş bağlantıları oluyor. Orası herkes için bir network ortamı oluyor. Üyelerimiz arasında çok güzel işbirlikleri oldu bugüne kadar ve ortaklıklar oldu, ortak yaptıkları projeler oldu, birbirlerine iş paslamaları oldu. Yine dergimizden bahsettik. Kayseri'ye kalıcı bir iz bırakmak istedik. Değer Katan dergiyi çıkarttık. Dergimizi yapan, grafik tasarımını yapan Sena Patır aslında iç mimar ve bu işten daha önce dergi tecrübesi olmayan birisi. Editörlüğünü de yine Başkan Yardımcımız Aynur Tokgöz üstlendi dergimizin. Ve yazarlarımız da dernek üyelerimizden oluşuyor. Dernek üyelerimiz kendi uzmanlığı konusunda yazıyor. Çok güzel, çok keyifli. Herkesin böyle kendine dair bir bölüm bulabileceği lifestyle bir dergi çıkarttık.
5: Aslında ben amaçlarını soracaktım. Yani evet. Ne amaçlamıştınız derneği kurarken diye soracaktım ama sanki bu anlattıklarınızın içerisinde biraz bunun cevabını aldık gibi geliyor bana. Peki şu anda ne aşamadayız? Neler yapıyoruz?
4: Şu an 50 üyemiz var. Biz 50'de de sınırlı tutuyoruz üyelerimizi. Burada bir azalma olduğu takdirde ekleme yaparak devam ediyoruz. Ama başvuruda bulunan kişilerde büyük etkinliklerimiz, organizasyonlarımız olduğunda mutlaka dahil ediyoruz. Bizim için çok kıymetliler gerçekten. Sadece istikrarlı ilerlemek bizim için çok önemli. Bu anlamda açıkçası biz baktığımız zaman bir kadının girişimciliği başlatması kadar devam ettirmesi ve sürdürmesini de çok önemli buluyoruz. Evet. Günümüzde artık sosyal medya çağında yaşıyoruz. Aktif olmazsanız, görünür olmazsanız maalesef işletmeleriniz çok geri planda kalıyor. Onların aktifliği konusunda da yine Değerli Sohbetler programımız var bizim de. Sunuculuğunu Gülşen Eraslan'ın üstlendiği. Orada da yine bu değerli kadınlarımızı tanıtmak amacıyla ve işlerini tanıtmak amacıyla çekimlerimiz oluyor ve yine dediğim gibi dergi içerisinde de zaten üyelerimiz kendi uzmanlık alanları ile ilgili yazılar yazıyorlar. Kayseri ili ve ilçelerini tanıtmak da bizim dernek amaçlarımız içerisinde yer alıyor. Dikkatinizi çektim bilmiyorum ama 70'ler evet, projemiz
5: evet.
4: Vardı.
5: Çok hoş, çok hoş. Evet. İzledim. Gerçekten böyle her detayı düşünülmüş. Projenin sonunda piknik yapıyor olmanız da ayrıca o döneme atıfta bulunmuş. Çok güzel bir çalışma olmuş. Ellerinize sağlık.
4: Teşekkür ederiz. Yine Klasik Otomobilciler Derneği ile işbirliği içerisinde yaptığımız bir projeydi bu da. GESİ'yi tanıtmak amaçlı çektik ve herkes çekimlerin nerede yapıldığını çok merak etti. Neresiydi? Neredeydiniz? O piknik nerede yapıldı?
5: Peki bundan sonrası için dernek neleri hedefliyor onları da öğrenelim.
4: Aslında çok fazla hedefimiz var. Artık hedefimiz Kayseri dışına açılmak, tüm Türkiye'ye ve yurt dışına açılmak. Bu anlamda da projelerimizi geliştiriyoruz. Hepsi sürpriz olsun. Önümüzde bir projemiz var çünkü bu anlamda gerçekleştireceğimiz. İnşallah hepsini sırayla önce Kayseri'de kendimizi ifade ettik. Şimdi sıra şehir dışı ve yurt dışında. İlham olmak bizim dernek amaçlarımız içerisinde yer alıyor. Biz yaptığımız projeler kapsamında ilham olduğumuzu hep görüyoruz. Çünkü ilki biz yapıyoruz, sonrasında bu yaptığımız işler yine yapılmaya devam ediliyor. Bu bizi çok gururlandırıyor gerçekten. Buna iftar yemeklerimiz de dahil. İlk verenle alanı yan yana getiren Kayseri'de yine bizdik. Öğrencilerimizle birlikte aynı sofrada oturup verenle alanın bir araya geldiği, bu sene de yine zihinsel engelli çocuklarımızla beraber Ziçev'le ve Yetimler Gülsün Derneği ile birlikte bir iftar programımız oldu. Aynı şekilde biz birçok kişiye ve birçok girişimciye örnek olduğumuzu düşünüyoruz. Zaten bizim derneğimiz bünyesindeki bütün kadınlar girişimciler için en güzel örnekler. Çünkü hayat hiçbir şekilde altın tepside sunmadı onların önüne hiçbir şeyi. Zorluklarla geldiler, mücadelelerle geldiler. O yüzden derneğimizin logosu da Anka Kuşu aslında. Kadınlara benzetiyoruz biz Anka Kuşu'nu ve hayatta her şey olabilir, başımıza her şey gelebilir ama yine de bu dik duruşumuzu kaybetmememiz gerekiyor. Gençlerimize de bu anlamda örnek olacağını düşünüyorum. Bütün üyelerimizin. Yine girişimcilikte de hepsine zaten ilham olan hem seminerler hem de paneller düzenliyoruz.
5: Yani pes etmeden, küllerinden yeniden doğabilir kadınlar.
4: Kesinlikle öyle. Öyle de olmalı. Bu da gençlerimize en büyük örnek olmalı. Çünkü gençlerimiz umutsuzluğa kapıldığı zaman onları kaybedeceğiz.
5: Evet, ne kadar güzel özetlediniz. Aslında biraz da kadını anlatmış oldunuz. Geçmişten bu yana her zaman belki sorumluluğu biraz daha ağırdı kadınların ama hep üstesinden geldiler ve geldiler ve başarı öykülerini her zaman dinliyoruz. İşte Anka Kuşu'ndan örnek verdiniz. Bir şekilde tekrar toparlanıp küllerinden yeniden doğmayı kadınlar her zaman başarırlar. Çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız için. Çok güzel, çok keyifli bir sohbetti. Umarım izleyicilerimiz de aynı keyfi almışlardır. Özlem Güneş bizimle birlikteydi. Değer Katan Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı. Çok sağ olun.
4: Biz teşekkür ederiz.
5: Sağ olun.
4: Bir kadın değişirse bir hayat değişir ama kadınlar birlikte değişirse dünya değişir diyoruz.
5: Çok doğru. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık efendim. Nasıl Başardım'dan şimdilik bu kadar. Haftaya yepyeni bir hikaye ile karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Sağlık Rehberi.
1: 91.8'den herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. İşte bu haftanın sağlık gelişmeleri. Antalya'daki sağlık kongresinde konuşan meslek örgütleri temsilcileri, aile sağlığı merkezlerinde artan iş yükü, gelirler ve özgürlük haklarına dikkat çekti. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, "Mesele artık yalnızca ekonomik değil, mesleki saygınlık ve gelecek güvencesi meselesidir," dedi. Adana Çukurova Üniversitesi ile Danimarka Roskilde Üniversitesi'nde görevli akademisyenler, ortak çalışma ile tıbbi tedavilerde kullanılan serumları inceleyip, bir litrelik serumlarda 65 adet mikroplastik olduğunu tespit etti. Profesör Doktor Sedat Gündoğdu, bu çalışmalarla damar yolu ile verilen sıvıların doğrudan mikroplastik maruziyetine neden olduğunu ortaya koyduk, dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 7 gün 24 saat hizmet veren Alo 171 sigara bırakma danışma hattında 2025'te 420.651, 2026'nın ilk 4 ayında ise 143.534 vatandaşa destek ve rehberlik sunduklarını açıkladı. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nca tütünle mücadele kapsamında yürütülen sigara bırakma hizmetlerine ilgi artarken, bu yılın ilk 4 ayında sigara bırakma polikliniklerine 75.184 kişi başvurdu. Büyük şehirlerde yeşil alanların yerini alan cam binalar ve asfalt yüzeylerin güneş ışınlarını yansıtarak cilt kanseri riskini arttırdığına dikkat çekilirken, deri kanserine erken teşhis farkındalığı oluşturmak amacıyla 1-12 Haziran tarihlerinde Türkiye genelinde bent araması yapılacağı duyuruldu. Türkiye'de binlerce kişinin çölyak hastası olduğunu bilmeden yaşadığı tahmin ediliyor. Uzmanlar, toplumda her 100 kişiden birinde görülen ve genellikle sessiz ilerleyen çölyak hastalığına karşı uyarılarda bulunurken, tanı almadan bilinçsizce glutensiz beslenmenin faydadan çok zarar getirebileceğine dikkat çekiyor. 91.8 Radyo Radar'da Sağlık Rehberini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın.
0: Sağlık Rehberi
2: Radyo Radar 91.8.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 7 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1099, 1. Haçlı Seferi'nde Haçlı ordusu Kudüs Kalesi önüne geldi ve Kudüs kuşatması başladı. 1494, dönemin deniz güçleri Portekiz ve İspanya Tordesillas Anlaşması'na vardı. 1557, Mimar Sinan tarafından inşa edilen Süleymaniye Camii açıldı. 1654, 14. Louis Fransa Kralı oldu. 1692, Jamaika'nın Port Royal kentinde deprem meydana geldi, 1600 kişi öldü. 1856, Dolmabahçe Sarayı kullanıma açıldı. 1866, Anadolu'da kurulan ilk demiryolu hattı olan İzmir-Aydın Demiryolu açıldı. 1893, Gandhi ilk sivil itaatsizlik ve pasif direniş eylemine başladı. 1914, Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanusu birbirine bağlayan Panama Kanalı gemileri açıldı. 1929, Vatikan bağımsız devlet oldu. 1942, Etimesgut fabrikasında yapılan ilk Türk uçağı havalandı. 1942, İkinci Dünya Savaşı'nda Midway Muharebesi, ABD'nin kesin zaferiyle resmen sona erdi. 1945, Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan tarafından imzalanan dörtlü takrir olarak anılan önerge CHP Meclis Grubu'na verildi. 1956, Demokrat Parti hükümetinin hazırladığı yeni basın kanunu TBMM'de kabul edildi. 1966, Ronald Reagan, Kaliforniya'nın 33. valisi oldu. 1967, İsrail birlikleri Kudüs'e girdi. 1981, İsrail savaş uçakları Irak'ın bir nükleer reaktörünü imha etti. 1996, hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'a verildi. 2001, Tony Blair başkanlığındaki İşçi Partisi İngiltere'deki seçimleri kazandı. 7 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 1 Haziran Pazartesi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının öncelikli ve en sıcak gündem maddesi ABD ile İran arasındaki müzakere süreci oldu. Ayrıca Orta Doğu'daki son gelişmeler ve Türkiye ekonomisindeki son durum masaya yatırıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi.
2: Türkiye'nin bilhassa güncel gelişmeler ışığında enerji alanında bölgesinin siklet merkezi olduğu çok net biçimde görülüyor. Gerek son dönemde uluslararası basında yayımlanan makaleler, gerekse enerji sektörünü çok iyi bilen isimler, ülkemizin günden güne artan stratejik değerine vurgu yapıyor. Şu bir gerçek ki 28 Şubat'ta başlayan ve henüz çözülemeyen İran merkezli kriz, Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir.
1: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen yıl gece müzeciliği uygulamasıyla 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladıklarını belirtti. Uygulamayı bu yıl 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında bakanlığa bağlı 11 müze ve 9 öğren yeri olmak üzere toplam 20 noktada ziyaretçilere açık olacak. Özgür Özel, mahkeme kararıyla iptal edilen kurultay sürecine karşı olağanüstü kurultay için imzanın Kayseri delegelerinden geldiğini açıkladı. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 2026 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi. Yalçın, Türkiye'nin 2026 yılı ilk çeyreğinde elde ettiğimiz büyüme rakamı sevindiricidir. Türkiye ekonomisi üst üste 23 çeyrekte büyüme başarısı göstermiştir. Pozitif yönlü büyümenin 2026 yılına yansımalarını beklemekteyiz, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 2 Haziran Salı, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı 2024 yerel seçimleri sürecindeki para talebi ve teslimi iddialarına yönelik yürüttüğü soruşturmada yetersizlik kararı verdi. Dosya CHP milletvekilleri hakkında fezleke düzenlemesi amacıyla HTS ve bas kayıtlarıyla birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son dönemde sık sık telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye planlarını açıkladı. Fidan, Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesine katılmayı planladığını aktardı. Kurum Müdürleri Değerlendirme Toplantısı Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşımızın ihtiyaç ve beklentilerine hızlı ve etkili çözümler üretilmesi büyük önem taşımaktadır, dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha Mahallesi'nde yapılması planlanan kavşak düzenlemesi projesinde önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti. Talas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın başkanlığında gerçekleştirilen Haziran ayı olağan meclis toplantısı tamamlandı. Toplantıda ilçeyi ilgilendiren 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Erasmus Plus programı kapsamında Avrupa'dan gelen öğrencileri Kocasinan İnovasyon Merkezi'nde ağırladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ödeme yöntemi Tiro ile yeni bir iş sözleşmesine imza attı. Gerçekleştirilen işbirliği kapsamında 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım AŞ'nin toplu ulaşım hatlarında hafta içi her gün Tiro logolu kartlarla yapılacak ilk şehir içi ulaşım ücretsiz olacak.
0: Haftanın özeti.
1: 3 Haziran Çarşamba. CHP sözcüsü Müslim Sarı, parti meclisinin 11 Haziran'da toplanacağını ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Salı günü grup toplantısında konuşacağını açıkladı. Öte yandan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yeni bir parti kurulacağı iddialarına yanıt verdi. Partiyi terk etmek gibi bir niyetinin olmadığını vurgulayan Özel, bu CHP'yi aşan büyük bir iktidar yürüyüşüdür. Mücadelemizi parti içerisinde sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, siyasetin mahkemeler yerine sandıkla belirlenmesi gerektiğini söyledi. Vatandaşın dertlerinin siyasetin gündeminde olmadığını, aksine siyasetin sorunlarının vatandaşın sırtına yüklendiğini savundu. Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen irtikap soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 6'sı tutuklu 19 sanık hakkında iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Dava 6 Temmuz'da görülmeye başlanacak. Sergide eserlerin kursiyerlerin emeğini, alın terini ve üretkenliğini yansıttığını ve becerilerini geliştirmeye önemli katkılar sunduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Bir yıl sonu sergisi daha yapılıyor. Gelecek seneye 15 gün önceden inşallah haberini alacağız ve ya Köşk Metresi'de ya Gönhan'da ya da Sanat Merkezi'nde inşallah çok daha görkemli, güzel bir inşallah sergi yapacağız. Ben öncelikle öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Hakikaten çok özverili bir şekilde tesislerimizle destek veriyorlar kadınlarımıza. Sonrasında da kursiyerlere teşekkür ediyorum. Çok güzel ürünler yapıyorlar. Atölye Melikgazi'de inşallah bunlar ürüne dönüşecek. Ürün başında biz belli ürünleri satın alacağız. Dolayısıyla da evin bütçesine biraz katkımız olacak.
1: Anahtar Parti İl Başkanı Elvan Öztürk, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan 2026 hububat alım fiyatları üzerinde eleştirilerde bulundu.
0: Haftanın özeti.
1: 4 Haziran Perşembe, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tokyeli ile Beşi deprem bölgesinde olmak üzere toplam 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun açık satış yöntemiyle ya da kurasız olarak satışa sunulacağını müjdeledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka konusundaki iptal kararına atıfta bulundu. Bakan Gürlek, hiçbir tarafı ömür boyu mağdur etmeyecek, adil ve hakkaniyete uygun yeni bir yasal düzenlemeyi yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirine sunacaklarını açıkladı. Kocatepe Mahallesi'nde yapılan Sevim Selahattin Metin İlkokulu'nun sonuna yaklaşıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Evet, Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olarak yine bir okulu tamamlamak üzereyiz. Gördüğünüz gibi Kocatepe Mahallemize ve Tınaztepe Mahallemize hitap edecek, çevresi tamamen ormanlık yeşil alanda bulunan güzel bir okulu da bitirmek üzereyiz. Bir aydan inşallah okul bitecek, daha sonra peyzajını yapacağız. Sevim Selahattin Metin İlkokulumuz bu bölgemize inşallah hayırlı olsun. Burada yoğun bir nüfus var. Çocuklarımızın okul ihtiyacını bu şekilde hayırseverimizle karşılamış oluyoruz. Yarısını biz karşıladık, yarısını hayırseverimiz karşıladı ve buradaki okul ihtiyacı inşallah çözülmüş oluyor. Ben hayırseverimize teşekkür ediyorum. Annesinin babasının adına bize bağışta bulundu. Biz de yarısını belediye olarak katkı sunduk ve tamamlamış olduk. İnşallah burası çok şık, çok güzel bir okul oldu. Cenab-ı Allah burada okuyacak yavrularımıza, tüm yavrularımıza güzel yazgılar yazsın, hayırlı yazgılar yazsın. Ailesine, vatanına, milletine hayırlı birer birey olarak yetişmeyi nasip etsin. Biz okul yapmaya devam ediyoruz. Çocuklar, gençler bizim için önemli. Onların geleceği bizim için önemli. İnşallah bu okulların sayısı her geçen gün artacak. Hayırlı olsun inşallah.
1: Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, ilçe genelinde çevre kirliliğine sebep olan yabani ot temizliği, çim biçme, çevre düzenlemesi ve genel bakım işlemlerinin titizlikle sürdüğünü belirtti.
0: Haftanın özeti.
1: 5 Haziran Cuma, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik risklerin ve enerji fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtti. Bakan Şimşek, attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikamızı sürdüreceğiz mesajı verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel ticarete yönelik değerlendirmesinde sürekli yeni korumacı ve kısıtlayıcı tedbirler almaktansa, işbirliği ve serbest ticarete yönelik açılımların dünya ekonomisi için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, geçmiş yıllarda ürün tesliminin ardından 30 ila 45 günü bulan ödeme takvimlerinin aksine bu yıl çiftçilerin paralarını daha erken yatırmayı planladıklarını müjdeledi. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini hatırlattı. Mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini ve ödemelerini en geç 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınava yurt içi ve yurt dışından toplam 1.022.658 öğrenci katılacak. Sınav sürecini gözlemlemek ve yerinde takip etmek amacıyla sahada 200 bakanlık temsilcisi görev yapacak. Sınav 13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyesi Murat Cahit Cıngı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu toplantısında Gazze'de yaşanan insani durumun ve Filistin halkının karşı karşıya olduğu ağır koşulların raporda daha kapsamlı yer alması gerektiğine ilişkin bir değişiklik önerisi sundu. Yapılan müzakerelerin ardından öneri kabul edilerek rapora dahil edildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayseri'nin denizinin kuşçu marina olduğunu belirterek şunları söyledi.
4: Kocasinan'da yaşamak ayrıcalıklıdır dedirtene kadar farklı hizmetleri, farklı projeleri hayata geçirmek. Bunun için çalışıyoruz, bunun için gayret gösteriyoruz ve Kocasinan'ımızın her bir bölgesinde birbirinden farklı güzellikleri gün yüzüne çıkartmak için de bu çalışmaları hayata geçiriyoruz.
1: Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
5: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
6: ...91.8'den herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde stand-up gösterileri, festivaller ve konserler sizleri bekliyor. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'deki konserlerde rock müziğinin güçlü sesi Zakkum Diller'den düşmeyen şarkıları ve muhteşem sahne enerjisiyle kulaklarımızın pasına silmeye geliyor. Bunun yanı sıra özgün yorumları ve içimize işleyen türküleriyle Grup Abdal da yine Kayseri'de sevenleriyle buluşacak. Bu haftanın tiyatro oyunlarında hem güldürecek hem de düşündürecek şahane bir oyun olan Bizden Biri, gizemli atmosferi ve merak uyandıran kurgusuyla tiyatro severleri derinden etkileyecek Gece O Kadar Kirliydi Ki İkisi de Kayboldular oyunu, farklı hayatların, duyguların ve seslerin aynı sahnede muhteşem bir ahenkle yankılanacağı Çoklu Sesler Yankısı, edebiyat tarihinin en güçlü karakterleri Shakespeare'in insanları da bu hafta sizlerle birlikte olacak. Hayatı dair eğlenceli tespitleri ve yüksek enerjisiyle anlatan adam da Kayseri'ye geliyor. Ayrıca bu hafta sürdürülebilirlik, doğa bilinci ve eğlencenin bir arada olduğu Yeşil Kampüs Festivali de sizleri bekliyor. Alanında uzman isimlerle Türk Medeni Kanunu'nun 100. yılı sempozyumu da yine Kayseri'de olacak. Bu hafta vizyona giren filmlerde korku türünde Backrooms filmi sizleri bekliyor. Keyifli seyirler dilerim. Radyo Radar'da haftanın etkinliklerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
5: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
0: Radyo Radar 91.8.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 1 Haziran Pazartesi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının öncelikli ve en sıcak gündem maddesi ABD ile İran arasındaki müzakere süreci oldu. Ayrıca Orta Doğu'daki son gelişmeler ve Türkiye ekonomisindeki son durum masaya yatırıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi.
2: Türkiye'nin bilhassa güncel gelişmeler ışığında enerji alanında bölgesinin siklet merkezi olduğu çok net biçimde görülüyor. Gerek son dönemde uluslararası basında yayımlanan makaleler, gerekse enerji sektörünü çok iyi bilen isimler, ülkemizin günden güne artan stratejik değerine vurgu yapıyor. Şu bir gerçek ki 28 Şubat'ta başlayan ve henüz çözülemeyen İran merkezli kriz, Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir.
1: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen yıl gece müzeciliği uygulamasıyla 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladıklarını belirtti. Uygulamayı bu yıl 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında bakanlığa bağlı 11 müze ve 9 ören yeri olmak üzere toplam 20 noktada ziyaretçilere açık olacak. Özgür Özel, mahkeme kararıyla iptal edilen kurultay sürecine karşı olağanüstü kurultay için imzanın Kayseri delegelerinden geldiğini açıkladı. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 2026 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi. Yalçın, Türkiye'nin 2026 yılı ilk çeyreğinde elde ettiğimiz büyüme rakamı sevindiricidir. Türkiye ekonomisi üst üste 23 çeyrekte büyüme başarısı göstermiştir. Pozitif yönlü büyümenin 2026 yılına yansımalarını beklemekteyiz, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 2 Haziran Salı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı 2024 yerel seçimleri sürecindeki para talebi ve teslimi iddialarına yönelik yürüttüğü soruşturmada yetersizlik kararı verdi. Dosya CHP milletvekilleri hakkında fezleke düzenlemesi amacıyla HTS ve bas kayıtlarıyla birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son dönemde sık sık telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye planlarını açıkladı. Fidan, Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesine katılmayı planladığını aktardı. Kurum müdürleri değerlendirildi.

0: toplandı. Toplantıda ilçeyi ilgilendiren 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Erasmus Plus programı kapsamında Avrupa'dan gelen öğrencileri Kocasinan İnovasyon Merkezi'nde ağırladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ödeme yöntemi Tiro ile yeni bir iş sözleşmesine imza attı. Gerçekleştirilen işbirliği kapsamında 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım AŞ'nin toplu ulaşım hatlarında hafta içi her gün Tiro logolu kartlarla yapılacak ilk şehir içi ulaşım ücretsiz olacak.
1: Haftanın özeti.
0: 3 Haziran Çarşamba. CHP sözcüsü Müslim Sarı, parti meclisinin 11 Haziran'da toplanacağını ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Salı günü grup toplantısında konuşacağını açıkladı. Öte yandan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yeni bir parti kurulacağı iddialarına yanıt verdi. Partiyi terk etmek gibi bir niyetinin olmadığını vurgulayan Özel, bu CHP'yi aşan büyük bir iktidar yürüyüşüdür. Mücadelemizi parti içerisinde sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, siyasetin mahkemeler yerine sandıkla belirlenmesi gerektiğini söyledi. Vatandaşın dertlerinin siyasetin gündeminde olmadığını, aksine siyasetin sorunlarının vatandaşın sırtına yüklendiğini savundu. Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen irtikap soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 6'sı tutuklu 19 sanık hakkında iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Dava 6 Temmuz'da görülmeye başlanacak. Sergide eserlerin kursiyerlerin emeğini, alın terini ve üretkenliğini yansıttığını ve becerilerini geliştirmeye önemli katkılar sunduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Bir yıl sonu sergisi daha yapılıyor. Gelecek seneye 15 gün önceden inşallah haberini alacağız ve ya Köşk Metresi'de ya Gönhan'da ya da Sanat Merkezi'nde inşallah çok daha görkemli, güzel bir inşallah sergi yapacağız. Ben öncelikle öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Hakikaten çok özverili bir şekilde tesislerimizde destek veriyorlar kadınlarımıza. Sonrasında da kursiyerlere teşekkür ediyorum. Çok güzel ürünler yapıyorlar. Atölye Melikgazi'de inşallah bunlar ürüne dönüşecek. Ürün başında biz belli ürünleri satın alacağız. Dolayısıyla da evin bütçesine biraz katkımız olacak.
0: Anahtar Parti İl Başkanı Elvan Öztürk, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan 2026 hububat alım fiyatları üzerinde eleştirilerde bulundu.
1: Haftanın özeti.
0: 4 Haziran Perşembe, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tokyeli ile Beşi deprem bölgesinde olmak üzere toplam 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun açık satış yöntemiyle ya da kurasız olarak satışa sunulacağını müjdeledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka konusundaki iptal kararına atıfta bulundu. Bakan Gürlek, hiçbir tarafı ömür boyu mağdur etmeyecek, adil ve hakkaniyete uygun yeni bir yasal düzenlemeyi yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirine sunacaklarını açıkladı. Kocatepe Mahallesi'nde yapılan Sevim Selahattin Metin İlkokulu'nun sonuna yaklaşıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Evet, Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olarak yine bir okulu tamamlamak üzereyiz. Gördüğünüz gibi Kocatepe Mahallemize ve Tınaztepe Mahallemize hitap edecek, çevresi tamamen ormanlık yeşil alanda bulunan güzel bir okulu da bitirmek üzereyiz. Bir aydan inşallah okul bitecek, daha sonra peyzajını yapacağız. Sevim Selahattin Metin İlkokulumuz bu bölgemize inşallah hayırlı olsun. Burada yoğun bir nüfus var. Çocuklarımızın okul ihtiyacını bu şekilde hayırseverimizle karşılamış oluyoruz. Yarısını biz karşıladık, yarısını hayırseverimiz karşıladı ve buradaki okul ihtiyacı inşallah çözülmüş oluyor. Ben hayırseverimize teşekkür ediyorum. Annesinin babasının adına bize bağışta bulundu. Biz de yarısını belediye olarak katkı sunduk ve tamamlamış olduk. İnşallah burası çok şık, çok güzel bir okul oldu. Cenab-ı Allah burada okuyacak yavrularımıza, tüm yavrularımıza güzel yazgılar yazsın, hayırlı yazgılar yazsın. Ailesine, vatanına, milletine hayırlı birer birey olarak yetişmeyi nasip etsin. Biz okul yapmaya devam ediyoruz. Çocuklar, gençler bizim için önemli. Onların geleceği bizim için önemli. İnşallah bu okulların sayısı her geçen gün artacak.

0: Hayırlı olsun inşallah.
1: Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, ilçe genelinde çevre kirliliğine sebep olan yabani ot temizliği, çim biçme, çevre düzenlemesi ve genel bakım işlemlerinin titizlikle sürdüğünü belirtti.
2: Haftanın özeti.
1: 5 Haziran Cuma, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik risklerin ve enerji fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtti. Bakan Şimşek, attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikamızı sürdüreceğiz mesajı verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel ticarete yönelik değerlendirmesinde sürekli yeni korumacı ve kısıtlayıcı tedbirler almaktansa, işbirliği ve serbest ticarete yönelik açılımların dünya ekonomisi için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, geçmiş yıllarda ürün tesliminin ardından 30 ila 45 günü bulan ödeme takvimlerinin aksine bu yıl çiftçilerin paralarını daha erken yatırmayı planladıklarını müjdeledi. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini hatırlattı. Mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini ve ödemelerini en geç 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınava yurt içi ve yurt dışından toplam 1 milyon 22.658 öğrenci katılacak. Sınav sürecini gözlemlemek ve yerinde takip etmek amacıyla sahada 200 bakanlık temsilcisi görev yapacak. Sınav 13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyesi Murat Cahit Cıngı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu toplantısında Gazze'de yaşanan insani durumun ve Filistin halkının karşı karşıya olduğu ağır koşulların raporda daha kapsamlı yer alması gerektiğine ilişkin bir değişiklik önerisi sundu. Yapılan müzakerelerin ardından öneri kabul edilerek rapora dahil edildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayseri'nin denizinin kuşçu marina olduğunu belirterek şunları söyledi.
3: Kocasinan'da yaşamak ayrıcalıklıdır dedirtene kadar farklı hizmetleri, farklı projeleri hayata geçirmek. Bunun için çalışıyoruz, bunun için gayret gösteriyoruz ve Kocasinan'ımızın her bir bölgesinde birbirinden farklı güzellikleri gün yüzüne çıkartmak için de bu çalışmaları hayata geçiriyoruz.
1: Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la dönüş başlıyor.
1: 91.8 Radyo Radar'dayız. Ben Alper Erdoğan. Programımızda bugün unutulmaz şarkılarıyla hepimizin yüreğine dokunan sanatçı Kayahan'ı konuk edeceğiz. 29 Mart 1949'da İzmir'de dünyaya gelen sanatçı, çocukluk ve gençlik yıllarını Ankara'da geçirdi. Daha sonrasında ise İstanbul'a yerleşti. İstanbul'dan sonra uzun süre Balıkesir Gömeç'teki İnta Sevgi Köyü'nde yaşadı. Bu köydeki bütün cadde ve sokaklar Kayahan'ın şarkılarının isimlerinden oluşmaktadır.

Ayahan 1971 yılında ilk 45'li Yosun Gözlü Sevgilim bir mektubun varı çıkararak müzik dünyasına adım attı. Bu plak tutmayınca profesyonel müzik kariyerini bir süre ara verdi. 1978'de Türkiye Eurovision elemeleri için İstanbul Hatırası şarkısını besteledi. Ancak şarkı Eurovision için yeterli bulunmayarak elemelere kalan 5 şarkı arasına giremedi. Buna rağmen bu şarkı ve Neden Olmasın aynı yıl 45'lik olarak yayınlandı ve iki şarkı da Kayahan'ın ilk ses getiren şarkıları oldu. 1980'de Bekle Gülüm Ateş 45'liğini yayınladı.

1981'de Ümit Eroğlu ile çalıştığı ilk albümü Canım Sıkılıyor Canım'ı yayınladı. Bu albümde daha sonraki albümlerinde de yorumlayacağı Canım Sıkılıyor Canım, Ebebeğime ve Nar Tanem gibi şarkılar yer aldı. Ancak bu albüm büyük bir başarı elde edemedi. Kayahan bu albüm sonrası şansını Eurovision'da denedi. 1984 yılında Kaç Para, 1987'de de Güneşli Bir Resim Çiz Bana'yla Türkiye elemelerine katıldı.

Bahar taneleri, yağmur, acıkmışım sevgine, alınma ağlıyorsam, esmer günler, seni seviyorum, mor menekşe, sokak kedisi ve yoksun sen gibi şarkılarının bazılarını 88 yılında yayınlanan Benim Şarkılarım ve 1990'da yayınlanan Benim Şarkılarım 2 albümlerinde tekrar yorumladı.

Eurovizyon merakı devam eden Kayahan, 1988 Eurovizyon elemelerine genç müzisyenlerden oluşan 3. Nesil adlı bir grupla katıldı. Bu deneme başarısız olsa da Kayahan ve 3. Nesil şansını 89'da tekrar denedi. Elemelerde söyledikleri ve melankoli az farklı ikinci olup Eurovizyon'a katılamasa da büyük sükse yaptı.

Koltuğundaysa kayan, gözlerinin hapsindeyim şarkısıyla elemelerde birinci oldu. Zagreb'de düzenlenen 1990 Eurovision şarkı yarışmasında 21 puan alarak 17. oldu.

3 Haziran 91 tarihinde çıkarttığı Yemin Ettim adlı albümüyle satış rekoru kıran Kayahan, yolu sevgiden geçen herkese "Bir gün bir yerde buluşuruz" sloganıyla tanındı. Ardından 30 Nisan 92'de Odalarda Işıksızım albümünü çıkardı.

Mart 93'te ise Rax Müzik etiketli Son Şarkılarım adını verdiği albümünde yine kendine ait 10 şarkı yer aldı. Düzenlemeleri Erdal Kızılçay'ın yaptığı albümde İskender Paydaş, Hakan Kurşun gibi genç ve yetenekli isimlerle çalıştı. Sarı Şekerim, Vazgeçemem, Aman, Kardeşiz Senle gibi şarkıların öne çıktığı albüm yüksek bir satış grafiği yakaladı.

Kayahan 2 yıl sonra 95 yılının Ocak ayının son günlerinde Benim Penceremden adlı albümüyle müzik yolculuğunu devam ettirdi. Bu albümün sloganı ise "Sevenleri ayırmayın, sevenler ayrılmayın" oldu. Çıkış parçası "Ben Anadolu çocuğuyum" da kültürel erozyon karşısındaki tepkisini dile getirdi. "Allah'ım neydi günahımsa" pek çok sanatçı tarafından icra edilerek büyük başarı sağladı.

Kayahan, 96 yılının Temmuz ayında Canımın Yaprakları adlı çalışmasını da Allah kimseyi sevgisiz bırakmasın sloganıyla piyasaya sundu.

Bir insanın sevgiyi, aşkı yitirdiği anda her şeyini kaybetmiş olacağını belirten Kaya, sevgisiz hiçbir şey yapılmaz, her şeyin başı sevgidir sözleriyle sevgi kavramına verdiği önemi dile getirdi.

başı kapalı, bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin ayak sesleri, nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Kayahan ertesi yıl Emrin Olur adlı çalışmasını çıkardı. Albümün mutfağında önceki çalışmalarındaki isimler yer almakla birlikte düzenlemeleri Tamer Çıray ve kendisi yaptı. Atın Beni Denizlere parçası ise bu albümün en çok sevilen parçası oldu.

26 Kasım 2000 tarihinde Gönül Sayfamı piyasaya çıkaran Kayahan, albümde Sevdaya Mahsus, Kağıttan Kayıklarla, Söz Güzelim gibi duygusal parçaların yanı sıra Ölmem Mi Lazım, Aman Beni Unutma, Tek Delikli Kaval, 17 Ağustos depremi için yazdığı 17 Ağustos, Kızı Aslı Gönül için yazdığı Ninni gibi şarkılar yer aldı.

17 Aralık 2002 tarihinde ise Ne Oldu Can albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu. Albümde Ne Oldu Can, Bir Aşk Hikayesi, Onsuz Olmuyor parçaları, uzun bir süre dillerden düşmeyen parçalar oldu. 2003 yılında Altın Kelebek Onur Ödülü ve Ne Oldu Can albümünün satış başarısıyla MÜYAP ödülü aldı.

0: İlk kez 1990 yılında yumuşak doku kanserine yakalanan Kayan, 2005 yılında ikinci kez aynı kansere yakalandı. 2014 yılında üçüncü kez rahatsızlığı tekrar eden Kayan, kanser tedavisi görmekteydi. İlk kanser teşhisini 1990 yılında aldığında "Yemin ettim" şarkısını yazdığını belirterek, "Yaşanacak günümüz varmış. Ölüm bir ceza değildir. Ben öyle düşünüyorum. Devlet hastanesine gittim. Çapa'da tedavi oldum. Söylediklerine göre 6 ay ömrüm kalmıştı. Şu anda onların verdiği sürenin üstünden tam 21 sene geçti. 10 sene önce yine tekrar etti. Yine tedavi oldum." der.
1: "Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşun."

Dayan, hastalığının ilerlemesi sonucunda oluşan solunum yetmezliği ve iki kere yendiği fakat tekrar nükseden yumuşak doku kanserine 3 Nisan 2015 sabah 8 sıralarında yenik düşerek hayata gözlerini yumar. Cenazesi tıpkı vasiyetinde söylediği gibi Teşvikiye Camii'nden kaldırılarak Beykoz'daki Kanlıca Mezarlığı'ndaki aile mezarlığına defnedilir.

91.8 Radyo Radar'daydık. Bugün unutulmaz sesi, unutulmaz şarkı sözleri ve unutulmaz müziğiyle Kayağan'ı andık. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, müzikle kalın.

bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca

rejime karışırdın, uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın.

siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertte. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la dönüş sona erdi.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 1 Haziran Pazartesi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının öncelikli ve en sıcak gündem maddesi ABD ile İran arasındaki müzakere süreci oldu. Ayrıca Orta Doğu'daki son gelişmeler ve Türkiye ekonomisindeki son durum masaya yatırıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi.
2: Türkiye'nin bilhassa güncel gelişmeler ışığında enerji alanında bölgesinin siklet merkezi olduğu çok net biçimde görülüyor. Gerek son dönemde uluslararası basında yayımlanan makaleler, gerekse enerji sektörünü çok iyi bilen isimler, ülkemizin günden güne artan stratejik değerine vurgu yapıyor. Şu bir gerçek ki 28 Şubat'ta başlayan ve henüz çözülemeyen İran merkezli kriz, Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir.
1: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen yıl gece müzeciliği uygulamasıyla 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladıklarını belirtti. Uygulamayı bu yıl 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında bakanlığa bağlı 11 müze ve 9 öğren yeri olmak üzere toplam 20 noktada ziyaretçilere açık olacak. Özgür Özel, mahkeme kararıyla iptal edilen kurultay sürecine karşı olağanüstü kurultay için imzanın Kayseri delegelerinden geldiğini açıkladı. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 2026 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi. Yalçın, Türkiye'nin 2026 yılı ilk çeyreğinde elde ettiğimiz büyüme rakamı sevindiricidir. Türkiye ekonomisi üst üste 23 çeyrekte büyüme başarısı göstermiştir. Pozitif yönlü büyümenin 2026 yılına yansımalarını beklemekteyiz, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 2 Haziran Salı, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı 2024 yerel seçimleri sürecindeki para talebi ve teslimi iddialarına yönelik yürüttüğü soruşturmada yetersizlik kararı verdi. Dosya CHP milletvekilleri hakkında fezleke düzenlemesi amacıyla HTS ve bas kayıtlarıyla birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son dönemde sık sık telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye planlarını açıkladı. Fidan, Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesine katılmayı planladığını aktardı. Kurum Müdürleri Değerlendirme Toplantısı Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşımızın ihtiyaç ve beklentilerine hızlı ve etkili çözümler üretilmesi büyük önem taşımaktadır, dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha Mahallesi'nde yapılması planlanan kavşak düzenlemesi projesinde önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti. Talas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın başkanlığında gerçekleştirilen Haziran ayı olağan meclis toplantısı tamamlandı. Toplantıda ilçeyi ilgilendiren 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Erasmus Plus programı kapsamında Avrupa'dan gelen öğrencileri Kocasinan İnovasyon Merkezi'nde ağırladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ödeme yöntemi Tiro ile yeni bir iş sözleşmesine imza attı. Gerçekleştirilen işbirliği kapsamında 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım AŞ'nin toplu ulaşım hatlarında hafta içi her gün Tiro logolu kartlarla yapılacak ilk şehir içi ulaşım ücretsiz olacak.
0: Haftanın özeti.
1: 3 Haziran Çarşamba. CHP sözcüsü Müslim Sarı, parti meclisinin 11 Haziran'da toplanacağını ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Salı günü grup toplantısında konuşacağını açıkladı. Öte yandan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yeni bir parti kurulacağı iddialarına yanıt verdi. Partiyi terk etmek gibi bir niyetinin olmadığını vurgulayan Özel, bu CHP'yi aşan büyük bir iktidar yürüyüşüdür. Mücadelemizi parti içerisinde sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, siyasetin mahkemeler yerine sandıkla belirlenmesi gerektiğini söyledi. Vatandaşın dertlerinin siyasetin gündeminde olmadığını, aksine siyasetin sorunlarının vatandaşın sırtına yüklendiğini savundu. Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen irtikap soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 6'sı tutuklu 19 sanık hakkında iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Dava 6 Temmuz'da görülmeye başlanacak. Sergide eserlerin kursiyerlerin emeğini, alın terini ve üretkenliğini yansıttığını ve becerilerini geliştirmeye önemli katkılar sunduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Bir yıl sonu sergisi daha yapılıyor. Gelecek seneye 15 gün önceden inşallah haberini alacağız ve ya Köşk Metresi'de ya Gönhan'da ya da Sanat Merkezi'nde inşallah çok daha görkemli, güzel bir inşallah sergi yapacağız. Ben öncelikle öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Hakikaten çok özverili bir şekilde tesislerimizde destek veriyorlar kadınlarımıza. Sonrasında da kursiyerlere teşekkür ediyorum. Çok güzel ürünler yapıyorlar. Atölye Melikgazi'de inşallah bunlar ürüne dönüşecek. Ürün başında biz belli ürünleri satın alacağız. Dolayısıyla da evin bütçesine biraz katkımız olacak.
1: Anahtar Parti İl Başkanı Elvan Öztürk, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan 2026 hububat alım fiyatları üzerinde eleştirilerde bulundu.
0: Haftanın özeti.
1: 4 Haziran Perşembe, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tokyeli ile Beşi deprem bölgesinde olmak üzere toplam 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun açık satış yöntemiyle ya da kurasız olarak satışa sunulacağını müjdeledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka konusundaki iptal kararına atıfta bulundu. Bakan Gürlek, hiçbir tarafı ömür boyu mağdur etmeyecek, adil ve hakkaniyete uygun yeni bir yasal düzenlemeyi yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirine sunacaklarını açıkladı. Kocatepe Mahallesi'nde yapılan Sevim Selahattin Metin İlkokulu'nun sonuna yaklaşıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Evet, Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olarak yine bir okulu tamamlamak üzereyiz. Gördüğünüz gibi Kocatepe Mahallemize ve Tınaztepe Mahallemize hitap edecek, çevresi tamamen ormanlık yeşil alanda bulunan güzel bir okulu da bitirmek üzereyiz. Bir aydan inşallah okul bitecek, daha sonra peyzajını yapacağız. Sevim Selahattin Metin İlkokulumuz bu bölgemize inşallah hayırlı olsun. Burada yoğun bir nüfus var. Çocuklarımızın okul ihtiyacını bu şekilde hayırseverimizle karşılamış oluyoruz. Yarısını biz karşıladık, yarısını hayırseverimiz karşıladı ve buradaki okul ihtiyacı inşallah çözülmüş oluyor. Ben hayırseverimize teşekkür ediyorum. Annesinin babasının adına bize bağışta bulundu. Biz de yarısını belediye olarak katkı sunduk ve tamamlamış olduk. İnşallah burası çok şık, çok güzel bir okul oldu. Cenab-ı Allah burada okuyacak yavrularımıza, tüm yavrularımıza güzel yazgılar yazsın, hayırlı yazgılar yazsın. Ailesine, vatanına, milletine hayırlı birer birey olarak yetişmeyi nasip etsin. Biz okul yapmaya devam ediyoruz. Çocuklar, gençler bizim için önemli. Onların geleceği bizim için önemli. İnşallah bu okulların sayısı her geçen gün artacak. Hayırlı olsun inşallah.
1: Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, ilçe genelinde çevre kirliliğine sebep olan yabani ot temizliği, çim biçme, çevre düzenlemesi ve genel bakım işlemlerinin titizlikle sürdüğünü belirtti.
0: Haftanın özeti.
1: 5 Haziran Cuma, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik risklerin ve enerji fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtti. Bakan Şimşek, attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikamızı sürdüreceğiz mesajı verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel ticarete yönelik değerlendirmesinde sürekli yeni korumacı ve kısıtlayıcı tedbirler almaktansa, işbirliği ve serbest ticarete yönelik açılımların dünya ekonomisi için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, geçmiş yıllarda ürün tesliminin ardından 30 ila 45 günü bulan ödeme takvimlerinin aksine bu yıl çiftçilerin paralarını daha erken yatırmayı planladıklarını müjdeledi. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini hatırlattı. Mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini ve ödemelerini en geç 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınava yurt içi ve yurt dışından toplam 1.022.658 öğrenci katılacak. Sınav sürecini gözlemlemek ve yerinde takip etmek amacıyla sahada 200 bakanlık temsilcisi görev yapacak. Sınav 13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclis Üyesi Murat Cahit Cıngı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu toplantısında Gazze'de yaşanan insani durumun ve Filistin halkının karşı karşıya olduğu ağır koşulların raporda daha kapsamlı yer alması gerektiğine ilişkin bir değişiklik önerisi sundu. Yapılan müzakerelerin ardından öneri kabul edilerek rapora dahil edildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayseri'nin denizinin kuşçu marina olduğunu belirterek şunları söyledi.
4: Kocasinan'da yaşamak ayrıcalıklıdır dedirtene kadar farklı hizmetleri, farklı projeleri hayata geçirmek. Bunun için çalışıyoruz, bunun için gayret gösteriyoruz ve Kocasinan'ımızın her bir bölgesinde birbirinden farklı güzellikleri gün yüzüne çıkartmak için de bu çalışmaları hayata geçiriyoruz.
1: Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Radar'ın rotası.
5: Radar'ın rotasından herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftaki rotamız maneviyatın kalbi Kayseri, Seyit Burhanettin Türbesi. Kayseri sadece tarihi ve doğal güzellikleriyle değil, derin manevi mirasıyla da öne çıkan bir şehir. Bu mirasın en önemli simgelerinden biri ise şehrin merkezinde yer alan Seyit Burhanettin Türbesi. Hafta sonunu hem huzur dolu hem de anlamlı bir şekilde geçirmek isteyenler için bu türbe, Kayseri'nin ruhunu hissedebileceğiniz en özel duraklardan bir tanesi. Seyit Burhanettin, 13. yüzyılda yaşamış büyük bir mutasavvıf ve alimdir. Aslen Tirmizli olan Seyit Burhanettin, ünlü düşünür Mevlana Celaleddin Rumi'nin hocası ve manevi rehberi olarak tanınır. Mevlana'nın babası Sultanül Ulema Bahaeddin Veled'in vefatının ardından Konya'ya giden Mevlana'yı yetiştiren, ona tasavvuf derinliklerini öğreten kişi de odur. Uzun yıllar Kayseri'de yaşayan ve burada irşat faaliyetlerinde bulunan Seyit Burhanettin, halk arasında Kayseri Evliyası olarak da bilinir. Onun öğretileri sevgi, tevazu ve bilgelik üzerine kuruludur. Türbe, 13. yüzyılda inşa edilmiş olup Selçuklu mimarisinin zarif çizgilerini taşır. Dış cephesindeki kesme taş işçiliği, sade ama etkileyici bir zarafet sergiler. Türbenin bulunduğu Seyit Burhanettin Mezarlığı aynı zamanda Kayseri'nin en eski mezarlıklarından biridir. Türbenin çevresi günümüzde düzenlenmiş olup ziyaretçilerin dua edip huzur bulabileceği sessiz bir ortam sunar. Ziyaretçiler türbeye geldiklerinde sadece tarihi bir mekanı değil, aynı zamanda Kayseri'nin manevi atmosferini de deneyimler. Sessiz avluda dolaşırken rüzgarın taşıdığı huzur ve asırlık taşların arasındaki dinginlik, insanı geçmişle bugün arasında derin bir düşünceye davet eder. Kayseri'ye yolu düşen herkesin mutlaka görmesi gereken bu türbe, hem tasavvufun derinliği hem de şehrin manevi kimliğini yansıtan en önemli yapılardan birisidir. Seyit Burhanettin Türbesi geçmişten bugüne uzanan inanç, bilgelik ve huzurun sessiz bir sembolü olarak Kayseri'nin kalbinde yaşamaya devam ediyor. Radar'ın rotasında bu haftaki rotamız Seyit Burhanettin Türbesi'ydi. Bir sonraki rotada görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radar'ın rotası. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
6: 7 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1099, 1. Haçlı Seferi'nde Haçlı ordusu Kudüs Kalesi önüne geldi ve Kudüs kuşatması başladı. 1494, dönemin deniz güçleri Portekiz ve İspanya, Tordesillas Anlaşması'na vardı. 1557, Mimar Sinan tarafından inşa edilen Süleymaniye Camii açıldı. 1654, 14. Louis Fransa kralı oldu. 1692, Jamaika'nın Port Royal kentinde deprem meydana geldi, 1600 kişi öldü. 1856, Dolmabahçe Sarayı kullanıma açıldı. 1866, Anadolu'da kurulan ilk demiryolu hattı olan İzmir-Aydın Demiryolu açıldı. 1893, Gandhi ilk sivil itaatsizlik ve pasif direniş eylemine başladı. 1914, Atlas Okyanusu'yla Büyük Okyanusu birbirine bağlayan Panama Kanalı gemileri açıldı. 1929, Vatikan bağımsız devlet oldu. 1942, Etimesgut fabrikasında yapılan ilk Türk uçağı havalandı. 1942, İkinci Dünya Savaşı'nda Midway Muharebesi, ABD'nin kesin zaferiyle resmen sona erdi. 1945, Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan tarafından imzalanan dörtlü takrir olarak anılan önerge CHP Meclis Grubu'na verildi. 1956, Demokrat Parti hükümetinin hazırladığı yeni basın kanunu TBMM'de kabul edildi. 1966, Ronald Reagan, Kaliforniya'nın 33. valisi oldu. 1967, İsrail birlikleri Kudüs'e girdi. 1981, İsrail savaş uçakları Irak'ın bir nükleer reaktörünü imha etti. 1996, hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'a verildi. 2001, Tony Blair başkanlığındaki İşçi Partisi İngiltere'deki seçimleri kazandı. 7 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 1 Haziran Pazartesi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının öncelikli ve en sıcak gündem maddesi ABD ile İran arasındaki müzakere süreci oldu. Ayrıca Orta Doğu'daki son gelişmeler ve Türkiye ekonomisindeki son durum masaya yatırıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi.
2: Türkiye'nin bilhassa güncel gelişmeler ışığında enerji alanında bölgesinin siklet merkezi olduğu çok net biçimde görülüyor. Gerek son dönemde uluslararası basında yayımlanan makaleler, gerekse enerji sektörünü çok iyi bilen isimler, ülkemizin günden güne artan stratejik değerine vurgu yapıyor. Şu bir gerçek ki 28 Şubat'ta başlayan ve henüz çözülemeyen İran merkezli kriz, Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir.
1: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen yıl gece müzeciliği uygulamasıyla 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladıklarını belirtti. Uygulamayı bu yıl 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında bakanlığa bağlı 11 müze ve 9 öğren yeri olmak üzere toplam 20 noktada ziyaretçilere açık olacak. Özgür Özel, mahkeme kararıyla iptal edilen kurultay sürecine karşı olağanüstü kurultay için imzanın Kayseri delegelerinden geldiğini açıkladı. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 2026 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi. Yalçın, Türkiye'nin 2026 yılı ilk çeyreğinde elde ettiğimiz büyüme rakamı sevindiricidir. Türkiye ekonomisi üst üste 23 çeyrekte büyüme başarısı göstermiştir. Pozitif yönlü büyümenin 2026 yılına yansımalarını beklemekteyiz, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 2 Haziran Salı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı 2024 yerel seçimleri sürecindeki para talebi ve teslimi iddialarına yönelik yürüttüğü soruşturmada yetersizlik kararı verdi. Dosya CHP milletvekilleri hakkında fezleke düzenlemesi amacıyla HTS ve bas kayıtlarıyla birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son dönemde sık sık telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye planlarını açıkladı. Fidan, Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesine katılmayı planladığını aktardı. Kurum Müdürleri Değerlendirme Toplantısı Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşımızın ihtiyaç ve beklentilerine hızlı ve etkili çözümler üretilmesi büyük önem taşımaktadır, dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha Mahallesi'nde yapılması planlanan kavşak düzenlemesi projesinde önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti. Talas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın başkanlığında gerçekleştirilen Haziran ayı olağan meclis toplantısı tamamlandı. Toplantıda ilçeyi ilgilendiren 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Erasmus Plus programı kapsamında Avrupa'dan gelen öğrencileri Kocasinan İnovasyon Merkezi'nde ağırladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ödeme yöntemi Tiro ile yeni bir iş sözleşmesine imza attı. Gerçekleştirilen işbirliği kapsamında 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım AŞ'nin toplu ulaşım hatlarında hafta içi her gün Tiro logolu kartlarla yapılacak ilk şehir içi ulaşım ücretsiz olacak.
0: Haftanın özeti.
1: 3 Haziran Çarşamba. CHP sözcüsü Müslim Sarı, parti meclisinin 11 Haziran'da toplanacağını ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Salı günü grup toplantısında konuşacağını açıkladı. Öte yandan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yeni bir parti kurulacağı iddialarına yanıt verdi. Partiyi terk etmek gibi bir niyetinin olmadığını vurgulayan Özel, bu CHP'yi aşan büyük bir iktidar yürüyüşüdür. Mücadelemizi parti içerisinde sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, siyasetin mahkemeler yerine sandıkla belirlenmesi gerektiğini söyledi. Vatandaşın dertlerinin siyasetin gündeminde olmadığını, aksine siyasetin sorunlarının vatandaşın sırtına yüklendiğini savundu. Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen irtikap soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 6'sı tutuklu 19 sanık hakkında iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Dava 6 Temmuz'da görülmeye başlanacak. Sergide eserlerin kursiyerlerin emeğini, alın terini ve üretkenliğini yansıttığını ve becerilerini geliştirmeye önemli katkılar sunduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Bir yıl sonu sergisi daha yapılıyor. Gelecek seneye 15 gün önceden inşallah haberini alacağız ve ya Köşk Metresi'de ya Gönhan'da ya da Sanat Merkezi'nde inşallah çok daha görkemli, güzel bir inşallah sergi yapacağız. Ben öncelikle öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Hakikaten çok özverili bir şekilde tesislerimizle destek veriyorlar kadınlarımıza. Sonrasında da kursiyerlere teşekkür ediyorum. Çok güzel ürünler yapıyorlar. Atölye Melikgazi'de inşallah bunlar ürüne dönüşecek. Ürün başında biz belli ürünleri satın alacağız. Dolayısıyla da evin bütçesine biraz katkımız olacak.
1: Anahtar Parti İl Başkanı Elvan Öztürk, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan 2026 hububat alım fiyatları üzerinde eleştirilerde bulundu.
0: Haftanın özeti.
1: 4 Haziran Perşembe, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tokyeli ile Beşi deprem bölgesinde olmak üzere toplam 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun açık satış yöntemiyle ya da kurasız olarak satışa sunulacağını müjdeledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka konusundaki iptal kararına atıfta bulundu. Bakan Gürlek, hiçbir tarafı ömür boyu mağdur etmeyecek, adil ve hakkaniyete uygun yeni bir yasal düzenlemeyi yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirine sunacaklarını açıkladı. Kocatepe Mahallesi'nde yapılan Sevim Selahattin Metin İlkokulu'nun sonuna yaklaşıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Evet, Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olarak yine bir okulu tamamlamak üzereyiz. Gördüğünüz gibi Kocatepe Mahallemize ve Tınaztepe Mahallemize hitap edecek, çevresi tamamen ormanlık yeşil alanda bulunan güzel bir okulu da bitirmek üzereyiz. Bir aydan inşallah okul bitecek, daha sonra peyzajını yapacağız. Sevim Selahattin Metin İlkokulumuz bu bölgemize inşallah hayırlı olsun. Burada yoğun bir nüfus var. Çocuklarımızın okul ihtiyacını bu şekilde hayırseverimize karşılamış oluyoruz. Yarısını biz karşıladık, yarısını hayırseverimiz karşıladı ve buradaki okul ihtiyacı inşallah çözülmüş oluyor. Ben hayırseverimize teşekkür ediyorum. Annesinin babasının adına bize bağışta bulundu. Biz de yarısını belediye olarak katkı sunduk ve tamamlamış olduk. İnşallah burası çok şık, çok güzel bir okul oldu. Cenab-ı Allah burada okuyacak yavrularımıza, tüm yavrularımıza güzel yazgılar yazsın, hayırlı yazgılar yazsın. Ailesine, vatanına, milletine hayırlı birer birey olarak yetişmeyi nasip etsin. Biz okul yapmaya devam ediyoruz. Çocuklar, gençler bizim için önemli. Onların geleceği bizim için önemli. İnşallah bu okulların sayısı her geçen gün artacak. Hayırlı olsun inşallah.
1: Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, ilçe genelinde çevre kirliliğine sebep olan yabani ot temizliği, çim biçme, çevre düzenlemesi ve genel bakım işlemlerinin titizlikle sürdüğünü belirtti.
0: Haftanın özeti.
1: 5 Haziran Cuma, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik risklerin ve enerji fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtti. Bakan Şimşek, attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikamızı sürdüreceğiz mesajı verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel ticarete yönelik değerlendirmesinde sürekli yeni korumacı ve kısıtlayıcı tedbirler almaktansa, işbirliği ve serbest ticarete yönelik açılımların dünya ekonomisi için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, geçmiş yıllarda ürün tesliminin ardından 30 ila 45 günü bulan ödeme takvimlerinin aksine bu yıl çiftçilerin paralarını daha erken yatırmayı planladıklarını müjdeledi. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini hatırlattı. Mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini ve ödemelerini en geç 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınava yurt içi ve yurt dışından toplam 1.022.658 öğrenci katılacak. Sınav sürecini gözlemlemek ve yerinde takip etmek amacıyla sahada 200 bakanlık temsilcisi görev yapacak. Sınav 13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyesi Murat Cahit Cıngı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu toplantısında Gazze'de yaşanan insani durumun ve Filistin halkının karşı karşıya olduğu ağır koşulların raporda daha kapsamlı yer alması gerektiğine ilişkin bir değişiklik önerisi sundu. Yapılan müzakerelerin ardından öneri kabul edilerek rapora dahil edildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayseri'nin denizinin kuşçu marina olduğunu belirterek şunları söyledi.
4: Kocasinan'da yaşamak ayrıcalıklıdır dedirtene kadar farklı hizmetleri, farklı projeleri hayata geçirmek. Bunun için çalışıyoruz, bunun için gayret gösteriyoruz ve Kocasinan'ımızın her bir bölgesinde birbirinden farklı güzellikleri gün yüzüne çıkartmak için de bu çalışmaları hayata geçiriyoruz.
1: Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
5: Kültür Panorama. Bugün Abdurrahim Karakoç'u dinleyeceksiniz. Ben Uygar Yıldız. Abdurrahim Karakoç, 7 Nisan 1932'de Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde dünyaya geldi. Şiirin evin içinde konuşulduğu bir ailede büyüdü. Dedesi, babası ve kardeşleri de şiirle ilgileniyordu. Bu yüzden şiir onun için sonradan öğrenilen bir şey değil, çocukluktan gelen bir dildi. Genç yaşlarda yazmaya başladı ama kendisiyle kolay barışan bir şair değildi. İlk yazdığı şiirleri beğenmedi. İki kitap olacak kadar metni yaktı. Asıl şiir yolculuğu 1958'den sonra başladı. Bu şiirler daha sonra Hasan'a Mektuplar adıyla yayımlandı. Bu kitapta Anadolu insanının dertleri, memleket hasreti, dostluk ve içten bir sohbet dili öne çıktı. Okuyan bir şair değil de bir tanıdık konuşuyor gibi hissetti. 1958 yılında belediyede memur olarak çalışmaya başladı. Mesul muhasipti. Gündüz devlet işi, gece şiir. 1981 yılında emekli olana kadar bu iki hayatı birlikte yürüttü. Abdurrahim Karakoç'un şiiri yaşadığı dönemin aynasıydı. 27 Mayıs darbesinden sonra yaşanan baskılar, adaletsizlikler ve suskunluk ortamı onun kalemine hiciv olarak yansıdı. Eli Kulakta ve Vur Emre adlı kitaplarında bu sert ve itiraz eden dili açıkça görmek mümkündür. Bu şiirlerde Karakoç korkmadan konuşur, güldürerek düşündürür. Onun en çok bilinen dizelerinden biri şudur. Benim davam adam olmak davası. Adam olmayanın yüzüne tükürün. Bu dizeler onun şiir anlayışını özetler. Süs yoktur, dolambaç yoktur. Söz nettir. Kan yazısı ve suları ıslatamadım kitaplarındaysa yalnızca öfke değil, kırgınlık da vardır. Memleket sevgisi, İnanç, ahlak ve vicdan temaları bu kitaplarda daha belirgin hale gelir. Karakoç yaklaşık 30 kez mahkemeye verildi. Avukat tutmadı, kendi kendini savundu. Açılan davaların tamamından beraat etti. Hiçbir iktidarla tam anlamıyla barışmadı. Güce değil, söze yaslandı. 1985 yılında gazeteciliğe başladı. Bir dönem siyasete girdi ve Büyük Birlik Partisi'nin kuruluşunda yer aldı. Ancak kısa süre sonra siyasetten ayrıldı. Neden girip neden ayrıldığını tek cümleyle anlattı. Allah rızası için girdim, Allah rızası için ayrıldım. 5. mevsim, yasaklı rüyalar, gerdanlık kitaplarında şiir daha içe döner. Yaşanmışlık, yorgunluk ve hayat muhasebesi öne çıkar. Ama dil yine aynıdır. Açık, yalın ve Anadolu kokan. Şiirlerinin bir bölümü bestelenerek türkü oldu. Sözleri meydanlarda, evlerde, yolculuklarda söylendi. Abdurrahim Karakoç, şiiri raflarda değil, dillerde yaşattı. 2012 yılında yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süre tedavi gördü. 7 Haziran 2012'de Ankara'da hayata veda etti. Bağlum mezarlığına defnedildi. Abdurrahim Karakoç, arkasında yalnızca kitaplar değil, sözü eğmeden söylenmiş, tarafını vicdandan yana koymuş bir şair duruşu bıraktı. Kültür Panorama.
6: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
7: ...91.8'den herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde stand-up gösterileri, festivaller ve konserler sizleri bekliyor. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'deki konserlerde rock müziğinin güçlü sesi Zakkum Diller'den düşmeyen şarkıları ve muhteşem sahne enerjisiyle kulaklarımızın pasına silmeye geliyor. Bunun yanı sıra özgün yorumları ve içimize işleyen türküleriyle Grup Aptal da yine Kayseri'de sevenleriyle buluşacak. Bu haftanın tiyatro oyunlarında hem güldürecek hem de düşündürecek şahane bir oyun olan Bizden Biri, gizemli atmosferi ve merak uyandıran kurgusuyla tiyatro severleri derinden etkileyecek Gece O Kadar Kirliydi Ki İkisi de Kayboldular oyunu, farklı hayatların, duyguların ve seslerin aynı sahnede muhteşem bir ahenkle yankılanacağı Çoklu Sesler Yankısı, edebiyat tarihinin en güçlü karakterleri Shakespeare'in insanları da bu hafta sizlerle birlikte olacak. Hayatı dair eğlenceli tespitleri ve yüksek enerjisiyle anlatan adam da Kayseri'ye geliyor. Ayrıca bu hafta sürdürülebilirlik, doğa bilinci ve eğlencenin bir arada olduğu Yeşil Kampüs Festivali de sizleri bekliyor. Alanında uzman isimlerle Türk Medeni Kanunu'nun 100. yılı sempozyumu da yine Kayseri'de olacak. Bu hafta vizyona giren filmlerde korku türünde Backrooms filmi sizleri bekliyor. Keyifli seyirler dilerim. Radyo Radar'da haftanın etkinliklerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
6: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
0: Şimdi reklamlar.
8: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
9: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu, mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobil yatlamda.
6: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün pazar yerleri: İldem Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Günün önemli olaylarıyla her gün karşınızdayım. Haber alma özgürlüğünüz kısıtlanmadığı müddetçe sesimi duymaya devam edeceksiniz. Ancak şu anda yaptığım anonstan hiçbir şey anlamadığınızı biliyorum. Hayatı duymak istiyorsan elini kornadan çek. Trafik hayattır.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Yayın tekrarı.
3: Geleceğe umutla bakan gençler için yol çiziyoruz. Anlayış, iletişim ve saygı temelleri üzerine inşa edilen her bölümde nesiller arası köprüler kurarak, birbirimizi anlayarak geleceğin tohumlarını bugün atıyoruz. Geleceğe Mektuplar, Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla her salı saat 16'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Ahmet Avanlı Er'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar başlıyor.
4: Efendim merhabalar, Geleceğin Mektupları programıyla 91.8 Radyo Radar frekansından karşınızdayız. Tabii programımız aynı zamanda Kayseri Radar, Radyo Radar sosyal medya hesaplarından ve kayseri.net YouTube kanalından da canlı canlı ekranlarınızda. Şu anda yayınımıza tesadüf eden siz kıymetli izleyicilerimizi, takipçilerimizi en kalbi duygularımızla selamlıyoruz ve geleceğe mektup yazmaya, bugünkü satırları doldurmaya başlayacağız inşallah. Bugün çok güzel bir başlık seçtik. Dedik ki yarınlara hazırladığımız çocuklar dedik. Bu konuyu da yine her hafta olduğu gibi konunun uzmanı kıymetli hocam Ahsen Soyçolak'la dolduracağız. Eğitimci ve çocuk gelişimci. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
5: Çok teşekkür ederim hocam, çok sağ olun.
4: Nasılsınız?
5: Çok teşekkür ederim, hamdolsun çok.

0: rol model karakterler bırakabilirsek
1: ne mutlu
0: işte
1: bize.
0: En güzel olur. Hocam yayınımıza başlamadan bugün çok güzel şeyler konuşacağız biliyorum ama yayınımıza başlamadan önce dilerseniz Ahsen Soyçolak kimdir? Kısaca dinleyicilerimiz, takipçilerimiz tanısın isterim. Buyurun sözü size bırakıyorum.
1: Teşekkür ederim hocam. Kısaca bahsedeyim. Ahsen Soyçolak ben. 20 yıldır bu işi yapıyorum. 20 yıldır çocuklarla birlikteyim. Hem sektördeyim, hem bireysel anlamda hem sınıf ortamında çocuklarla ve ebeveynlerle beraberim.
0: Evet.
1: Aynı zamanda bireysel eğitim vermekteyim. Ebeveynlerimizle birebir sürekli irtibat halindeyiz. Yaklaşık 17 yaşından beri diyeyim aslında, evet, çocukluktan beri hayalim olan bir meslekti. Hayalim olan mesleği de hayalim olmasını sağlayan bir hocam vardı. Çok ismini zikretmek isterim burada.
0: Lütfen.
1: Kayseri'de de hatta bilirler kendisini, Zuhal Gers. Benim idolümdür kendisi.
0: Selam edelim biz de o zaman.
1: Kesinlikle. Çok severim. Kendisini çok örnek almışımdır. Onun yolundan ilerlemişimdir. Bugünlere kadar geldik çok şükür. Mesleğimizi yine severek icra etmeye devam ediyoruz.
0: Çok güzel. Hocam gerçekten çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Çünkü dediğiniz gibi yani çocuklar bizim geleceğimiz.
1: Evet.
0: Nasıl bir gelecek tasavvur ediyorsak, nasıl bir gelecek hayal ediyorsak aslında tüm davranışlarımızı, eğilimlerimizi ona göre yapmalıyız. Peki ilk soru da öyle olsun o zaman. Bir çocuk gelişimcisi olarak günümüzdeki çocukların önceki nesillerle kıyaslanmasını demeyelim de yani böyle karşılaştırmasını yapsak herhalde günümüzde biraz daha farklı.
1: Tabii.
0: Diyebiliriz. Şimdi çünkü uzun yıllardır da bu iş yaptığınız, evet, için aradaki değişimi de çok net görmüşsünüzdür.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi şöyle başlayayım ilk başta. Biz mesleğe ilk başladığımız yıllardaki gördüğümüz o teorik eğitimler vesaireler şimdiki çocuklarla çok işe yaradığını söyleyemem. Şimdi hani teoriyle uygulama da farklıdır.
0: Tabii.
1: İlla ki birbirinden,
0: tabii,
1: farklıdır ama bizim o öğrendiklerimiz vesairelerimiz onlar sanırım bizim için geçerliymiş. Ama şimdi çok daha farklı yöntemler öğrenmek zorundayız. Şimdiki çocuklar bilgiye çok daha kolay ulaşıyorlar.
0: Çok
1: bizim
0: güzel.
1: Bilmediğimiz birçok şeye sahipler. Önlerinde çok güzel ulaşabilecekleri, her şeye ulaşabilecekleri teknolojik her şey var. Şimdi bunları bir de var ama bir de anlamlandırmak var. Bunlara bakıyoruz ama anlamlandırmalarını sağlayabiliyor muyuz?
0: Çok doğru.
1: Asıl önemli olan nokta burası. Aynı zamanda işte teknolojiye illaki gireceğiz sizinle şimdi konuşurken ama bunu doğru kullanabiliyor muyuz? Doğru ilerleyebiliyor muyuz? Çocuklara neleri anlatabiliyoruz? Biz biliyor muyuz? Asıl önemli olan bu. Biz onları nasıl yönlendiriyoruz? Ben yapamadım, o yapsınlar var.
0: Ya, çok doğru.
1: Şimdi esas kilit noktaları, evet, aslında bu konu çok uzun uzadıya gider. Evet. Saatlerce konuşabiliriz.
0: Biz sadece bir yayın başlığı olabilir.
1: Aynen çok öyle. Çok seminer olur, yayın başlığı. Kitap bile çıkar buradan aslında. Ama söylediğim gibi bahsettiğimiz şeyler... Hep kendimizin yaşadığı, işte ben yapamadım çocuğum yapsın. İşte ben şu okula gidemedim çocuğum gitsin. Ben onu yapamadım.
0: Ama bu arada onun yapsın. Ona ilgisi var mı falan pek?
1: Ya aslında çok da umursamıyoruz. Hani diyoruz,
0: evet,
1: ki evet
0: maalesef.
1: Çocuklara yarış atı gibi işte o, evet, kurs senin, bu kurs benim, şurası senin, hı-hı, burası benim. Çocuğun sıkılmaya bile vakti yok.
0: Evet.
1: Sadece yorgunluk. Ve inanılmaz bir bilgi bombardımanı var internette. Yarı doğru, yarı yanlış. İşte hani belirli bir süzgeçten geçmemiş, bilen bilmeyen herkes, çok özür diliyorum ama bilen bilmeyen herkes çocuk gelişimi hakkında her şeyi çok biliyormuşçasına yorumlar yapılıyor. Ve kız kardeşim, çok küçük bir örnek vermek isterim, evet, burada. Birkaç gün önce kız kardeşimle birlikte yeni bebekleri oldu.
0: Allah bağışlasın.
1: Amin. Şey diyor eşi bana, abla diyor, çocuğun diyor üşüdüğünü nasıl anlarız? Dedim ki şimdi benim babaannem, benim annem bize derlerdi ki çocuğun burnu üşüyorsa üşümüştür. Yok abla, öyle değilmiş o. Nasılmış dedim. İşte göğsüyle sırtı üşüyorsa çocuk üşüyordur. Dedim ki oğlum, üşüyorsa dedim, göğsü ve sırtı soğuksa bu çocuk hastalanmıştır, demektir. Geçmiş olsun demektir.
0: Evet.
1: Yani bu internette işte, evet, kaydırırken gördüğümüz
0: hocam sıkıntı o herhalde. Biz anne baba olmayı artık reels videolardan öğrenir hale geliyorsak,
1: evet,
0: sıkıntı var.
1: Sıkıntı orada. Bir de dediğim gibi ben yapamadım, o yapsın.
0: Evet.
1: Yani bu esas kilit noktamız burası. Biz biraz çok sıkı büyüdük. Biraz disiplinli büyüdük. Büyürken kısıtlandık da. Ama şimdi söylüyorum, hani hep de diyorum ben, hani gelenekselle moderniteyi bir entegre etmemiz lazım artık bizim.
0: Çok doğru.
1: Yani gelenekseli hayatımızdan çıkartmamız

0: Çıkarmamalıyız.
1: Çıkarmamalıyız da
0: Çıkarmamalıyız
1: evet.
0: çocuklarımızı büyütürken. Ben kendim hani hep ben eğitimciyim hem eşim eğitimci. Biz böyle yaparak büyütmeye çalıştık.
1: Evet. Allah yüz aydınlığı çocuklar nasip etsin.
0: Hepimize.
1: Çocuk yetiştirmek her dönemde zordu gerçi hocam.
0: Çok.
1: Her dönemin işte ben anneannemden babaannemden dinlediğim hikayelerde o işte babamları yetiştirirken, annemleri yetiştirirken ki
0: Evet.
1: zorluklar anlattılar. Biz kendi çocuğumuza tecrübe ettik. Çocuğum, torunum da tecrübe ediyor. Dergin bu bir süreç ama bugünkü en büyük imtihan, anne babaların en büyük imtihanı ne diye sorsam. Yani bu her dönemde farklıydı ama bugün biraz daha farklı. Gerçi teknoloji dediniz.
0: İki
1: Bununla
0: başlığımız
1: beraber bir
0: var.
1: yoğunlaştık. Bugün en büyük
0: En büyük problemimiz iki başlığımız var. Birisi
1: nedir hocam?
0: zaten biliyoruz teknoloji.
1: Evet.
0: Bir tanesi de mükemmel ebeveyn olmak.
1: Aa, çok doğru hocam. Evet.
0: Evet, geçenlerde bu konuyu işledik biz annelerimle birlikte. Küçük bir toplantı yaptık. Mükemmel anne olmak efsanesi diye bir konumuz vardı.
1: Çok güzel.
0: Hepimiz orada bildiklerimizi, yaşadıklarımızı anlattık. Hiçbirimiz mükemmel değiliz, olamayız. Mükemmel ebeveyn diye bir kavram hayatımızda zaten olmamalı. Ama hani hep şunu görüyoruz şimdi. Kendim gördüklerimi söylüyorum. Sadece yaşadığım hani ebeveynlerden vesairelerden, yakın çevremden. İşte sen bu çocuğa bakamamışsın, büyümemiş.
1: Çok doğru.
0: Doymadı bu çocuk.
1: Doğru.
0: Ne
1: Bakamıyor musun?
0: yediriyorsun?
1: Ya bakamıyor musun?
0: Bakamıyor musun? Sonra işte burada çok da küçük bir
1: İşte
0: detay
1: annelere
0: buldum
1: travma
0: işte.
1: oluyor değil mi bu
0: İşte
1: da?
0: anneye çok travma oluyor burada. Çünkü baba bu sefer diyor ki, ha diyor, büyükler bunu söylediyse
1: Vardır
0: benim
1: öyle.
0: eşim yapamıyor demek. Sen hastaladın çocuğu. Bu çocuk niye hasta oldu? Sen evde değil miydin? Yanında değil miydin? Yani bir anne çocuğunu hasta etmek ister mi? Ya da
1: İstemez.
0: bir anne çocuğunu aç bırakmak ister mi? Bakımsız bırakmak ister mi?
1: Evet.
0: İstemez. Çünkü onda Allah'ın vermiş olduğu çok güzel bir merhamet duygusu var
1: Tabii,
0: annede.
1: tabii.
0: Ya emzirmek gibi çok büyük bir lütuf vermiş bize. Aradaki kurduğumuz o bağ o kadar kıymetli ki. Yani Allah bize onu vermiş. Biz onu yaşamak isterken, hani kadın olarak yaşamak isterken bu taraftan işte gelenekseli burada çıkaracağız.
1: Evet.
0: Mesela dediğim entegre ediyoruz dedim ya.
1: Evet.
0: Gelenekseli buradan bir çıkarmamız lazım. Çünkü biz kendimiz de ebeveyn olmayı öğrenmek zorundayız. Hepimizin ilk çocuk nedir?
1: Proje çocuk.
0: Proje çocuk.
1: Proje.
0: Yani çıraklık, kalfalık, ustalık falan diye gidiyor bunlar. Kimisi işte çıraklıkta kalıyor, kimisi kalfalıkta kalıyor. Ama dediğim gibi bunu yaşayarak öğrenmek, bunu dile getirirken de naif bir dille dile getirmek daha önemli diye düşünüyorum.
1: Çok doğru. İşte dediniz ya hocam kusursuzluk arayışı aslında o da dijitalden
0: Evet,
1: çok yüklenen
0: buradan.
1: kusursuz insanlar görüyoruz durmadan. Kusursuz sofralar, kusursuz anneler, kusursuz babalar, erkekler, kadına derken bu bizim algımızı değişiyor. Bir de çok çabuk ulaşılabilir hale geldi. Önceden işte kırsalda yaşayan birisinin şehirdeki bir şeye ulaşmaya hevesi yoktu. Çünkü öyle bir bilgisi yoktu. Şu anda her şey çok ulaşılabilir gözüküyor. Belki zor veya imkansız olsa da ulaşılabilir gözüküyor. Ve orada gördüğü kusursuz hayatı nefis istiyor büyük ihtimalle.
0: İlla ki.
1: O da dediğiniz çok kıymetli bir nokta. Bu kusursuzluk arayışı bizi problem çözemeyen insanlar haline getiriyor. Halbuki kusursuz insan yoktur. Bizi
0: Yoktur.
1: aslında bugün kıymetli hocamla biz Kayseri Aile Platformu'nda da birlikte çalışıyoruz. Hem kendisi gönüllümüz çok teşekkür ediyorum. Orada da sıklıkla vurguladığımız bugün aile içindeki kırılganlıkların çoğu sebebi oluşan problemi çözebilme kabiliyetinin olmaması değil mi hocam? O
0: Aynen.
1: iletişim problemi.
0: Aynen, iletişim problemi.
1: Peki biz çocuklardan ele alırsak bu konuyu aslında biz bir çocuğun gelişiminde anne baba olarak en çok neye dikkat ederiz ya da neyi istiyoruz? İyi bir kariyere sahip olsun. Çok iyi bir geliri olan işi olsun. Aman çok güzel bir diploması olsun, güzel okullarda okusun. Bunlar çok güzel ve yerinde aslında çok da makul istekler ama bununla beraber hocam galiba işte karakterli olsun, değerlerine sahip çıksın, örfünü, ananesini bilsin. Kıymetli değil mi?
0: Çok kıymetli.
1: Ne yapmalıyız peki bu
0: Çok kıymetli.
1: aşamada?
0: Yani örf, anane, adet bunlar bizim için çok kıymetli. Şimdi biz İç Anadolu'da yaşayan insanlarız.
1: Evet.
0: Ve hani zannediyorum ki biraz daha bunu böyle bir sürdürmeye çabalayan kesimiz gibi de geliyor bana. Evet. Israrla. Evet. Ben kendimden yola çıkarak söyleyeceğim yine. Çünkü kendim yapmadığım bir şeyi, uygulamadığım bir şeyi size aktarmam çok doğru olmaz. Ben örf, adet, anneneyi çok seviyorum. Neden seviyorum? Bizim bayram yemeklerimiz vardır hocam, evet, bilirsiniz. Evet. Çok kıymetlidir. Evet. Ama küçükken hiçbirimiz o yemeğe gitmeyi istemeyiz.
1: Evet.
0: Ne yiyeceğiz? İşte yani yiyeceğiz.
1: Sabah sabah da yiyecek bir şey değil ama.
0: Aslında değil.
1: Değil.
0: Ama işte büyüklerimiz onu uygun görmüşler. Evet. Yapılmış o yemek. Evet. Yenecek yani.
1: Maksadın onu yemek olmadığını ben seneler sonra anladım
0: çok
1: hocam.
0: Çok yıllar sonra. Ben evlendikten evet. sonra.
1: Çok güzel.
0: Çünkü ben hayatımda ağzına soğan vurmamış bir insandım. Benim babaannem rahmetli, Allah rahmet eylesin. Babaannem soğanını sonradan koyarlar yani bana ayırırdı.
1: Evet.
0: Evlendim. Rahmetli kayınvalidem yine nur Allah içinde yatsın. Kendisini çok severdim. Evlendim. Bana ayırmayı annem söylemiş ona. Demiş ki kızım yiyemez Ayşe Hanım, kendini yalnız hissetmesin. Ayırır mısın? O da unutmuş, kimseye ayırmamış şimdiye evet, kadar. Evet. Neyse hiç şey yapmadık. Sonra kalktım dedim ki baktım. Ay dedim annem ayırmamış bana. Soğanlı yiyeceğim. Nasıl ağladım böyle, öyle bir şey oldum, böyle bir zoruma gitti falan. Sonra işte kayınvalidem geldi yanıma. Anne dedim çok üzüldüm dedim ayırmamışsın dedim. Hey dedi, ah sen. Oy kurban olsunlar sana dedi.
1: Tamam.
0: Sarıldık. Yok anacığım dedim, yerim hiç merak etme dedim. Nasılsa yiyeceğim, ben yiyeceğim, çocuğum yiyecek. İlla ki devam edecek bu dedim. Bu da başlangıç olsun benim için dedim. Yemeye başladık o şekilde. Sonra işte kalabalık bir soframız vardı. Ya. Çok büyük bir soframız ya. Vardı. Ve çocuklarımı gerçekten, ben çünkü kalabalık bir sofrada büyüdüm. Onların da kalabalık bir sofrada büyümesini çok istedim. Kısmet olmadı. Birer birer eksildi bizim soframız. Ama şimdi mesela çocuklarım çok gençler, küçükler. İki tane ergenim var bu arada benim evde. Biri yeni ergen oluyor, birisi ergenliği bitirmek üzere. Şimdi şey diyor, anne evet bayram yemeği evet olmalı. Ne zaman ki biz o sofraya 4 kişi oturduk, dedik ki evet olmalı.
1: Evet.
0: Birlik beraberlik olmalı. Çocuk bunun içinde büyümeli. Çocuk neden bunun içinde büyümeli? Merhamet duygusu gelişmeli, sosyalleşmeli, iletişim duygusu gelişmeli. Şimdiki çocuklarımızın birçoğunda iletişim problemini çok yaşıyoruz. Konuşma ve dil bozukluğu diye bir üniversitede bölüm açıldı hocam. Bunun için. Daha önce böyle bir bölüme ihtiyacımız yoktu bizim. Şu an neden var? Ekrandan var.
1: Ya.
0: Çocuk ekrana da diyorlar ki işte, kimi uzmanlar diyorlar ki işte konuşmayı etkinleştirir. Hayır, etkinleştirmez. Konuşmayı asla etkinleştirmez. Özellikle üstüne basa basa bütün eğitimlerde kiminle konuşursam konuşayım 0-3 yaş arası ekran kesinlikle verilmemeli. Sesini dahi duyurmamalısınız.
1: O kadar net mi hocam?
0: Bu kadar net hocam. Ben bunu kendim çocuklarımda da
1: ağlıyor
0: geçirdim.
1: Hocam.
0: Ağlasın hocam.
1: Ağlasın hocam.
0: Ağlasın, sıkılsın. Az önce de bahsettim size. Sıkılmalı.
1: Evet.
0: Çocuk sıkılsın. Sıkılan çocuk evet. üretir.
1: Biz yayın öncesi Ayten hocamla konuşurken acaba dedik bizim zamanımızda travma mı yok ya? Yani adı mı travma değildi? Çünkü kızarlardı, engellenirdik, yasaklanırdık.
0: Tabii ki. Ezan hani, okununca eve gitmek zorundasın.
1: Evet. Özgürüm diyemedik hiçbirimiz yani. Ve bugün acaba travmatik şeyler mi, yetişkinler miyiz diye bakıyoruz. Yok değiliz elhamdülillah.
0: Aslında değiliz. Olması gereken.
1: Ama yayından önce güzel bir şey söylediniz hocam. Bunu tekrar etmek lazım. Biz travmanın ne demek olduğunu, bir ölüm, büyük
0: evet.
1: bir afet.
0: Evet.
1: Allah korusun taciz. Bunlar travma tamam ama
0: travma.
1: Çocuğuma onu yapma dedim. Ya yok ya, burada travma olmadı.
0: Yapma dedi. Tabii ki yapmadı. Ağladı.
1: Ağladı.
0: Acaba ben travmamı oluşturdum? Şimdi evet. toplumda da böyle bir baskı var.
1: Evet,
0: anneye var, böyle var, bir baskı var. Yapılıyor.
1: O da pompalanıyor.
0: Niye bunu yapıyorsun?
1: Evet.
0: O da işte oradan okuduğunu dediğiniz gibi mükemmel hayatları uygulamaya çalışıyor anne
1: de.
0: Ama halbuki şunu bir kenara bıraksak. Bakın şimdi bizim yayında bile bizim elimizde.
1: Tabii bunu derken de biz hani devamlı bağıralım çağıralım değil.
0: Hayır.
1: Bunun üslubu var. Hani
0: tabii
1: burada
0: ki.
1: Öyle
0: her şeyin bir yöntemi var.
1: Kıymetli dostlar, kızalım.
0: Hayır.
1: Efendime söyleyeyim devamlı yasaklayalım değil ama... Eğitime ihtiyacı olan kişi yasakları bilecek. Eğitime ihtiyacı olan kişi sınırları bilecek.
0: Sınır.
1: Biz bugün sınırsız, yasaksız bir nesil hayal etmemeliyiz. Bunun için de öğretici nasıl hayır doğrusu bu diyebilecek durumdaki insanın hayır diyebilmeyi bilmesi lazım. Buradaki kasıt o.
0: Hayır diyebilmeyi. Hem kendi sınırlarımızı ebeveyn olarak hem de çocuklarımıza sınırlarını öğretmeliyiz. Şimdi benim çocuğum evet evin içerisinde özgür. Evet. Ben istediğini yaptırabilirim ona. Evet. İşte en çok şey söyler anneler. Çok küçük yaş grubundan bahsediyorum. Hocam duvarları boyamasına engel olamıyorum.
1: Evet.
0: Boyayacak, keşfedecek. Evet tamam demiyorum ki hani kocaman duvarları bırakın da yapsın değil. Ama diyeceğiz ki mesela bir elektrik bandı var. Bantı çektik. Burası senin. Çok mu duvar boyamak istiyorsun anneciğim? Burayı biraz boyayabilirsin. Ya
1: bir yazı tahtası falan gibi bir şey.
0: Yani anlat- şimdi tahtayı çok kabul etmiyorlar hocam.
1: Öyle mi hocam?
0: Evet. Yani tecrübeyle sabit olarak tamam, söylüyorum. Tamam, o zaman. Onu çok kabul etmiyor. Ufacık bir noktasını kendi odasında... Evet. Kendi alanında buna müsaade edebiliriz. Hmm. Ya da benim hani sınıfta, ana sınıfında neler yapılıyor ki evet, derseniz. Evet. Sınıfında böyle dikdörtgen örtülerim var benim. Montessori örtüleri dersek evet, eğitimciler evet, de bilir evet, bunu. Evet. Böyle örtülerim var benim. Karşılıklı oturtuyorum çocuklarımı. Diyorum ki burası senin alanın, burası senin alanın. Ne yaptım? Örtüyle sınırı çizdim. Hmm. Dedim ki örtünün bu kısmı senin, bu kısmı benim. Burada oynayacaksın. Diğer arkadaşından ihtiyacın olan bir şey olduğunda alabilir miyim? Buna ihtiyacım var, verebilir misiniz? Diye seslenirseniz arkadaşınız size destek olur. Yani bu çok böyle basit, serbest zamanda uygulanabilen bir şey. Bunu evet, hani eğitimcilerimiz bilir. Şimdi sınırları çizmezsek
1: evet, evet,
0: yapamayız. Şimdi diyoruz ki asla bugün sana telefon yok, bitti. Ekranı yasakladım. Tamam yasakladın, o gün kararlısın, çok sinirlisin. Ertesi gün kahve içmeye gittik arkadaşımızla.
1: Evet.
0: Ama çocuk oturmuyor.
1: Evet.
0: Müsaade etmiyor.
1: Tamam.
0: Tamam al şunu da işte bir 5 dakika bunu izlesin. 5 dakika ama fazla değil. Şimdi ne yaptım ben? Sınır ihlali yaptım. Evet.
1: Kendiniz, kendi kuralınızı bozdunuz başta.
0: Aynen. Çocuk ne yaptı? Ha ben demek ki annemi zorlarsam, birazcık zorlarsam bunları yaptırabilirim.
1: Tamam.
0: Dedik. Çocuk orada aldı.
1: Evet.
0: Şimdi çocuklar...
1: O da sizin sınırlarınızı zorluyor.
0: Aynen. Çok... O da sizin sınırlarınızı zorluyor. Ve diyor ki işte ben bunu hallederim. Ağlarsam olur. Baktı ilk ağlamada olmadı. Biraz daha volüm yükseldi. Yine olmadı. Baktı kendini yere attı. Atabilir. Olabilir. Bunun için sınırları geç kalmışlık için söylüyorum. Şimdi sınırları baştan koyarsak zaten bunları yaşamayacaksınız hiçbir evet, zaman. Ama sınırları sonrasında koymaya çalışırsak ya da yeni fark ettiğimiz durumlar varsa bunlar için evet biraz sancılı bir süreç olabilir. Ağlayacak bir gün ağlar, iki gün ağlar, maksimum üç gün ağlayabilir. Ama üç günün sonunda tabii ki de onu ağlamaya terk etmek değil anlatmaya çalıştığım. Ağlarken yanında olacaksınız. Göz hizasına inmek zorundayız. Yukarıdan tepeden değil. Şimdi bir de tersten bakarak düşünecek olursak o çocuk bize bu şekilde bakıyor ve bizi devasa olarak görüyor.
1: Evet.
0: Onun göz hizasına inmemiz bu yüzden önemli. İletişim kurarken biz bunları ona sağlarsak yarın bir gün o da bize aynı şekilde geri dönecek.
1: Şey mi hocam? Orada bir soru sormak istiyorum. Mesela etrafımda sık gördüğüm belki de yadırgadığım şeylerden biri 3 yaşındaki, 5 yaşındaki bir çocuğa büyük insanmış gibi bir konuyu anlatmak doğru mu? Yani bu bir kişisel gelişim ya da çocuk gelişimi konusu mudur? Yoksa bunun pedagojik bir dili olması lazım mı? Yani
0: şimdi şöyle söyleyeyim. Pedagojik dilini yapamayız. Şimdi bu işi okuyan insanlar...
1: Onun uzmanı ayrı. Ama uzman, anne baba ne yapacak?
0: O uzmanın işi. Anne baba evet anlatmalı. Ama,
1: bana anlatır gibi anlatmalı.
0: Ama işte onun bir dili olmalı illaki. Şimdi 3 yaş çocuğuna uzun süre anlatamazsınız. Dinlemez de zaten sizi. Maksimum 2-3 dakika dinleyecek. Şimdi 2-3 dakika için o çocuğu hayır beni dinleyeceksin diye ısrarla söyleyen anneler var biliyorum bunu.
1: Evet.
0: Hatta bir ara komedisi döndü bunun internette. İşte, anne ne olur konuşma beni döv. diye böyle bir şey de vardı. Uzun uzadıya anlatamayız. Kısa ve net.
1: Evet.
0: Baktık davranışa yine devam ediyor ama bu davranış illaki sönecek, sürekli devam etmeyecek. Ya yani sonsuza evet, kadar bu davranışı sürdürecek diye bir şey yok.
1: Anne de oturanma olmamasa bu bir dönem ve geçecek. Yani
0: her
1: hocam bunu anlatıyorsunuz
0: var,
1: değil mi? Hani bu annelerde
0: kesinlikle,
1: evet,
0: tabii
1: bu çok önemli.
0: Yani ne zaman annelerle bir araya gelsek yaş grubuna göre zaten bu bilgilendirmeleri her zaman yapıyoruz.
1: Hele ilk çocuğuysa.
0: Hele ki ilk çocuğuysa tabii ki de hepimiz aynı dönemlerden geçtik.
1: Çok doğru. Anne babaların söylediklerini elbette çocukların hayatı önemli bir yeri var ama aslında sözlerden mi davranışlardan mı daha çok etkileniyorlar? Evdeki aura, yani evdeki genel yaşam şekli bir çocuğu daha çok gelişir, yoksa sözlerle mi şekillenir çocuk diye bir soru sorsam hocam.
0: Yani bu sorunun cevabını aslında hepimiz biliyoruz. Evet. Sözler tabii ki de etkili değil. Çocuklar sözlerimizi değil, ayak izlerimizi takip ederler.
1: Tamam, hepimiz bilmemize rağmen bunu bilmemize uygulayabiliyor
0: rağmen,
1: muyuz?
0: Rağmen ısrarla uygulamıyoruz. Çünkü biz öyle büyümedik. Bize kimse söylemedi ya da kimse bunu göstermedi.
1: Doğal sürecinde oldu.
0: Bizim doğal sürecinde gittik biz. Şimdi hani eskiden nasıl oluyordu falan diye de söylemler var ya, ona da bir cevap olsun bu. Kimse bize anlatmadı bunu, söylemedi. Şimdi baştan çocuğu yetiştirirken zaten bir empati duygusu, iki merhamet duygusu. Bunlar çok kıymetli. Bu duyguları tanımak, sabretmek, dikkat. Bunlar çok kıymetli. Biz mesela oyun kuruyoruz çocuklara, koyuyoruz buraya, oynuyorlar. Ama kulak illaki açık. Algıların hepsi açık.
1: Değil mi?
0: Bizi illaki duyuyorlar.
1: Evet.
0: Şimdi bunu özellikle söylemek istiyorum. Israrla söylemek lütfen istiyorum. Danışanlarım da bunu, velilerim de çok yapıyorlar. Çocuğun yanında çocuğun yanlış davranışını ya da güzel bir davranışını ısrarla konuşuyoruz. Şimdi bunu çocuğun yanında konuşmak hiç doğru değil. Çocuk diyecek ki bu sefer ben bunu yapıyorum zaten. Ben zaten böyleyim.
1: Evet evet.
0: Kendine bir etiket aldı oradan çocuk. Şimdi her ailenin dinamiği farklıdır. Her evin içinin dediğiniz gibi aurası farklıdır. Çocuk aile içerisinde anne baba birbirine nasıl davranıyorsa çocuğun oyuncaklara davranışından bunu görebilirsiniz. Şimdi oyun odasına giriyoruz, sürekli oyun odasında seanslarda bunları yaşıyoruz. Ya da işte öğretmenim okuldan gelince çocuğumla konuşuyorum, bir şey anlatmıyor. Anlatmaz. Oyun oynayın.
1: Evet.
0: Çocuğun dili oyundur.
1: Oyunda her şeyi anlatır aslında, okuyabilirsen.
0: Hadi bak geldik şuraya, bakayım burada işte en sevdiği oyuncak nedir o gün. İşte iki tane kız çocuğu için bebek aldınız, koydunuz. O zaten size onu şekillendirir. O gün okulda ne yaşadıysa yoğun duygu olarak arkadaşıyla tartıştı mı, öğretmeniyle mi bir şey oldu ya da başkasıyla, ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız oyun oynamalısınız.
1: Çok
0: çocuğun güzel dili oyun. Yani evde ekstra o işte ne bileyim, yok dikkat testleri, yok onlar, yok bunlar. İşte kesin, ben özellikle zaten bütün velilerime de söylerim. Aynı zamanda kurumda öğretmenlik de yapıyorum. Bunu da söylerim. Ne olur yapmayın.
1: Evet.
0: Evde bir şey yapmayın. Evde birlikte vakit geçirin. Beraber sohbet edin. İşte ne bileyim, beraber mutfağa girin. Bunu hep söylüyoruz. Hani bu... Şimdi şaşalandırılmış bir başlık da var. Montessori eğitimi diye bir eğitim başlığı var. Evet, Montessori eğitiminin aslında temeli otizmli çocuklar için Maria Montessori'nin kurmuş olduğu bir sistem.
1: Evet.
0: Otizmli çocukları tespit ediyor. Onların kendi hayatlarını kendi kendilerine idame ettirebilmeleri için bir ortam sağlıyor. Montessori okullarındaki gördüğümüz materyallerin hepsi aslında onlar için hazırlanmış. Sonra Almanya'da diyorlar ki bu sistem çok güzel bir sistem. Biz bunu tüm anaokullarına uygulayalım diyerek böyle bir yola çıkıyorlar. Montessori eğitimi nedir? Çocuğa belirli bir eğitim, belirli bir etkinlik, sanat etkinliği vesaire vermezsin. Materyali verirsin, çocuk yapar. Şimdi esas yapmamız gereken şey de bu. Materyali verirsin, çocuk yapar. Evde ne yapacağız? Maydanoz ayıklamaya. Al sana küçük kas eğitim, küçük kas gelişimi.
1: Evet.
0: Ne bileyim, fasulye kırın.
1: Hem de annesine yardım etmenin mutluluğunu yaşasın.
0: Annesine yardım edecek. Ne bileyim, bulaşık makinesini boşaltın. Bunu artık hani iyi kötü biliniyor. Artık bunları yapıyorlar evde.
1: Evet.
0: Ama biraz anneler falan da sıkılıyorlar. Şimdi şöyle de bir ayrım yapmak lazım orada. Çocuğun evet hem oyun arkadaşıyız anne olarak, hem de annesiyiz. Şimdi bu ayrım çok kıymetli. Bunu asıl işte burada yapacağız ki ergenlikte de bunu toplayalım.
1: Çok. Hocam bir de her yaşın davranış şekli ayrı.
0: Tabii
1: yani,
0: ki. Tabii.
1: Yani bu tabii söylemek ki bile abes ama.
0: Aynen.
1: Biz çocuğun gelişiminde, yani çocuğumuzun yaşı ilerledikçe de ona davranış şeklimizi, artık ona büyüdüğünü hissettirmek de lazım diye düşünüyorum.
0: Tabii ki sorumluluk.
1: Evet. Sorumluluk, o sorumluluklar vere vere falan. Çünkü aslında çocuk gelişimci, hani sizin de uzmanlık alanınız olduğu için söylüyorum. Böyle birbiri arkasında sanki bir zincirin halkalarıymış gibi, evet, bir sonraki sürecin, hani tamam ya ben işte çocuğum gelişiminde çok önemli bir alanda görev yaptım. 6 yaşını geçti çok şükür dediniz ve bitmiyor yani.
0: Hayır.
1: Aslında bir sonraki işte ergenliğin ilk adımı, ergenlik, gençlik, evlendi, devam ediyor. Ondan sonra siz yaşlı kategorisine giriyorsun ama hala devam eden bir süreç aslında.
0: Tabii ki.
1: Ve hayat devam ettiği sürece de devam edecek diye düşünüyorum.
0: İlla ki devam edecek tabii ki. Çok sevdiğim bir kitap var, Küçük Prens kitabı, ara ara okurum.
1: Evet.
0: Çok da severim. Kitapta bir söz var. Ölene kadar sorumlusun sevdiğin kalpten. sorumlu ol, ölene kadar sorumlusun sevdiğin bir kalpten.
2: Çok güzel.
0: Yani bu çok kıymetli. Biz evet. ölene kadar sorumluyuz. Evet. İşte evlendirdim, evet. onu yaptım, bunu. Evet. Annelik babalıktan istifa edilmez. Bunu hepimiz biliyoruz.
2: Emekliliği de yok.
0: Emekliliği de yok. İstifası da yok. Hayat boyu devam edecek. Ama bizim için önemli olan mutlu çocuklar yetiştirmek. Doğru. Asıl şu andaki aslında çok kıymetli olan şey bu, mutlu çocuk. Şu an mutlu çocuk doğru, görmek hocam. Çok az.
2: Çok doğru.
0: Bakın çok böyle 3 ile 6 yaş arasından sesleniyorum. Şu an çocuklarımın yaş grupları benim okulda. Evet, evet. Mutlu çocuklarım çok var, tabii ki de var içlerinde. Ama anlıyorsunuz, bunu biliyorsunuz. Mutsuz olduklarını biliyorsunuz. Çünkü tatmin olamama var. Neden tatmin olamama var? Çünkü her şey önlerinde serili.
1: Hocam tam burada sormak isterim. Çocuğumu ben hayatımın merkezine koydum. Hayatımın merkezinde çocuğum var ve bütün hayat şeklimi onu önceleyerek yapıyorum, geliştiriyorum. Bu onu mutlu eder mi?
0: Etmez. Heh, o zaman... onu hayat boyu mutsuz eder.
1: Şimdi hocam burayı açar mısınız? Bu da kıymetli çünkü.
0: O onu hayat boyu mutsuz eder. Çünkü dünya onun etrafında hiçbir zaman dönmez.
1: Ve kimse sizin davrandığınız gibi davranmayacak kimse ileride.
0: Aynen değil mi hocam? Öyle. Kimse yani. De o şekilde davranmayacak. Yani. Fanus içerisinde biz bu çocukları büyütemeyiz. Bir ara bir dönem fanusu aldık. Biliyorum evet. Zorlu koşullar yaşadık. Pandemi gibi bir süreç atlattık. O sürecin gerçekten kalıntılarını hala taşıyoruz, hala evet, atlatamadık. Evet. Ama büyük bir çoğunluğunu halletmeye çalışıyoruz hep birlikte. Fanusu da büyütemeyiz. Başkasının özgürlüğünün başladığı yerde benim çocuğumun özgürlüğü biter. Biz neden okula gönderiyoruz bu çocukları? Şimdi kreş yaşları ben normal şartlarda eskiden derdim ki 4-5 yaşa kadar, 5 yaşa kadar kreşlere göndermeyin derdim. Eskiden derdim ama şimdi diyemiyoruz. Neden? Çünkü çocuk evde sosyalleşemiyor. Çünkü evde iletişim bozukluğu var, iletişim kuramıyoruz. Ya çok aşırı aşırı iletişim kuruyoruz, çocuk bundan sıkılıyor ya da hiç iletişemiyoruz.
1: Çok doğru.
0: Bazen oryantasyon süreçlerinde yaşadığımız durumlar var. Bazı çocuklar şeyi çok isterler işte öğretmenim gelsin benimle konuşsun sürekli başkasıyla konuşmasın, hep benimle evet, ilgilensin.
1: Evet, evet, evet.
0: Bazen böyle olur. Bazı çocuklarım da çok fazla sevgiden sıkılmış olur. Onunla ilgilenmenizi istemez. Ama benim burada olduğumu da bil ister. Ya ben buradayım öğretmenim, beni fark et ama bana yaklaşma, sınırımı aşma. Çünkü ben artık bundan çok sıkıldım.
1: Evet.
0: Şimdi işte evet uyku saati var, yemek saati var çocuğumuzun. Valla ben küçükken hatırlıyorum, biz öyle bir şey yaşamadık. Evet, şimdi
1: kendi doğal sürecinde ilerledi. Belki o saatimiz vardı ama bunun adı uyku saati değildi.
0: Değildi.
1: Çocuğun aynen uykusu öyle. Geldi uyuyor içerideydi yani öyleydi.
0: Aynen çünkü zaten biz sokakta oynamaktan evet. bitkin düşerdik evet. yemeğimizi yerdik evet. televizyon izlerken uyuyakalırdık.
1: Evet.
0: Televizyon izlerdik. Çünkü akşama kadar biz ekran görmezdik.
1: Adile teyzemiz hadi iyi geceler çocuklar yani, deyince gidip yatardık.
0: Toprakla oynardık biz toprağa dokunurduk parklarda evet. oynardık ne bileyim. İşte sokakta ekmeğimizin arasına bir şey konulur yerdik.
1: Komşu
0: çok
1: teyzeden...
0: güzel bir şey konulmazdı ekmeğimizin arasına ki arkadaşımın evinde yoksa yiyemezse
1: ya.
0: Diye böyle de güzel de bir şeyimiz vardı. Ama biz sanırım bunları yavaş yavaş kaybettik.
1: Maalesef.
0: Şu an kaybettiğimizi düşünüyorum. Çünkü çocuklarda da yaşıyoruz bunu. Ufacık bir oyuncak geliyor mesela. Oyuncak günü olur kreşlerde. Ben yapmıyorum. İşte gelip bak bende bu var.
1: Evet.
0: Sende yok ki.
1: Babam aldı yenisini de alır, daha iyisini alır. Çok
0: çocuğum üzülür. Yani. Şimdi hani bunları yapmıyorum. Şimdi oralar çok karışık. Oralara evet, girersem orası, orası zaten çok hiç çıkamam o taraflardan ama konu. Çok başka bir konu orası.
1: Çok çok hocam.
0: Dediğim gibi çok merkez, evet hayatımızın merkezi. Neden çalışıyoruz? Biz
1: kıymetli olmakla merkez almak aynı şey
0: aynen,
1: değil.
0: Aynı şey değil. Evet. Aynen. Bağlı olmakla bağımlılık gibi. Şimdi çok. Çocuk bize bağımlı olacak evet. bu dönemde. Biz de ona bağımlı olacağız.
1: Çok doğru.
0: İşte yine burada bir önceki konuya dönüyoruz. Sınırlar.
1: Sınırlar.
0: Kendi sınırlarımız ve çocuğumuzun sınırları.
1: Çok doğru. Hocam işte yayının başında da söyledik. Dijital imtihanımız var. Bu dijitalle alakalı. Artık hayatımızın dijitalleşme özellikle vazgeçilmez bir anı. Yani ilk 3 yaşına kadar sizin de dediğiniz gibi kesinlikle göstermeyelim, olmayalım ama bu tanışacak. Yani bunun İllaki. Artık şeyi yok.
0: İllaki.
1: Tanıştığı zaman oradaki süreci yönetebilmek adına tavsiyelerinizi alacağım bir.
0: Evet.
1: İkincisi de bu dijital çağda büyüyen çocuğun en çok ihtiyaç duyduğu insani beceriler neler? Yani bu da bana merak ettiğim bir konu. Çünkü dijitalle eş zamanlı büyüyeceğiz. Yani o tamam, bu yadsınamaz. Hatta olumlu kullanmakla alakalı bir şey yapacağız ama burada insani becerilerimizi de kaybetmememiz lazım. Bu konuda sizin fikirlerinizi merak ettim doğrusu.
0: Şöyle söyleyelim. Dijitalleşmek evet aslında biraz korkulu rüya gibi görünüyor ama bunu kontrol altına alarak ilerlersek aslında hiçbir sıkıntısı yok. Yine kendimden örnek çıkarak, örneklendirerek söyleyeceğim. Kızım doğduğunda tuşlu telefon vardı.
1: Evet.
0: Çok kısa bir süre sonra işte kaydırmalı telefonlar çıktı.
1: Evet.
0: Benim kızım tuşlu telefonla tanışmamıştı o zaman daha. Pardon, kaydırmalı telefon evimizde yoktu bizim. Tuşlu telefonlarımız vardı. Bir gün işte babası oradan bir oyun açtı. Ekranı böyle yaptı.
1: Hmm.
0: Kaydırmaya çalıştı. Dedim ki tamam, bunlar biliyorlar. Bunlar biliyorlar. Biz bunlarla evet çocuklarımızla aynı kulvarda yan yana yürümemiz çok zor. Onları anlayabilmemiz hani damdan düşenin halinden damdan düşer anlar gibi düşünebiliriz. Onlar o kadar güzel bir teknolojinin içine doğdular ki diyoruz ki biz hani esirgiyor muyuz bunlardan onu? Hayır, esirgemiyoruz. Biz kontrol altına almaya çalışıyoruz. Dijitali, teknolojiyi kontrollü olarak kullanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi çocuğun eline bunu verdim, odasına gitti. Diyor ki işte benim çocuğum dışarı çıkmıyor. Hayır, senin çocuğun dünyayı geziyor. Çocuk burada dünyayı geziyor. Her şey elinin altında. Yani içeride odada oynuyor deyip de bırakmayacağız. Evet, ilk başlangıçta beraber başlayacağız. Ben kesinlikle bunu öneriyorum. Birlikte. Birlikte. Ve kısıtlı sürelerle başlanılmalı.
1: O dünyayı sizinle beraber keşfetsin diyorsunuz.
0: Birlikte
1: değil mi hocam?
0: Keşfetmeli. Evet. Kesinlikle birlikte keşfetmeliyiz. Gerekirse biz ondan önce, daha önce biz bunu yapardık. Evet. Velilerimize de bunu öğrenirdik. Film izleyecek mesela. İzlenecek film
1: o
0: var.
1: O filmi önceden bir görün.
0: O filmi önceden ben izliyorum. Çok İzlerdim. Önceden bakardım. Evet, çocuklar için uygun mu? Uygun. Çünkü şu an İnanılmaz kötü içerikler var. Çok temiz güzel. Ekran hareketimiz var, evet, zaten. Evet. Bu konuyu kesinlikle destekliyoruz. Sonuna kadar destekliyoruz. Sadece televizyon için değil, bütün ekranlar için.
1: Ekran, evet. Bu dijital mecralardan, işte televizyonlardaki ana haberden, hani ana yayın kuşaklarından tutun, hepsinde artık bir nitelik, bir temiz ekran hareketine geçme zamanı çoktan, evet, geldi. İpin ucu kaçmadan da müdahil olmak zorundayız.
0: Kaçmak diyesin. Üzere.
1: Kaçmadan müdahil olmak üzereyiz.
0: Evet, kaçmak üzere ipin ucu. O yüzden çok hızlı bir şekilde bilmiyorsak da destek alabiliriz.
1: Evet, evet.
0: Şimdi böyle de bir korkulu rüyamız var. Şimdi benim çocuğumda şöyle de bir problem var. Aman söylemeyeyim, gitmeyeyim değil. Hmm. En ufak bir göz teması eksikliği, en ufak bir seslendiğiniz zaman yanıt verememe. Şimdi evet, bir tane çocuğum vardı. Geçen yıllarda konuşma problemi yaşıyorduk. Ekrandan, evet, dolayı konuşma problemi vardı. Ekranı yasakladık, televizyonu vesaireyi kaldırdık. Konuşuyoruz şu an çok güzel, kendimizi ifade ediyoruz. O dönemde bayağı sıkıntılı bir süreçte atlattık. Şu an hafif hafif çizgi film izlemeye başladık. Ama çizgi film izlerken sürekli uyaran veriyoruz çocuğumuza. Sesleniyoruz, ismiyle sesleniyoruz. Cevap vermezse yanına gidiyoruz, göz teması kuruyoruz. Gördün mü, bak ben de izledim aslında seninle. Şurası ne kadar komikti değil mi? Gibi gibi. Yalnız bırakmayalım. Çocukları ekranla baş başa bırakmayalım. Bırakmayacağız. Sonra zaten akışında giderek, kontrollü akışta giderek öğrenecekler.
1: Çok doğru.
0: İlla ki işte söylüyoruz mesela, evin içerisinde şöyle bir şey de var. Şimdi sadece çocuklar üzerinden gidiyoruz ama biz de seviyoruz burayı.
1: Çok.
0: Bu kaydırmayı çok seviyoruz.
1: Konfor alanımız geliştirdi.
0: Kaydırmayı biz de çok seviyoruz. Hoşumuza gidiyor. Kaydırdıkça gülüyoruz. İşte birbirimize rahatsızlar atıyoruz. Bunu hepimiz yapıyoruz. Evet. Yapamayız diyemeyiz. Evet. Çünkü bunun içerisindeyiz artık.
1: Tabii.
0: Engelleyemeyiz. Ama ne yapacağız? Dediğim gibi kontrollü bir şekilde gideceğiz. Evet. Ve izlediğimiz şeylere biz de dikkat edeceğiz. Çünkü evin içindeki algoritma bile çocuğunun tabletine, televizyonuna oraya yansıyor. Daha önceki bir eğitimde de bahsetmiştik, hatırlarsınız hocam. Bir ilçeye gitmiştik.
1: Evet.
0: Orada şey söylemiştik. İşte şeyi değiştir, interneti değiştiremiyorsak algoritmayı değiştirelim.
1: Aynen.
0: Çok bunun doğru, için çok bir şeyler doğru. Yapalım.
1: Evet.
0: Diye söylemişti. Biz de kendi bir izlediğimize, şeyimize birazcık bir dikkat edelim.
1: Tabii. Hocam ben etkilenmiyorum değil. Hani ben
0: etkileniyorum.
1: Etkilendiğimi işte geçenlerde de bahsetmiştim. Eşim dedi ki işte çamaşırla alakalı ya da cam silmeyle alakalı bir gündeminden dolayı Bir hava durumuna bakar mısın Ahmet dedi. Yani şey yapacağız. Yani bir ona göre şey yapayım. Ben telefonu elime arama motorundan yarınki hava durumuna bakmak için aldım. WhatsApp emojisinin üzerindeki altı işareti beni oraya yönlendirdi. Daha sonra o kadar farklı yerde çıktım. 5 dakika sonra eşimle göz göze geldi kapıda. Hava durumu?
0: Hava durumu.
1: Dedi, evet hava durumu. Dedim ki çok sıkıntılı durum. Ben bilgiliyim. Efendim söyleyeyim ben bu konuda şöyle dikkatliyim değil.
0: Yok.
1: Bu karşı tarafta çalışan ekip, algoritma ekibi çok kuvvetli bir ekip, çok profesyonel bir ekip. Ve bizim onlara karşı yani bu şeye karşı gelecek endişesi taşıyorsak biraz farkındalığımızı, biraz bilincimizi ve hassasiyetimizi artırmamız lazım.
0: Artırmalıyız, aynen öyle. Bir de çocuklarda şu çok var, görünme arzusu.
1: Evet.
0: Yani onda bir bahsetmek istedim. Fark edilme, görünme. Bu çocuk evde görülmüyorsa dışarıda görülmek ister. Hani yine hep aslında sorularınız sarmalı. Hep başa dönüyoruz, sona dönüyoruz tekrardan. Ama evde iletişim bozukluğu varsa, anne çocuk, baba çocuk arasında iletişim bozukluğu varsa, çocuk anneyle babayla konuşamıyor, iletişemiyorsa çocuk buradan kendini arkadaş da bulur. İşte ne bileyim kendini gösterebileceği bir mecra da bulur. Hepsini bulabilir.
1: Duamız burada, o ki doğru kişilere denk gelsin.
0: Duamız hep zaten günümüzde hep diyoruz ya en büyük edeceğimiz dua çocuklarımızı Allah çocuklarımızı iyilerle karşılaştırsın. Amin. İyi insanlarla karşılaştırsın. Yani yapacağımız en büyük mücadele bu.
1: Evet.
0: Yani teknolojiyi yok sayamayız. İlla ki belki de çocuğum ileride benim teknolojiyle ilgili bir meslek seçecek.
1: Evet.
0: Belki bunda çok başarılı olacak. Olsun da zaten sonuna kadar da destekleyelim biz bunu.
1: Evet.
0: Ama dediğim gibi bu kontrollü, ilk zamanlar kontrol çok önemli.
1: Çok doğru. Bir diğer konuda hocam bugün mutlaka bahsetmek istedim. Yani bunlar konumuz içerisine geçsin diye düşündüğüm. Birçok anne baba da çocuğuma nasıl bir dünya bırakıyoruz? İşte gelecekle alakalı kaygılarımız. Çocuğum acaba nasıl bir dünyada yaşayacak endişesi. Bu kaygıları yaşarken kontrol edebilme becerimiz de herhalde gittikçe yavaşlıyor.
0: Yavaş.
1: O kaygıları çok hissettiriyor muyuz acaba çocuklarımıza?
0: Çocuklarımıza çok hissettiriyoruz. Çünkü şu an işte üniversite sınavına girecek gençlerle ara ara bir arada oluyorum ben de.
1: Evet.
0: Kızımdan dolayı. Kızlara soruyorum, anlatıyorlar işte, diyorum ki ileride ne yapmak istiyorsunuz? Valla çok para, hangisindeyse onu yapacağız. Şimdi bize küçükken derlerdi ki işte büyüyünce ne olacaksın? İşte biz doktor olacağız, öğretmen olacağız falan, işte polis olacağım,
1: evet.
0: İşte çöp kamyonu süreceğim falan gibi böyle çok basit şeyler söylerdik. Ama çocuklarımızın şu an en büyük kaygısı ekonomi. Ve bir de dediğiniz gibi burada hani her şey çok ulaşılabilir gibi göründüğü için çocuklar... Bunlara nasıl kolay ulaşabiliriz? Çok para kazanırsak ulaşabiliriz. Her şey bizim elimizin altında olur.
1: Çok doğru. Çok doğru. Hocam bir soru gelmiş. İyi yayınlar. Merhabalar. Ahsen hocama sorar mısınız? Bir aylık çocuğum var. Ekransız büyütmek istiyorum fakat en erken kaç yaşında ekranla tanışmalı demiş. Eyüp Berat Giden.
0: 3 yaş.
1: Biz 3 yaşına kadar koruyalım.
0: 3 yaşına kadar koruyalım. 3 yaşından sonrasında devam edebiliriz. Birlikte.
1: Birlikte ama 3 yaşından sonra da saldığım çayıran
0: yok, hayır, o şekilde değil. İlla ki. Yani şimdi merak edecek. Bunu kurcalamaya başlayacak.
1: Hı-hı.
0: Göstereceğiz vesaire yapacağız. Anlatacağız. Çizgi film. Çizgi filmle başlayacak zaten.
1: Evet, evet.
0: Ki çok da güzel aslında 3 yaş sonrası, 2,5 yaştan sonrasında böyle ufak ufak çok güzel dijital içerikler de var. Bu içeriklere de aslında şey yapabiliriz, ulaşabiliriz. Bunların hepsi ama önce somut. Önce her şeye somut ulaşmalı çocuk. İşte ne bileyim dikkat bir şeysi vereceksek, dikkat çalışması vereceksek.
1: Evet.
0: Geçenlerde Instagram'da hatta gördüm ben de yine bir tanesi paylaşmış. Çocuğun ayağında poşet, market poşeti. Market poşetini geçirmiş, ses çıkarıyor. Hem duysal rahatlatıyor, hem hareketini destekliyor. Aa. Tabii, büyük kas hareketi, bedensel hareketini destekliyor. Ayaklarıyla ettirdikçe işitme de ses veriyor. Algıyı açıyor, ses nereden geliyor bunu arıyor. Çok basit bir şey poşet. Bu poşeti aslında görünce aklıma annem geldi. Kız kardeşimle benim aramda 10 yaş var. O da benim kızım gibi aslında, büyük kızım gibi elimde büyüdü benim. Şevval, annem ona verirdi. İşte iki tane yastığı koltuğun altına koyardı. eline de poşeti verirdi. Şevval onunla böyle yırtardı, parçalardı. Parlak kağıtlar vesaireler çok dikkat çeker çocuklarda.
1: Evet.
0: Duysal olarak şimdi bir de çok küçük bir dipnot açabiliriz aslında orada. Başlıklarımızda yok ama duysal diyoruz. Son zamanlarda da hani şeyimize, lügatımıza girdi bu bizim.
1: Evet.
0: Duysal ne demek diyoruz. Şimdi bunun konunun ayrıca uzmanları var ama bir kısmı da bize dokunur. Çocuk gelişimine dokunur. İşte şöyle tanımlayayım size ilk başta. Çocuklar, yeni bir doğan bebekler işte böyle birkaç aylık olduktan sonra çimlere basmak istemezler.
1: Hı hı,
0: ayaklarını kaçırırlar, korkarlar.
1: Doğru,
0: çünkü
1: doğru.
0: Uyaran merkezleri var ayak altında. Ayak altı ve avuç içi reseptörleri dediğimiz. Bu reseptörleri harekete geçiriyoruz. Bu reseptörler çocuk teknolojiye bağımlı kalırsa, somut şeylerle ilgilenmezse, evin içerisindeki işte oyuncaklarıyla işte anneye babaya temas etmezse, dokunmazsa, bunların hiçbirisi olmazsa çocukta duysal hassasiyet oluşur. Yeme bozukluğuna kadar gider.
1: Aa, çok kıymetli hocam burası.
0: Evet.
1: Duysal reseptörlerin harekete geçirmek lazım.
0: Aynen, duysal reseptörlerin hepsinin hareket halinde olması lazım. Şimdi duysal reseptör, denge, koordinasyon vesaire, bunların hepsini söylüyoruz. Kaldırımda yürürken biz şöyle şey yaparız. Hani yürümeye çalışırdık,
1: evet,
0: küçükken hep bir denge,
1: evet,
0: kaybederiz.
1: Evet, evet, evet.
0: Şimdi ne yapıyoruz? Çocuklar kaldırımda yürüyemez. Hangi kaldırımda yürüteceğim,
1: evet,
0: çocuğumu? Bunun için ayrıca spor merkezleri açıldı. Çocuklara ekstra parkur kuruyoruz biz. Neden? Çocuğun o algısı, beden koordinasyonu gelişsin diye.
1: Tamam.
0: İşte hani çok teknik bir şey ama vestibüler sistem, işte beyinle vücudun dengede olması vesairesi, regüle olması, bunlar çok kıymetli şeyler. Biz bunları çok yeni yeni aslında lügatımızı aldık, içeriğimizi aldık. Aslında bunlar bizim eskiden sokakta oynarken ki yaptığımız her şey burada var.
1: Tamam.
0: Ama biz şimdi ne yapıyoruz? Çok daha başka oyunlar vermeye çalışıyoruz çocuklara. Sınıfta veriyorum mesela, topun üzerine hamurla kaplıyorum. Hadi bunu kazıyın. Neden kazıyor? Elma soymayı öğrenecek.
1: Evet.
0: Bunu ben öğretmek zorundayım. Benden öğrenmiyor çocuk artık bunu.
1: Doğru.
0: Biz eskiden annemiz babamız nasıl soyarsa bakardık, onlardan öğrenirdik. Şimdi bu tür el becerilerini ekstra vermek zorundayız.
1: Evet, evet. Motor becerilerin gelişmesi lazım.
0: Motor becerilerin gelişmesi lazım. O yüzden hep söylüyorum. Çok mu ağladı? Çok mu ağlama krizleri var? Sinir krizi mi geçiriyor çocuğumuz? Hiçbir şey yapmayın. Hava sıcaksa da soğuksa da bir battaniyeye sarıp hemen bir dışarı atabiliriz kendimizi. Temiz hava, oksijen çocuğu rahatlatır.
1: Evet, sanki ortam işte. Değişikliği.
0: Bir ortam kendi. Değişikliği. Anne çok gerginse, anne ısrarla annenin sakinleştirmesini değil. Babalar bu konuda daha sakinler. Babanın kalp atışıyla annenin kalp atışı o anda aynı değil. Anne endişe ve kaygı duyduğu için, çocuğum neden ağlıyor diye kaygılandığı için kalp atışı hızlanır.
1: Evet.
0: Anne karnında çocuk bunu bilir.
1: Evet.
0: Zaten hisseder,
1: evet,
0: annesinin kalp,
1: evet,
0: atışlarını.
1: Evet.
0: O yüzden baba daha sakinleştirici unsur olarak burada devreye girmeli. Şimdi eskiden babalar çok karışmıyordu bebek büyütürken ama artık karışmamız.
1: Sürecin içerisinde.
0: Mecbur karışmak içerisinde. Zorundayız. O çocuğu hep birlikte büyüteceğiz.
1: Evet.
0: Çok kıymetli.
1: Çünkü bunlar bizim geleceğimiz.
0: Evet, geleceğimiz.
1: Hocam, bilgiye ulaşmak da çok kolay bugün. Biliyorsunuz artık dünyanın bir ucundaki güzel bilgi de, kötü bilgi de saniyeler içerisinde,
0: tabii,
1: öğrenebiliyoruz. Bu bilgi kolay ulaşabiliyoruz da karakter gelişimi için bizzat kendi ailenden başlayan, ki aile insanın ilkokuludur, ilk mektebidir, ilk öğrendiği,
0: evet,
1: kişidir. Ailenden başlayarak bu karakter gelişimi aslında aile vazgeçilmezdir diye düşünüyorum.
0: Tabii ki.
1: Burada işte bu karakter gelişiminde değerlerin o verilmesinde, o değerler eğitiminde ailenin önemi, ebeveynlerin oradaki kıymeti hakkında görüşlerinizi almak isterim doğrusu.
0: Ebeveynler, evet, orada çok kıymetli bir nokta aslında söylediğiniz yer. Çok önce de söylediğimiz gibi adet anneni.
1: Evet.
0: Bunları işleyerek gitmeliyiz. Merhamet duygusu, empati,
1: diğer gamlar,
0: başkasının, evet, yerine, evet, koyma kendini, dikkat, duyguları tanıma. Bunların hepsi çocuğun yapabilmesi gereken şeyler ve bunları da aile içerisindeki anne babanın, dediğim, birbirine davranışından, kendisine davranışından, çocuk bir süzgeç gibi hepsini çeker.
1: Alır.
0: Hepsini alır. Biz evde, ben eşime nasıl davranıyorsam çocuğum da dışarıda başkasına ya da oyuncağına, bunu hissedebilirsiniz, görebilirsiniz, en yakın arkadaşına.
1: Evet.
0: Şimdi çocuklarda şey vardır, ilk başladığımda sınıfımla yıllar önce bir şey vardı. Şimdi sınıfta birisi, birinin elinde işte kalem var. O kalemi o kullanmak istiyor. Çekip alıyoruz. Neden çekiyorsun? İsteyebilirsin. demek ki bir şey o çocuğun elinden zorla alınmış, sorulmamış, fikri bile sorulmamış. Evet. Şimdi hani konuşmak gerekir mi diyoruz ya, işte konuşmak gerekir, onu anlatmak gerekir. Bu eski çağdaki şeye gitmiş olur o zaman. Doğru kelimeyi bulalım orada. Yani çok eskilere gidersek bize de sorulmazdı ama bilirdik.
1: Evet.
0: Bunun neden olduğunu bilirdik. Şimdi bu çocuklar bunu bilmiyorlar. Neden bunun böyle yapıldığını bilmiyorlar. Sonra da diyoruz ki işte ah travma mı oldu? Çocuğum üzüldü ve travmaya karıştı. Karakter eğitimi 0-6 yaş grubunda zaten çok kıymetli deriz. Bunu Peygamber Efendimiz de söyler. Yani bizim zaten oradan gelen bir karakter eğitimimiz var. Değerler eğitimi önemli. Anneanne, babaanne, dede, büyük dede, bunlar bizim için çok kıymetli değerler. Biz şimdi o değerleri aslında yavaş yavaş kaybediyoruz. İşte kayınvalidem geldi evime karıştı. Karışmadı aslında. O da onu gördü. O da onu görerek gelinlik yaptı. Evet. Şimdi ben gelin kayınvalide ilişkisine girdim ama yine.
1: Orada çok hassas
0: ama. Ben çok ama. Güzel bir gelin kayınvalide ilişkisi yaşadığım için ben bunu anlatmak isterim. Evet. Herkes bilsin isterim. Evet. Bunun kıymetini anlayın isterim. Geçenlerde bir arkadaşım anlatıyor, böyle hayıflanıyor işte.
1: Buradan şey... şöyle söyleyeyim mi? Gelinler kayınvalidelerinizi sevin.
0: Sevsin lütfen. Yani şimdi eşimizi seviyorsak onu da seveceğiz.
1: Evet.
0: Bazen doğru olmayabilir. Evet. Bize uymayabilir.
1: Evet.
0: Bizim dediğimiz yoldan gitmeyebilir ya da o da biz de onun dediğini yapmayabiliriz.
1: Evet.
0: Ama birlikte yaşamak zorundayız. İşte toplum bunu gerektirir.
1: Kayınvalideler de gelinlerini sevsinler.
0: Sevsinler hocam. Şimdi kayınvalideler büyüklük yapacak, kucak açacaklar ki gelin de
1: orada çok kıymetli işte o öğretici. Ben gördüm. İşte bu aslında kültür transferi değil mi hocam?
0: Kültür transferi.
1: Onu anlatıyordunuz. Yani
0: aynen.
1: Kalmasın.
0: Aynen. Kültür transferi bu dediğimiz. Ben yine bir örnek vereceğim. Evet. Yeni evliyim. Ben de Kayseri'nin yerlisiyim. Eşim de Kayseri'nin yerlisi. Daha önce size anlatmıştım aslında
1: ama bunu. Çok güzel bir hikaye.
0: Çok güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Kayseri'nin yerlisiyiz. Bizim belirli adetlerimiz var, vesairelerimiz var. Bunlara uymak zorundayız. Ben çok öyle büyümedim. İşte çok anneyle öyle çok gezmeye falan gitmezdim.
1: Evet.
0: O yüzden bilmem. Kayınvalidemle rahmetliyi çok andık bugün, rahmet istedi bizden. Gezmeye gittik. İşte kayınvalidem oturdu. Ben de gelinim. İşte böyle giyindik, kuşandık falan. Yeni şıkır evliyiz. Şıkır şıkır tabii canım. İşte her şeyimizi taktık, takıştırdık. Kuaföre bile gittik. Neyse işte el öpmeye başladık. Herkesi öptüm, kayınvalidemi atladım ve geçtim. Çünkü aynı evden geldik.
1: Birlikte gittiniz o eve.
0: Ya, beraber gittik.
1: Evet.
0: Çünkü ben kayınvalidemle beraber oturuyorum zaten bir de. Neyse beraber gittik. Hiç şey olmadı. Gayet güzel gezmemiz. İşte pastamızı yedik, bilmem ne yaptık. İndik aşağıya. Gezmeden inince de bak çok büyük bir dipnottur aslında bu.
1: Evet.
0: Kayınvalidem üzerimi değiştirmezdi benim. Sen yemeğe girme. Ben yaparım. Üzerine soğan kokmasın, eşin de seni böyle görsün. Orası da çok
1: ince
0: bir dipnot. Çok ince bir ayrıntıdır. Girdirmez çünkü saçın falan, kuaföre gittin vesaire yaptın. O da görsün yazık. Hep kadınlar görmesin. Neyse kayınvalidem şey yaptı, böyle yemeğe geçecek. Sana bir şey diyeceğim, al sen dedi. Ay dedim, ne yaptım anne, çok mu konuştum dedim. Ben pot mu kırdım dedim. Bir şey yaptım kesin dedim. Dur dur dedi. Öyle değil dedi. Gezmeye gidince kızım dedi. Önce dedi benden el öpmeye başlayacağım dedi. Anne. Anne niye gitmeden söylemedin bunu bana dedim.
1: Bileceği kızım ama.
0: Yok öyle deme. Yok.
1: Dün ne dedi?
0: Bilmediğini bildim aslen dedi. Ha, bilmediğini ya. Bildim kuzum dedi. Biliyorum dedi. Bilsen dedi yapardım, ben seni biliyorum dedi. Bir dahakine yapma diye söyledim annem dedi. Benim için şey değil ama dedi. İşte etraftan şey olmasın.
1: Evet. Helal olsun.
0: Duyulmasın. Böyle de bir hikayem. Aslında bizim böyle çok hikayelerimiz var kayınvalidemle beraber. Ben diyorum ben ondan razıydım. Allah da razı olsun. Ama annem de bu konuda çok etkilidir benim. Annem de çok güzel şeyler öğretmiştir bana. Bunları öğrenmek, almak lazım.
1: Tabii.
0: Şimdi işte annenin, babanın söylediği, kayınvalidenin, işte ne bileyim görümcenin söylediği.
1: Ama oradaki siz söylerken şimdi onu anlıyorum ben.
0: Söylemek
1: var. Söyleme tarzı var ya, o mesela bildim kızım bildim demesi çok şey değiştiriyor.
0: Tabii.
1: Hiçbir şey söylemeden size surat da asabilirdi.
0: Ay küsebilirdi.
1: Küsebilirdi. İşte o zaman her şey değişiyor. Bugün belki kaybettiğimiz şey, büyüklerin kaybettiği, ya hani üzüldüğün şeyi ben bilemem ki, fal da açamam sana.
0: Bilemem, söylemen lazım.
1: Evet, doğru. Bak bu kısımlar çok kıymetli.
0: Bunlar
1: hocam.
0: Çok kıymetli. Evet, aynen evet. Öyle. Yani şimdi ben hem iki taraflı da, benim annem de kayınvalide. Annemin davranışlarına da bakıyorum geline karşı. Diyorum ki, hatta bazen şey dedim, bizim eve de ya gelin olacaksın ya damat diye. Annemle babama. Şimdi buradan sürpriz yaptık, gittik. Anneme evet. Sarıldık falan. Annem evet. Bizim gideceğimizi bilmiyordu. Bana sarıldı, ağlamadı ama eşime sarılıp ağladı.
1: Ya.
0: Ya dedi. Tamam. Orada tamam dedin. Siz olmuşsunuz.
1: Çok güzel.
0: Bunlar hocam, kıymetli şeyler.
1: Çok çok güzel şeyler. Çok güzel bunları böyle dinleyicilerimize buluşturmak da kıymetli. Çünkü bu örneklerin, yani bu güzel anlatıldığında yüze tebessüm oluşturacak. Aa evet, bak kaybetmememiz lazım dediğimiz duyguların duyulması, yaygınlaşması lazım. Onun için de çok kıymetliydi. Peki hocam, yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz yayınımızın. Başta konuştuk. Acaba nasıl geçecek dedik ama çok hızlı da geçtiğini gördünüz.
0: Hızlı geçti vallahi, hemen bitti.
1: Muhabbetiniz çok güzel olunca. Hocam 2050 yılında bir yetişkin olacak çocuğa bugün hangi tohumları atmalıyız? Hayatına?
0: Hangi tohumları atmalıyız? Birincisi, onun yoluna her şeyi sermemeliyiz. Bütün yolları biz açmamalıyız. Yolları bazen kendisi açmalı. Kendisi
1: mücadele etmeyi öğrenmeli.
0: Mücadele etmeyi öğrenmeli. Çünkü en başta en küçüklerden demiştik, mücadele etmeden çok şeye sahip oluyorlar.
1: Evet,
0: ben
1: evet.
0: Yapamadım, o yapsınlar. İşte buralarda devrelere evet, evet, giriyor.
1: Evet.
0: İşte yarın bir gün diyorum, şimdi kızım ergen, oğlum büyüdü. İşte öbürüne onu söyledim, buna bunu söyledim. Yani geride güzel bir miras bırakabilmek lazım. Evet. Attığımız tohumlar illaki yeşerecek.
1: Evet.
0: Hocam ben bunu yaptım ama çocuğum yapmıyor. Olmuyor değil. O attığınız tohum illaki bir yerde yeşerecek. Siz bunu mutlaka göreceksiniz. Merhamet duygusu, empati duygusu, sağduyu, çevresine karşı sağduyulu olmalı. Bunları vermeliyiz. Örf adetleri bilmeli. Büyüğünü küçüğünü bilmeli. Bu benim için çok kıymetli. Büyük küçük bilinmeli. Saygı kaybedilmemeli.
1: Çok doğru.
0: Yani şimdi işte ağlayarak, isteyerek vesaire her şeyi yaptırıyoruz. Sınırları çizemiyoruz, onu yapamıyoruz. Ama en kıymetli şeylerden bir tanesi bu. Eğer saygı çerçevesinde ilerlemek istiyorsak, yarın bir gün büyüdüğümüzde geriye baktığımızda çocuğumuz ailesine nasıl davranıyor? Kendi çocuğuna nasıl davranıyor? Ben ona nasıl davrandıysam o da ona öyle davranacak.
1: Çok doğru.
0: Çünkü hani biz bu nesli değiştirdik artık. Bizden öncekiler gibi değiliz. Biz o yükleri attık. Ama atarken de biraz fazla başkalaştık.
1: Doğru.
0: Fazla başkalaştık. Fazla kaptırdık kendimizi. Biz küçüklerin, nasıl söyleyeyim size, hani hayatın merkezini almayalım demiştik ya. Merkezde onlar varmış gibi değil de, merkezde hepimiz varmış gibi, aile varmış gibi bu kavramı öğreterek büyütmek çok daha kıymetli diye düşünüyorum.
1: Çok güzel söylediniz. Peki hocam, şimdi gelin geleceğe mektubumuzu yazalım.
0: Yazalım.
1: O mektubun ilgili satırını dolduralım. Bundan yıllar yıllar sonra, hatta bizim efendime söyleyeyim olmadığımız bir zamana, torunlarımızın torunlarına bir mektup yazıyoruz şu anda. Ahsen hocam, ilgili satırı ne olurdu? Böyle neslinize ne derdiniz? Okuduğunda ya Ahsen nenem ne güzel şey yazmış diye böyle.
0: Ahsen nenem de çok hoşmuş.
1: Anacakları.
0: Şansında.
1: Hadi bakalım.
0: Neler söyleyebiliriz geleceğe, onu biraz şöyle topar. Aslında söyleyecek çok fazla şey var. Ama benim için en önemli, en kıymetli olan şey sevgi.
1: Ya.
0: Sevgi. Sevginin olduğu, biz seversek her şey olur. Seversek her şey düzelir. Yeter ki sevelim. Bakarak görelim. Boş bakmayalım. Görmeye çalışalım derim.
1: Çok güzel. Hocam ağzınıza, yüreğinize sağlık.
0: Çok teşekkür
1: ben
0: ederim.
1: Çok güzel bir program oldu.
0: Çok kıymetli.
1: Umarım dinleyicilerimiz, takipçilerimiz için de istifade edilen bir zaman dilimi
0: İnşallah,
1: olmuştur.
0: İnşallah. Ne mutlu bize. İnşallah öyle bir şey yapabildiysek ne mutlu.
1: Ya, teşekkür ederim. Vakti ikileyelim. Bir program daha yaparız.
0: Ne zaman? Ne zaman isterseniz. Her zaman.
1: Diyoruz.
0: Her
1: kıymetli
0: zaman.
1: Dostlar. Bugün Ahsen Soysolak hocam ile böyle çocuk gelişim üzerine, yarın hazırladığımız çocuklar üzerine konuştuk. Ve en son dedi ki, sevgi kaybedeceğimiz en son şey olsun. Sevgiyi kaybetmediğimiz sürece tekrar inşa edeceğimiz çok şey var. Bu da bugünün mottosu olsun diyor. Allah ömür verirse önümüzdeki hafta yine bir konu ve konuk ile karşınızda olmak üzere. O vakte kadar hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.
2: Ahmet Havanlı Er'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Şimdi reklamlar.
4: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobil yatlamda değil.
5: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniye götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

0: de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.

0: Dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
7: Bugünün pazar yerleri: İldam Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
6: Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.

Anın atmosferini burada bulacaksınız. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızda geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız ve piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 1997'ye gideceğiz.

0: Keyifle çektin gittin.
1: 4 Ocak 1997. Kıbrıs Rum kesiminin Rusya'dan S-300 yerden havaya 150 kilometre menzilli füze alımına ilişkin anlaşma yapması Türk-Yunan ilişkilerini karıştırdı. Türkiye, Kıbrıs'ı Türklerin güvenliğini tehdit edecek herhangi bir gelişmeye göz yummayacağını açıkladı. İngiltere ve Birleşmiş Milletler de anlaşmaya sert tepki gösterdi. 6 Ocak 1997 5 milyon

11 Ocak 1997, Oral Çelik, Abdi İpekçi cinayetinden beraat etti. 16 Ocak 1997, Tansu Çiller, Türkiye Büyük Millet Meclisi Mal Varlığı Araştırma Komisyonu'nda aklandı. 3 Şubat 1997, MHP Kartal İlçe Başkanı Nihat Uygun, TİKP'li teröristlerce öldürüldü. 10 Şubat 1997, İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, Türkiye'de 681 bin ruhsatlı silah olduğu

12 Mart 1997 hakkında tutuklama kararı çıkarılan Özel Harekat Dairesi eski başkanı İbrahim Şahin teslim oldu. 20 Mart 1997 Anayasa Mahkemesi Diriliş Partisi'ni kapatma kararı aldı. 27 Mart 1997 Yeraltı dünyasının tanınmış isimlerinden ülkücü Kürşat Yılmaz cezaevinden firar etti. 4 Nisan 1997 MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, Bayındır Tıp Merkezi'nde kalp krizinden hayatını kaybetti.

15 Mayıs 1997. Kadınların eşinin soyadıyla birlikte kızlık soyadını da kullanmalarını sağlayan yasa kabul edildi. 15 Mayıs 1997. TSK 50 bin kişilik bir kuvvetle Kuzey Irak'a sınır ötesi bir operasyon başlattı. 16 Haziran 1997. Önde gelen İslam ülkelerinden oluşan D8'in kuruluş deklarasyonu İstanbul'da imzalandı.

13 Temmuz 1997, Mesut Yılmaz'ın başbakanlığında kurulan 55. hükümet meclisten güven oyu aldı. 17 Temmuz 1997, Genelkurmay Askeri Savcılığı, Tansu Çiller'in CIA hesabına casusluk yaptığı iddialarıyla ilgili olarak soruşturma başlattı.

1 Eylül 1997, kalp cerrahı Doktor Kemal Beyazıt, küçük kesik cerrahisi adı verilen bir yöntemle dünyada ilk kez bypass ameliyatı gerçekleştirdi. 25 Eylül 1997, Türk Silahlı Kuvvetleri 15 bin kişilik bir kuvvetle Kuzey Irak'a ikinci sınır ötesi operasyona başladı. 13 Ekim 1997, Bayrampaşa cezaevinde isyan çıktı. İsyan güçlükle önlenebildi.

12 Kasım 1997, Sayıştay'ın Ankara-Eskişehir karayolunda bulunan depolarında çıkan yangında 1500 ton evrak tamamen yandı. Olayda sabotaj olduğu iddia edildi. 30 Kasım 1997, Türkiye'de nüfus sayımı yapıldı. Ülkenin nüfusu 62.865.574 kişi olarak tespit edildi.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 7 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1099, 1. Haçlı Seferi'nde Haçlı ordusu Kudüs Kalesi önüne geldi ve Kudüs kuşatması başladı. 1494, dönemin deniz güçleri Portekiz ve İspanya Tordesillas Anlaşması'na vardı. 1557, Mimar Sinan tarafından inşa edilen Süleymaniye Camii açıldı. 1654, 14. Louis Fransa Kralı oldu. 1692, Jamaika'nın Port Royal kentinde deprem meydana geldi, 1600 kişi öldü. 1856, Dolmabahçe Sarayı kullanıma açıldı. 1866, Anadolu'da kurulan ilk demiryolu hattı olan İzmir-Aydın Demiryolu açıldı. 1893, Gandhi ilk sivil itaatsizlik ve pasif direniş eylemine başladı. 1914, Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanusu birbirine bağlayan Panama Kanalı gemileri açıldı. 1929, Vatikan bağımsız devlet oldu. 1942, Etimeskut fabrikasında yapılan ilk Türk uçağı havalandı. 1942, İkinci Dünya Savaşı'nda Midway Muharebesi, ABD'nin kesin zaferiyle resmen sona erdi. 1945, Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan tarafından imzalanan dörtlü takrir olarak anılan önerge CHP Meclis Grubu'na verildi. 1956, Demokrat Parti hükümetinin hazırladığı yeni basın kanunu TBMM'de kabul edildi. 1966, Ronald Reagan, Kaliforniya'nın 33. valisi oldu. 1967, İsrail birlikleri Kudüs'e girdi. 1981, İsrail savaş uçakları Irak'ın bir nükleer reaktörünü imha etti. 1996, hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'a verildi. 2001, Tony Blair başkanlığındaki İşçi Partisi İngiltere'deki seçimleri kazandı. 7 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 1 Haziran Pazartesi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının öncelikli ve en sıcak gündem maddesi ABD ile İran arasındaki müzakere süreci oldu. Ayrıca Orta Doğu'daki son gelişmeler ve Türkiye ekonomisindeki son durum masaya yatırıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi.
2: Türkiye'nin bilhassa güncel gelişmeler ışığında enerji alanında bölgesinin siklet merkezi olduğu çok net biçimde görülüyor. Gerek son dönemde uluslararası basında yayımlanan makaleler, gerekse enerji sektörünü çok iyi bilen isimler, ülkemizin günden güne artan stratejik değerine vurgu yapıyor. Şu bir gerçek ki 28 Şubat'ta başlayan ve henüz çözülemeyen İran merkezli kriz, Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir.
1: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen yıl gece müzeciliği uygulamasıyla 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladıklarını belirtti. Uygulamayı bu yıl 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında bakanlığa bağlı 11 müze ve 9 öğren yeri olmak üzere toplam 20 noktada ziyaretçilere açık olacak. Özgür Özel, mahkeme kararıyla iptal edilen kurultay sürecine karşı olağanüstü kurultay için imzanın Kayseri delegelerinden geldiğini açıkladı. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 2026 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi. Yalçın, Türkiye'nin 2026 yılı ilk çeyreğinde elde ettiğimiz büyüme rakamı sevindiricidir. Türkiye ekonomisi üst üste 23 çeyrekte büyüme başarısı göstermiştir. Pozitif yönlü büyümenin 2026 yılına yansımalarını beklemekteyiz, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 2 Haziran Salı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı 2024 yerel seçimleri sürecindeki para talebi ve teslimi iddialarına yönelik yürüttüğü soruşturmada yetersizlik kararı verdi. Dosya CHP milletvekilleri hakkında fezleke düzenlemesi amacıyla HTS ve bas kayıtlarıyla birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son dönemde sık sık telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye planlarını açıkladı. Fidan, Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesine katılmayı planladığını aktardı. Kurum Müdürleri Değerlendirme Toplantısı Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşımızın ihtiyaç ve beklentilerine hızlı ve etkili çözümler üretilmesi büyük önem taşımaktadır, dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha Mahallesi'nde yapılması planlanan kavşak düzenlemesi projesinde önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti. Talas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın başkanlığında gerçekleştirilen Haziran ayı olağan meclis toplantısı tamamlandı. Toplantıda ilçeyi ilgilendiren 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Erasmus Plus programı kapsamında Avrupa'dan gelen öğrencileri Kocasinan İnovasyon Merkezi'nde ağırladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ödeme yöntemi Tiro ile yeni bir iş sözleşmesine imza attı. Gerçekleştirilen işbirliği kapsamında 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım AŞ'nin toplu ulaşım hatlarında hafta içi her gün Tiro logolu kartlarla yapılacak ilk şehir içi ulaşım ücretsiz olacak.
0: Haftanın özeti.
1: 3 Haziran Çarşamba. CHP sözcüsü Müslim Sarı, parti meclisinin 11 Haziran'da toplanacağını ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Salı günü grup toplantısında konuşacağını açıkladı. Öte yandan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yeni bir parti kurulacağı iddialarına yanıt verdi. Partiyi terk etmek gibi bir niyetinin olmadığını vurgulayan Özel, bu CHP'yi aşan büyük bir iktidar yürüyüşüdür. Mücadelemizi parti içerisinde sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, siyasetin mahkemeler yerine sandıkla belirlenmesi gerektiğini söyledi. Vatandaşın dertlerinin siyasetin gündeminde olmadığını, aksine siyasetin sorunlarının vatandaşın sırtına yüklendiğini savundu. Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen irtikap soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 6'sı tutuklu 19 sanık hakkında iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Dava 6 Temmuz'da görülmeye başlanacak. Sergide eserlerin kursiyerlerin emeğini, alın terini ve üretkenliğini yansıttığını ve becerilerini geliştirmeye önemli katkılar sunduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Bir yıl sonu sergisi daha yapılıyor. Gelecek seneye 15 gün önceden inşallah haberini alacağız ve ya Köşk Metresi'de ya Gönhan'da ya da Sanat Merkezi'nde inşallah çok daha görkemli, güzel bir inşallah sergi yapacağız. Ben öncelikle öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Hakikaten çok özverili bir şekilde tesislerimizle destek veriyorlar kadınlarımıza. Sonrasında da kursiyerlere teşekkür ediyorum. Çok güzel ürünler yapıyorlar. Atölye Melikgazi'de inşallah bunlar ürüne dönüşecek. Ürün başında biz belli ürünleri satın alacağız. Dolayısıyla da evin bütçesine biraz katkımız olacak.
1: Anahtar Parti İl Başkanı Elvan Öztürk, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan 2026 hububat alım fiyatları üzerinde eleştirilerde bulundu.
0: Haftanın özeti.
1: 4 Haziran Perşembe, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tokyeli ile Beşi deprem bölgesinde olmak üzere toplam 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun açık satış yöntemiyle ya da kurasız olarak satışa sunulacağını müjdeledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka konusundaki iptal kararına atıfta bulundu. Bakan Gürlek, hiçbir tarafı ömür boyu mağdur etmeyecek, adil ve hakkaniyete uygun yeni bir yasal düzenlemeyi yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirine sunacaklarını açıkladı. Kocatepe Mahallesi'nde yapılan Sevim Selahattin Metin İlkokulu'nun sonuna yaklaşıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Evet, Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olarak yine bir okulu tamamlamak üzereyiz. Gördüğünüz gibi Kocatepe Mahallemize ve Tınaztepe Mahallemize hitap edecek. Çevresi tamamen ormanlık, yeşil alanda bulunan güzel bir okulu da bitirmek üzereyiz. Bir aydan inşallah okul bitecek, daha sonra peyzajını yapacağız. Sevim Selahattin Metin İlkokulumuz bu bölgemize inşallah hayırlı olsun. Burada yoğun bir nüfus var. Çocuklarımızın okul ihtiyacını bu şekilde hayırseverimize karşılamış oluyoruz. Yarısını biz karşıladık, yarısını hayırseverimiz karşıladı ve buradaki okul ihtiyacı inşallah çözülmüş oluyor. Ben hayırseverimize teşekkür ediyorum. Annesinin babasının adına bize bağışta bulundu. Biz de yarısını belediye olarak katkı sunduk ve tamamlamış olduk. İnşallah burası çok şık, çok güzel bir okul oldu. Cenab-ı Allah burada okuyacak yavrularımıza, tüm yavrularımıza güzel yazgılar yazsın, hayırlı yazgılar yazsın. Ailesine, vatanına, milletine hayırlı birer birey olarak yetişmeyi nasip etsin. Biz okul yapmaya devam ediyoruz. Çocuklar, gençler bizim için önemli. Onların geleceği bizim için önemli. İnşallah bu okulların sayısı her geçen gün artacak. Hayırlı olsun inşallah.
1: Ünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, ilçe genelinde çevre kirliliğine sebep olan yabani ot temizliği, çim biçme, çevre düzenlemesi ve genel bakım işlemlerinin titizlikle sürdüğünü belirtti.
0: Haftanın özeti.
1: 5 Haziran Cuma, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik risklerin ve enerji fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtti. Bakan Şimşek, attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikamızı sürdüreceğiz mesajı verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel ticarete yönelik değerlendirmesinde sürekli yeni korumacı ve kısıtlayıcı tedbirler almaktansa, işbirliği ve serbest ticarete yönelik açılımların dünya ekonomisi için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, geçmiş yıllarda ürün tesliminin ardından 30 ila 45 günü bulan ödeme takvimlerinin aksine bu yıl çiftçilerin paralarını daha erken yatırmayı planladıklarını müjdeledi. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini hatırlattı. Mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini ve ödemelerini en geç 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınava yurt içi ve yurt dışından toplam 1.022.658 öğrenci katılacak. Sınav sürecini gözlemlemek ve yerinde takip etmek amacıyla sahada 200 bakanlık temsilcisi görev yapacak. Sınav 13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyesi Murat Cahit Cıngı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu toplantısında Gazze'de yaşanan insani durumun ve Filistin halkının karşı karşıya olduğu ağır koşulların raporda daha kapsamlı yer alması gerektiğine ilişkin bir değişiklik önerisi sundu. Yapılan müzakerelerin ardından öneri kabul edilerek rapora dahil edildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayseri'nin denizinin kuşçu marina olduğunu belirterek şunları söyledi.
4: Kocasinan'da yaşamak ayrıcalıklıdır dedirtene kadar farklı hizmetleri, farklı projeleri hayata geçirmek. Bunun için çalışıyoruz, bunun için gayret gösteriyoruz ve Kocasinan'ımızın her bir bölgesinde birbirinden farklı güzellikleri gün yüzüne çıkartmak için de bu çalışmaları hayata geçiriyoruz.
1: Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
5: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
6: ...91.8'den herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde stand-up gösterileri, festivaller ve konserler sizleri bekliyor. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'deki konserlerde rock müziğinin güçlü sesi Zakkum, dillerden düşmeyen şarkıları ve muhteşem sahne enerjisiyle kulaklarımızın pasına silmeye geliyor. Bunun yanı sıra özgün yorumları ve içimize işleyen türküleriyle Grup Abdal da yine Kayseri'de sevenleriyle buluşacak. Bu haftanın tiyatro oyunlarında hem güldürecek hem de düşündürecek şahane bir oyun olan Bizden Biri, gizemli atmosferi ve merak uyandıran kurgusuyla tiyatro severleri derinden etkileyecek Gece O Kadar Kirliydi Ki İkisi de Kayboldular oyunu, farklı hayatların, duyguların ve seslerin aynı sahnede muhteşem bir ahenkle yankılanacağı Çoklu Sesler Yankısı, edebiyat tarihinin en güçlü karakterleri Shakespeare'in insanları da bu hafta sizlerle birlikte olacak. Hayatı dair eğlenceli tespitleri ve yüksek enerjisiyle anlatan adam da Kayseri'ye geliyor. Ayrıca bu hafta sürdürülebilirlik, doğa bilinci ve eğlencenin bir arada olduğu Yeşil Kampüs Festivali de sizleri bekliyor. Alanında uzman isimlerle Türk Medeni Kanunu'nun 100. yılı sempozyumu da yine Kayseri'de olacak. Bu hafta vizyona giren filmlerde korku türünde Backrooms filmi sizleri bekliyor. Keyifli seyirler dilerim. Radyo Radar'da haftanın etkinliklerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
5: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
0: Şimdi reklamlar.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yatlamda değil.
5: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergü

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.

0: Smola AVM'de sizleri bekliyor. Kum Smola gelmek için bahaneniz çok.
1: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankas resetler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün pazar yerleri: İldam Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
5: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Yayın tekrarı.
1: Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati başlıyor.
2: Kayser Adar ve Radyo Radar ekranlarından herkese merhaba. Psikoloji Saati programı ile birlikteyiz. Ben program sunucunuz Merve Esersoy Yıldırım. Bu hafta doyumsuz çocuklar ve tüketim çağı konusunda konuşacağız. Bizi bu konuda bilgilendirecek olan uzmanımız çocuk gelişim uzmanı Zeynep Büyükperdah bizlerle birlikte. Zeynep Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız?
3: Merhabalar, hoş bulduk. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
2: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Şimdi doyumsuz çocuklar ve tüketim çağı dedik. Bence bir sürü soru gelebilir bu konuda. O yüzden hemen hatırlatmalarımı yapayım. WhatsApp'tan 0352 336 25 98 tekrar ediyorum. 0352 336 25 98 iletişim hattımızdan bize sorularınızı iletebilirsiniz. Zeynep Hanım öncelikle sizi tanıyabilir miyiz diye başlayalım. Sonrasında sorularımıza geçelim.
3: Ben Zeynep Büyükperdah, çocuk gelişim uzmanıyım, oyun terapistiyim ve aile danışmanıyım. Şu anda Kayseri'de Eksen Aile Danışmanlık Merkezi'nde sorumlu mesul müdürüm. Bu şekilde Kapadokya Üniversitesi mezunuyum.
2: Harika, kolaylıklar diliyorum. Gerçekten böyle çocukların gelişimi için çok önemli bir yerdesiniz. Umarım çok çok böyle danışanınız olur. Herkes böyle çocuğunu getirir size. Şimdi tüketim çağındayız. Bunu biliyoruz evet ama çocuklar...

0: çocuğun üretkenliğini etkiler, o çocuğun sabır mekanizmasını etkiler, o çocuğun dikkatini etkiler. Yani çocuğun gelişim alanındaki en önemli noktaların oralarda deprem hissi yaratabilir yani. Çünkü şöyle düşünün, bir yetişkin hayatında sürekli talepkar bir noktada olduğunuzda hazınızı erteleyemezseniz ve onları sürekli elde ettiğinizde artık bir yerden sonra talep edeceğiniz bir şey bile kalmayabilir. Ve bunlar sizde mutsuzluk yaratır. Aynı şey çocuk mekanizmasında da, çocuk zihninde ve psikolojisinde de geçerli oluyor. Ve bu noktada aileler bir sınır koymadığında çocuk ben nasıl olsa ne yaparsam yapayım annem zaten bunu bana alıyor ve alacak diyor. Hmm. En ufak bir sınırla karşılaştığında da orada öfke krizleri ortaya çıkıyor.
1: Çok fazla görüyoruz.
0: İlerleyen sorularda herhalde bunu konuşacağız daha detaylı.
1: Evet, yani bu sınır konusuna da özellikle değinmenizi istiyorum. Şimdi hız çağındayız dedik ama şimdi sizi anlatırken benim aklıma hemen şu geldi böyle. Eskiden bayramlarda falan insanlar işte kıyafet alınırdı ve başımızın ucunda bekletirdik. Ayakkabı işte hani sabah olacak bayram hemen giyeceğiz falan diye. Ama şimdiki çocuklar işte her şeye ulaştıkları için çok hızlı ulaşılabilirlik hissediyorlar. Sizin de az önce söylediğiniz gibi. Peki burada mutluluk algısını neler değiştiriyor çocuğun?
0: Geçmiş döneme bu döneme baktığımızda geçmiş dönemde birçok şey çok kısıtlı ve azdı. Yani kıyafet seçenekleri çok azdı, oyuncaklar çok azdı, bu kadar çeşitli değildi. Ve orada bir talepte bulunduğunda şu deniyordu, ya bayram gelecek zaten kızım, bayramda senin bayramlıklarını alırız. İstediklerini bayramlık olarak alırız. Ve çocuk bayram gelene kadar o anı bekliyordu. Ve ona ulaştığı anda bütün dopamin seviyesi yükseliyor ve mutluluk hormonu çok yüksek oluyordu. Ve gece yatarken başının ucuna koyuyordu. Bunu arkadaşlarıyla paylaşıyordu. Giymeyeyim de eskimesin diyordu. Ama şu anda baktığımızda belki ailelerin çocuğum bu çağa ayak uydurabilsin, çocuğum kendini eksik hissetmesin diye kendi parçalarından bugüne getirdikleri, kendi çocukluklarından bugüne getirdikleri noktaları o kadar önemseyip hadi çocuğum tamam bunu da sana alalım, bunu da alalım. Aa yeni bu oyuncak çıkmış, bunu da alalım diyerek çocuklara çok hazır bulunulmuş bir ortam hazırlıyorlar. Ve bu ortamda çocuklar, şöyle anlatabilirim bunu size. 30 tane oyuncağın aynı masada olduğunu düşünün. Ve burada en çok dikkatinizi çeken bir oyuncağı alırsınız, incelersiniz, sonrasında diğerine geçersiniz. Bir oyuncağa ayrılan süre yarım saat dersek 3'er dakika sürer. O yüzden üretkenliğini çok etkiler bu çocuğun. Ve dikkat dağınıklığını çok tetikler. Çünkü çok fazla seçenek var, çok fazla unsur var ve çok fazla dikkat dağıtıcı nesne var. Bu durumda çocuklarda bu tarz noktalar çok ortaya çıkmaya başladı. Geçmişte dediğimizde hazı ertelemek ve o günü beklemek çocuklarda mutluluğun daha çok olmasını ve mutlulukla o anı beklemeyi hedefliyordu. Ama burada yarın diyor ki okuldan çıktıktan sonra hadi anne bunu yapmaya gidelim. Hadi anne bana bunu alalım. Hadi anne benim arkadaşımın annesi çok güzel bir suluk almış. Bana da ondan alalım. Anne de sürekli bu tarz isteklere her seferinde veya ebeveynler bakım veren hepsine evet dediği zaman çocuk diyor ki zaten ben ne talep edersem edeyim annem bana bunu alıyor. Ve ilk gördüğü sıkıntıda ve noktada bu sefer çocukta doyumsuzluk, tatminsizlik ve bu da beni mutlu etmedi. Belki sadece paketini açmaktan mutluluk duyuyor artık biliyor musunuz? O oyuncakla oynamaktan değil. Belki sadece
1: artık benim mi benim yani
0: evet,
1: ona bakıyor.
0: Elde etmiş oluyor ve sonrasındaki diğer hedefe geçmiş oluyor.
1: Evet, o da çok kötü ve sabırsız da oluyorlar aslında bu noktada değil mi? Yani ben şimdi bakıyorum çocuklara gerçekten hemen istediğim olsun.
0: Tabii ki.
1: Yani biz beklerdik biraz en azından biraz.
0: Tabii ki çünkü bu noktada çocukların zihin yapısına baktığımızda bizim gibi muhakeme yeteneği ve zamanlama becerisi o anlamda tam gelişmemiş oluyor. Yani yetişkinlik dönemine, ergenlik dönemine geldiğimiz zaman gelişim tamamlanmaya başlar. Orada çocuğa ne anlatırsanız anlatın. Hayır anneciğim sabretmeyi öğrenmen lazım. Hayır anneciğim bunu şu anda yapamayız dediğiniz anda çocuk buna karşı çıkacak. Çünkü bir hedefi var ona ve ona ulaşmaya çalışıyor. Bunların konuşmaları daha önceden olmalı. O kriz anı yaşanmadan önce yapılmalı. Ve çocuğa sabretmek şu şekilde öğretilebilir. Ben her zaman

0: bunu söylüyorum. Bir oyuncak günü belirlenir, ayda bir olabilir. 3 haftaya bile zorlayabilirler. 3 haftada bir gün çocukla birlikte kararlaştırılmış günde, okuldan çıktıktan sonra olabilir, bir boş gün, anne baba günü yapıldığı bir gün olabilir ve çocuğun istediği bir oyuncak alınabilir. Ama orada gitmeden önce de anlaşılması gereken nokta, çünkü çok fazla derya deniz bir oyuncak
1: Evet.
0: dükkanına
1: Mağazaya
0: gidiyorsun ve
1: girince.
0: aynen öyle her yer ışıl ışıl parlıyor onun için. Orada bir tane alma hakkın var. Sen kendi seçim hakkını kendin yapacaksın. Burada çocuğu sorumluluğu çocuğa bırakıyoruz ve o seçimi çocuk yapıyor. Sonrasında anne bu kırık çıktı, anne ben bunu sevmedim, değiştirelim gibi bir noktaya gidemiyor. Çünkü o seçimi o yaptı. Ha, tabii ki bir problem yaşandığında vesaire anne destek olur, baba destek olur ama orada sorumluluk çocuk da olmuş oluyor.
1: Evet. Şimdi sosyal medyada da hep şeyi görüyoruz işte mükemmel çocuk odaları, mükemmel oyuncaklar işte hep yeni çıkan oyuncaklar işte çocuklar açıyor falan bunu da görüyorlar. Bu doyumsuzluğu ne kadar körüklüyor diye sormak istiyorum. Bir de şunu eklemek istiyorum. Çocuklar gerçekten o oyuncağı mı istiyor yoksa o sahip olma duygusunu mu tüketiyorlar?
0: Çok güzel bir soru. Artık günümüzde siz de bunu yaşıyorsunuzdur belki. Sosyal medya öyle bir noktada hayatımızda ki şu anda dünyanın öbür ucunda yaşayan bir insanın nasıl bir hayat sürdüğü ayaklar altında, gözler önünde ve bu çok güzel vitrinleniyor ve sergileniyor. Burada tabii ki çocuk shortslarda veya diğer
1: Görüyorlar.
0: platformlarda kaydırarak görüyorlar ve tabii ki talep duygusu çok daha fazla artıyor. Eskiden okulda veya çevresinde gördüğü, sosyal çevresinde gördüğü bazı şeyleri talep eden çocuk artık dünyanın diğer ucunda yaşanan hayattaki bir noktayı talep ediyor. Ve bu ulaşılması çok daha zor bir nokta. Ve de çocukların tabii ki tükenmişlik hissini ilerleyen süreçte doyumsuzluğunu çok tetikleyecek bir noktada bu. Çünkü ulaşamayacağı bir seviye belki. Belki ailenin bunu karşılayamayacağı bir nokta veya Türkiye'de olmayan bir şey. Ama çocuk bunu yeni bir hedef haline getiriyor ve bunu talep ediyor. Burada önünün çizilmesi ve sınırın konulması gerek.
1: İşte bu sınırı nasıl koyacağız? İstiyorum diyor, ağlıyor, bağırıyor, yerlere yatıyor.
0: Tabii ki bu çocuğun en çok sevilen şey çocuklarda. Çocukların en çok sevdiği şey ebeveynlerin ve yetişkinlerin sınırlarını zorlamaktır. Gerçekten çocuklar sınırları çok sever ama onları zorlamayı da çok severler. Burada nasıl bir sınırı koyacağız? Şöyle bir örnek verebilirim. Bir markete gitmeden önce veya alınacak bir ihtiyaç istek listesi yapılması. Kendi market alışverişlerinin yapılırken bile çocukla birlikte anne liste yaparken bu bizim ihtiyacımız mı yoksa isteğimiz mi? İhtiyaç yumurta, et, süt, peynir vesaire iken istek çikolata, cips, şeker ise burada istek ve ihtiyacın çocuğun gözünde ayrımının yapılması başta en önemli nokta burası. Eğer çocuk çok istekli ve bu noktada anne sınır koyamayacağı bir noktadaysa şu denebilir. Bugün bir tane bir şey alma hakkın var. Yine dediğim gibi buradaki seçim sana ait. İstersen cips, istersen çikolata. Tabii ki paketli gıdaların tüketilmesini hiç uygun ve doğru bulmuyoruz.
1: Ama yiyorlar.
0: Ama evet, ne kadar sınırlandırabilirsek tüketim çağında hiç vermeyin demek mümkün değil. Çünkü gerçekçi olmak lazım. O yüzden ne kadar sınırlandırabilirsek bu bizim için de çocuğun gelişimi için de daha sağlıklı. Dediğim gibi hiçbir noktada kesinlikle hayır diyemeyebiliriz. Çünkü bu yaşanırken burada anlatıyoruz. Teorikte çok kolay ama pratikte uygulaması zor şeyler gerçekten. Ebeveynlerime çok hak veriyorum. Hocam bizim de çok zorlandığımız zamanlar oluyor diyorlar çünkü. Ama dediğim gibi burada çocukla konuşup gerekiyorsa kendini yerlere mi atıyor? Kendinden mi geçiyor? Anne ben bunu da alacağım, bunu da yapacağım, bana bunu al diye. Orada sizin tepkinizi bozmamanız gerekiyor. Çünkü bozduğunuz anda orada çocuğun mekanizması şu devreye giriyor. Ben ne yaparsam yapayım, ne kadar ağlarsam ağlayayım, annem bana bunu alacak. Daha çok ağlarsam daha çok alacak. Bu devreye giriyor. O yüzden oradaki tepkinizi ve sınırınızı bozmadan, sınırı koruyarak ama çocuğun duygusunu da anlayarak. Anlayabiliyorum, şu anda bunu almak istiyorsun ama bugün bunu alamayacağız. Gerçekten üzgünüm. Bunu hissettiğin için ben senin yanındayım. İstersen buradan çıktıktan sonra seninle arabada en sevdiğin şarkıyı dinleyebiliriz. Aslında orada çocuğun yönünü değiştirerek ve krizi biraz daha yumuşatarak ben senin yanındayım. Ama bugün bu olmayacak diyerek çocuğun algısını daha farklı bir yöne
1: çok iyiymiş yatıyoruz. Çünkü ben bazen markette şununla karşılaşıyorum. Çocuk ağlıyor, yerlere yatıyor. O alışverişine devam ediyor. Annesi ya da babası, işte kimse yanındaki. Alışverişine devam ediyor. Yok sayıyor çocuğu. Bence bu da yanlış bir şey.
0: O çok yanlış bir davranış.
1: Bu sefer etraftakiler de diyor ki ya baksana çocuğu ağlıyor, bakmıyor. Ya da mesela böyle düşüneceklerini düşünüp anne diyor ki ya işte rezil olacağım, hemen alayım da çocuğu gideyim falan oluyor. Alışverişini yarıda bırakıyor.
0: İki uçta çok yanlış bir davranış. Burada çocuk zaten bir talepte bulunurken kendinin görülmesini ve o hazzının tatmin olmasını, o duygusunun tatmin olmasını istiyor. Orada olmadığında zaten bir yalnızlık hissedecek. Zaten orada bir anne bana bunu neden almıyorsun diye bir sorgulamaya girecek. Belki değersizleştirmeye girecek. Orada çocuklarının yanında olduklarını hissettirmeleri gerekiyor ebeveynler. Ha, tabii ki orada çocuğum ağlıyor üzülmesin diye bunu almak hiç doğru bir davranış değil. Burada anne ve baba, ebeveyn otoritesi çok sarsılır. Ciddi noktalarda zarar görür. O yüzden çocuğunun yanında olarak o ortamdan mümkün olduğu sürece en kısa şekilde çıkarak o ortamı terk ederek, ama çocuklarının duygusal olarak yanlarında olduğunu hissettirmeleri buradaki en önemli nokta.
1: Evet, bazen anne baba arasında da çatışma çıkıyor. Mesela işte anne diyor ki hayır almayacağım, böyle dik duruyor, hayır diyor. İşte çocuğa gayet şey yapıyor. Sonra babası diyor ki ya tamam alalım, ne olacak sanki diyor, atıyor sepete.
0: Evet.
1: Bu durumda ne yapacaklar?
0: Bu da çok karşılaştığımız bir durum. Anne babanın da aynı, aşağı yukarı aynı çizgide ilerlemesi gerekir. Çünkü bu sefer çocuk der ki ben bu talebimi kesin annem karşılamaz, babam karşılar. O yüzden ben babama gideyim der. Ya da bu talebimi babam kesinlikle izin vermez, anneme gideyim der. O çocuk gerçekten nasıl...
1: O kadar akıllılar
0: ki. Evet, çok akıllılar. Ve neyi nasıl istediğini, elde edebileceğini de çok güzel biliyor.
1: Evet. O yüzden anne baba vermiyorsa dede ya da anne baba ona gidiyorlar.
0: Evet, en zayıf ve halledebileceğini düşündüğü noktaya, cezbedebileceğini düşündüğü noktaya ilerliyor. En zayıf halkaya. Burada şöyle yapabilirler. Anne babanın aynı çizgi üzerinde ilerlemesi gerekir ve aşağı yukarı kararlarında da aynı tutarlılıkta olmalarını bekleriz biz. Çünkü bu sefer çocukta bir denge, İyi kötü polis, iyi polis kötü polis dengesi şaşıyor. Yani ya anne sen kötüsün, benim istediğimi almıyorsun diye etiketlemeye başlıyor. Ya da baba sen benim hiçbir dediğimi yapmıyorsun diye etiketlemeye başlıyor. Ve zihninde bunu kodladığı zaman da bu ister istemez çok olumlu ve doğru bir yöne gitmiyor. O yüzden biz genelde anne babalara kurallarınızı birlikte koyun ve hayır diyeceğiniz konularda ikiniz de dirayetli olun söyleriz. Çünkü gerçekten şey vardır ya, bir Instagram'da görmüşsünüzdür belki. Ördek bir annesine gidiyor, bir babasına gidiyor. Evet. Bir annesine gidiyor, bir babasına gidiyor. Annene sor, babana sor. Ya öyle oluyor gerçekten çocuklar. Bir anneye, bir babaya hangisinden izni koparabilirim diye bakıyorlar. İkisinin de ortak kararlı olması ve iki ebeveynin de birbirini ezmemesi gerekir. Çünkü orada birbirlerinin otoritesi yıkıldığı ve zedelendiği noktada çok sağlıklı bir yere ulaşmaz yani.
1: Evet. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Tamam sınır koyuyoruz ama bu sefer ebeveynler şunu da hissediyor. Diyor ki işte ben yaşamadım, eksiktim ben. Çocuğum her şeyi görsün diyor. İşte ben kaldım, o mahrum kalmasın diyor. Şimdi bu mantıkla ilerlediğimizde, bu iyi niyetli dediğimiz mantıkla ilerlediğimizde çocukta nasıl bir pedagojik hasara yol açıyoruz?
0: Burada şöyle, ebeveynler tabii ki herkes kendi çocukluğundan bir parça getirir. Kendi anneliğinde, kendi babalığında, kendi ebeveynliğinde. Bu parçaları biz şunu ayırt etmemiz lazım. Bu bizim kendi parçamız mı? Bu bizim çocuğumuzla olan parçamız mı? Oradaki kendimizle ilgili olan noktaları kendimiz yetişkin terapistleriyle halletmemiz gerekir. Çünkü kendi çocukluğundan getirdiğin zincirler, kendi çocukluğundan getirdiğin şemalar senin ebeveynliğini çok etkiler. Bu noktada yanlış kararlar alma olasılığın çok artar. Ya ben aynı annem gibi oldum, aynı babam gibi oldum tabirlerini çok duymaya başlarız. Belki rahatsızlık duyduğu noktaların hepsini tek tek yapmaya başlıyor olur.
1: Neyi görüyorsak onu uyguluyoruz.
0: Evet. O zinciri eğer mutlu değilsek kırmanın bir yolunu bulmalı yetişkinler ve ebeveynler diyorum. Burada da Sizin çocukluğunuzla çocuğunuzun çocukluğu başka. Burada ayırt etmeleri gerekir. Siz bunu yaşayamamış olabilirsiniz ve bunu sizin kendi çocuk parçanızla halletmeniz gerekir. Burada kendi çocuğunuz varken bu onun çocukluğu ve onun şartlarıyla değerlendirmeniz lazım. Sizin zamanınızda belki bu kadar seçenek yoktu, belki bu kadar olanak yoktu, bu kadar imkan, bu kadar teknoloji yoktu bir kere. Bunu kıyaslamak doğru bile değil ve eşit değil. Adaletli olmaz yani. Ama annelerin ve babaların genelde çok en fazla yaptığı hatalardan birisi bu. Ben yaşayamadım, çocuğum yaşasın. Burada da dediğim gibi yine sınır ve hangi noktada olduğu çok önemli. Yani sağlıklı bir noktadaysa, yani ben yaşayamadım ama çocuğum İngilizce derslerine gitsin, oyun evlerine gitsin, en iyi kreşlere göndereyim gibi gibi bir noktadaysa, çocuğun gelişimini destekleyecek bir noktadaysa bu sağlıklı ve çok sıkıntılı bir noktada değildir. Ama benim küçükken iPhone'um yoktu. Benim küçükken bu şunum yoktu. Bu arabam yoktu. Çocuğuma en büyük hediyeyi ben alacağım. Çocuğuma en iyi ortamı ben sunacağım gibi bir noktadaysa burası çok da sağlıklı değil. Bu sefer çocuk sabretmeyi öğrenemeyecek. Bu sefer çocuk beklemeyi ve talep etmeyi bile öğrenmeyecek. Çünkü anne babası her zaten şey hazır bir ortam sunmuş olacak.
1: Kesinlikle. Peki burada çocuğun işte şükür ve teşekkür duygusunu yok ediyor muyuz?
0: Tabii ki ediyoruz. Şöyle düşünün. İlk başta bir yetişkin arabası yoksa önce bir bisikletim olsun, bir taşıtım olsun diye başlar. Sonrasında bir arabam olsun diye başlar. Sonrasında bir daha büyük bir arabam olsun. Sonrasında bir uçağım olsun. Sonrasında bir helikopterim olsun. Ve bu bir yerden sonra biter. Ve artık onun bir hedefi de kalmaz. Bir teşekkürü, bir mutlu olacağı bir nesne, madde de kalmaz. Aynı çocukta da aynı bu. Küçük bir Legom olsun, daha büyük bir Legom olsun, büyük bir oyun evim olsun ve kocaman bir oyun odam olsun. Bir yerden sonra bunlar artık tatmin etmeye başlamayacak çocuğu ve hep daha fazlası ve tüketici toplumunun şu anda yaşadığı en büyük krize girecek. Yani kötü bir döngüde sürekli dönerek en yukarıdaki hedefe ulaşmaya çalışarak ve daha doyumsuz ve teşekkürü bilmeden ilerlemiş olacak.
1: Evet. Şimdi marketlere gidiyoruz dedik, işte oyuncak mağazalarına gidiyoruz veya reklamlarda işte çocukları cezbedecek çok fazla ürün var. Bir ebeveyn çocuğunun bu isteklerine kendini suçlamadan, sorumlu hissetmeden hayır diyebilir mi? Nasıl demelidir?
0: Burada en önemli şey üsluptur. Çünkü hayır, burada hayır sana bunu almayacağız gibi bir üslup çocuğu zedeler, çocuğun özgüvenini kırar, çocuğun belki ifade etme becerisini geri plana alır. Bu noktada en önemli şey dediğimiz gibi üslup. Ve tabii ki anne babalar hayır diyecek. Siz hayır dediğiniz için kötü bir anne baba olmuyorsunuz. Aslında çocuklar nerede durması gerektiğini sizin hayır ve evetlerinizle öğrenir. Sizin koyduğunuz sınırlarla öğrenir. Ve o sınırlar sizin sağlıklı iletişiminizin temelini oluşturur. O yüzden anne babalar bazen hayır derken korkuyor, çekiniyor, üzülüyor. İster istemez çocuklarının bir şeyden geri kalmasını istemiyor. Çok içten ve sevgi dolu bir yerden söylüyorlar bunu da. Çok anlayabiliyorum. Ama burada çocuğunuza hayır dediğinizde siz kötü bir anne baba olmuyorsunuz. Sınır koymuş ve onun geleceğinde iyi bir birey, iyi bir yetişkin olmasını destekler bir noktadan yaklaşıyorsunuz aslında.
1: Evet. Bir de şey var. Ne diyeceğimi unuttum. Diğer soruma geçip aklıma gelince onu söyleyeceğim. Şimdi çocuğu çok kısıtlarsak ileride açgözlü olur, işte her şeyi ister, her şeye saldırır gibi bir ifade var yani. Bu bir duyuyoruz etrafımızdan. Bu doğru mudur? Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz?
0: Yani çok kısıtlamaktan bir kastımız ne? İki, ben zaten bu tüketim çağında çok kısıtlanabilen bir çocuk olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
1: Evet, mümkün değil çok.
0: Evet, çok mümkün değil bu. Tabii ki belli başlı dönemlerde yaşanan bazı problemler ve bazı noktalar ilerleyen hayattaki onun yetişkinlikteki davranışlarını, huylarını, karakterini ve mizacını etkiler. Ama bu şu demek değil. Çocukken bunu yaşadıysan kesinlikle yetişkinlikte bu olacak. Bu aslında sizin psikolojik sağlamlığınızla ilgili, bu sizin tolerasyonunuzla ilgili, bu sizin ileride bunu nasıl bir mekanizmayla yerleştirdiğinizle ilgili. Yani bu çok değişken bir şey aslında. Ha, tabii ki böyle olan yetişkinler ve bireyler ve çocuklar var mıdır? İlla ki vardır. Ama şu da karşısında çok vardır eminim ki. Ben bunları görmedim ama şu anda çok da önemli bir yerde değil bu benim için diyen ve yetişkinliğinde çok daha mizacı, daha psikolojik sağlamlığı güçlü bir birey yetişmiştir. Bu da vardır yani karşılaştığımız bir nokta.
1: Peki şey demiştiniz, markete gitmeden önce istek ve ihtiyaç listesi yapın. Çocuğa bunu tam olarak nasıl anlatmalıyız? Onun nasıl bir duyguya hazırlamalıyız markete gittiğimizde?
0: Şöyle, gittiğinizde değil bir kere, gitmeden önce olacak bu. Bu ya, evde, evde çocukla birlikte bir masanın başında, bir koltukta, bir yerde ikinizin baş başa kaldığı bir anda göz teması kurarak ve çocuğun yaşına göre, gereksinimlerine göre bir konuşmayla bu bizim isteklerimiz ve bunlar bizim ihtiyaçlarımız. İhtiyaçlarımız da bir evin ihtiyacı. Kahvaltı yapmamız için gereken maddeler, gereken açık yiyecekler. Aynen, açık açık anlatacağız. Benim isteklerim neler? Şu anda bir yetişkin olarak belki bir şampuan, belki güzel bir koku, belki güzel bir kolonya. Bunlar da benim çok lazım olmayan ama istediğim şeyler. Bak, benim iki tane isteğim var. İstersen sen de iki tane isteğini yazabilirsin ve bunu birlikte karar verebiliriz. Burada tabii ki her şeyi çocuğa bırakmadan annenin kendi kontrolünde de ilerlemesi gerekiyor. Çünkü çocuğa bıraktığında orada dünya kadar bir istek listesi karşınıza gelebilir.
1: Yine orada da sınır koyuyoruz. Tabii ki. İkide.
0: Sınır hayatımız her yerinde Merve Hanım. Çocukla yaşıyorsak ve çocukla çalışıyorsak sınır bizim hayatımızın her noktasında. Yetişkinlerde bile bu böyle. Sizin de kendi sınırlarınız var. Benim de kendi sınırlarım var. Eğer çocukla aynı ortamdaysak ve birlikte yaşıyorsak, bir çemberin ortasında çocuk varsa çemberde bile bir sınır vardır. Her etrafında, her çemberin sonunda ve bitişinde, başlangıcında sınırlar var. Ve bu noktalarda sınırlar çok önemli bizim için. Çünkü çocuk dediğim gibi her zaman bir sınır arayışındadır. Ve o sınırları ezmeyi de çok sever. Ama orada biz sınırları kalınlaştıracağız. Ne kadar çocuk onu deşmeye çalışsa da biz o noktada ebeveyn olarak dur diyeceğiz.
1: Evet, şimdi çok güzel bir soru soracağım size. Bu tüketim çağında bekleme becerisini veya sabrı çocuklara nasıl kazandırabiliriz?
0: Şöyle yapabiliriz. Ben çok severim bu uygulamayı ve bütün ebeveynlerime de öneririm. Bir kumbara, bir teşvik. Yani çocuğunuz evde size yardım ediyor, yardım etmesini istiyor olabilirsiniz. Hadi bu sehpayı silersen sana bir 5 TL. Hadi oyuncaklarını toparlarsan 15 TL.
1: Küçük küçük.
0: Evet, küçük küçük meblağlarla o çocuğun kumbarasını doldurarak, bak bu kumbaran dolduğunda oyuncak günümüz var ya ayın 15'inde, seninle birlikte oyuncakçıya gidip orada istediğin bir oyuncağı alabiliriz. Bu kumbarayı doldurmak için ben de sana küçük küçük yardımlarda bulunurum ve biz İşbirliği içerisinde bu çocuğu beklemeyi, hazzı ertelemeyi öğretebiliriz. Yani küçükken bir harçlık verilirdi. Bunu bazıları birazcık bekler, ondan sonrasında harcar. Birazı hiç beklemeden hemen harcar. Bazıları da hepsini biriktirir ve sonrasında bir şey alırdı. Aslında da burada yine bu sosyal çağda çocukları kumbarayla küçük küçük işbirliği içerisinde beklemeye teşvik etmek amaçlı. Ben bunu yapılmasını çok doğru buluyorum ve ebeveynlerimin hepsine de öneriyorum. Ya küçük bir kumbara ayarlayıp birlikte veya borç da alabilirler. Anne babalarından ufak bir borç. Anne, ben bu kadar biriktirdim ve istediğim oyuncak bu kadar. Bu oyuncak günümde bana biraz borç verir misin? Veya üzerine sen tamamlar mısın? Gibi hem talep etmeyi öğrenir. Hem maddi anlamda kendini gerçekten bir şeyleri başarıp onu kendi elde etmeyi öğrenir. Aynı zamanda da bir şeye kendi tek başına sahip olmayı öğrenir. Birinin desteği olmadan veya kendi başararak, kendi ayakları üzerinde durarak özgüveni de çok geliştiren bir uygulamadır. Ben çok beğenirim kumbara uygulamasını.
1: Evet, yayından önce de Ahmet Bey'in bir tavsiyesi vardı. Kitap okuyan çocuklarına küçük küçük, işte bir sayfa okuduysa 1 TL gibi meblağlar veriyormuş. Evet. Onu da çok güzel bulmuştum.
0: Evet, çok çok verimli olur. Yani çünkü bir yerden sonra İnsan mekanizması aynı rutinde sıkılabiliyor, düşebiliyor, modu düşebiliyor veya yükselebiliyor. Aynı kalp ritmi gibi diyebiliriz. Bu noktada bazen teşviğe ihtiyaç duyabiliyorlar. Yaşı biraz daha büyük, okul çağında olan çocuklarınıza da okuma yazmayı daha ilerletmesi ve kitap okuma alışkanlığını kazanmaları için gerçekten her sayfa için bir meblağ belirleyip veya her kitap başına bunları o şekilde teşvik edebilirsiniz.
1: Evet,
0: Ahmet Bey'in de uyguladığı uygulama çok güzeldi.
1: Kesinlikle, yani bu çağda zaten kitap okuyan, şimdi tabletten kitap okuyorum diyor ama orada bir mesaj bildirimi geliyor ya da Instagram'dan bir bildirim geliyor, oraya giriyorlar. Yani biraz telefondan değil de şu kağıda dokunmak gerçekten tabii çok ki faydalı oluyor.
0: Diyoruz ya, neden dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite bu kadar arttı günümüzde? Bu yüzden diyebiliriz.
1: Ya bizde
0: bu
1: bile
0: da
1: oluyor.
0: Ufak bir noktası.
1: Çocuklarda nasıl olmasın değil mi? Çünkü ben bakıyorum işte bir şey göndereceğim. İşte mesaj göndermem gerekiyor. Mesaj gönderiyorum, oradan Instagram'da buluyorum.
0: Ben ne yapacaktım?
1: Bir saat geçmiş. Ben ne yapacaktım? Ben ne yaptım, ne yapacaktım gibi oluyor.
0: Çok fazla uyaran var bu çağda. Gerçekten. Yani hem çocuklar için hem yetişkinler için. Bir de biz onları daha da fazla körüklemeyelim, sınırlarımızı koruyalım. Çocukların doyumsuzluk ve tüketim çağında daha sabırlı bir bireyler olmasını sağlayalım.
1: Evet, inşallah öyle sağlarız. İnşallah. Son olarak şunu da sormak istiyorum. Şimdi küçük ufak tiyolar verdik, evet, ama bu akşam ebeveynler bu yayını dinlediler, akşam gittiler. Çocukları için bu doyumsuzluk virüsünü yenmeleri için özellikle ilk adım olarak ne yapmalılar? Bunu da söylemenizi hem de şöyle bir programı toparlamanızı istiyorum.
0: Şöyle, aslında bahsettik küçük küçük. Ben en çok istek ve ihtiyaç listesini çok uygulanmasını daha kolay ve keyifli bulurum. Aynı zamanda da içinde ufak ufak pazarlıklar olur. Ya anne, bu aslında bir istek değil, ihtiyaç gibi gibi. Orada çocuklar yine sınırlarını denerler ve zorlarlar. Kesinlikle bir kumbara. Çocukların kendine kumbara yapmaları ve bunu ailecek yapmaları. Güzel bir etkinlik olur aynı zamanda ve çocuğun içinde ona destek olan bir ebeveyn ve onun gelişimine katkı sağlayacak bir noktaya gelir. Kumbara yapabilirler bugün akşam evde hep birlikte. O kumbarayı çocuk istediği gibi değerlendirebilir. Sonrasında dediğim gibi istek ve ihtiyaç listesi ve ayrıca ben şunu da öneriyorum. Çocuklarınızın çok fazla oyuncakları ve kitapları var. Bunları herkesten, danışanlarımdan, etrafımdaki sosyal hayattaki arkadaşlarımdan, çocuklarından biliyorum. Bunları birlikte seçip ayıklayabilirler. Ve bunları birlikte seçip ayıkladıklarında belki ihtiyacı olan bir aileye hediye ettiklerinde çocuğun orada hediye kavramı da gelişir. Orada yardımlaşma duygusu gelişir. Aynı zamanda da kendi oyuncaklarını seçip azalttığı için dikkatini vereceği daha çok ürün olur ve daha üretkenliği artmaya başlar. Yani çok fazla oyuncak demek aslında çok da kaliteli ve harika üretken bir çocuk inşa edeceğiz demek anlamına gelmiyor. Eski çağda yaşayan insanları biliyorsunuz. Bir tane kendi yaptıkları veya babalarının onlara yaptığı ufak bir ahşap arabayı senelerce aynı oyuncakla oynuyorlar veya aynı oyuncakla hayatlarına devam ediyorlar ve çok değerli oluyor bu onlar için ve üretkenliklerini çok destekliyor.
1: Evet, çok teşekkür ederim. Çok aynen güzel bir yayındı.
0: Ben teşekkür
1: umarım
0: ederim.
1: Dinleyen ve izleyenlerim için de faydalı olmuştur. Çok
0: ben teşekkürler.
1: Ederim. Sağ olun. Psikoloji Saati programının bu hafta sonuna geldik. Çocuk gelişimi uzmanı Zeynep Büyükperdah bizlerle birlikteydi. Doyumsuz çocuklar ve tüketim çağı konusunda konuştuk. Çok değerli bilgiler edindik. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Haftaya farklı konu ve farklı bir konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati sona erdi.
1: Yayın tekrarı.
0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
2: 7 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1099, 1. Haçlı Seferi'nde Haçlı ordusu Kudüs Kalesi önüne geldi ve Kudüs kuşatması başladı. 1494, dönemin deniz güçleri Portekiz ve İspanya, Tordesillas Anlaşması'na vardı. 1557, Mimar Sinan tarafından inşa edilen Süleymaniye Camii açıldı. 1654, 14. Louis, Fransa Kralı oldu. 1692, Jamaika'nın Port Royal kentinde deprem meydana geldi, 1600 kişi öldü. 1856, Dolmabahçe Sarayı kullanıma açıldı. 1866, Anadolu'da kurulan ilk demiryolu hattı olan İzmir-Aydın Demiryolu açıldı. 1893, Gandhi ilk sivil itaatsizlik ve pasif direniş eylemine başladı. 1914, Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanusu birbirine bağlayan Panama Kanalı gemileri açıldı. 1929, Vatikan bağımsız devlet oldu. 1942, Etimesgut fabrikasında yapılan ilk Türk uçağı havalandı. 1942, İkinci Dünya Savaşı'nda Midway Muharebesi, ABD'nin kesin zaferiyle resmen sona erdi. 1945, Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan tarafından imzalanan dörtlü takrir olarak anılan önerge CHP Meclis Grubu'na verildi. 1956, Demokrat Parti hükümetinin hazırladığı yeni basın kanunu TBMM'de kabul edildi. 1966, Ronald Reagan, Kaliforniya'nın 33. valisi oldu. 1967, İsrail birlikleri Kudüs'e girdi. 1981, İsrail savaş uçakları Irak'ın bir nükleer reaktörünü imha etti. 1996, hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'a verildi. 2001, Tony Blair başkanlığındaki İşçi Partisi İngiltere'deki seçimleri kazandı. 7 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.

0: Dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobil yaklapta değil.
3: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül Mobil.

0: Dilya. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
3: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
5: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
6: Bugünün pazar yerleri: İldam Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. Etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
5: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Nasıl Başardım başlıyor.
1: Çünkü hayat hiçbir şekilde altın tepsi de sunmadı onların önüne hiçbir şeyi. Zorluklarla geldiler, mücadelelerle geldiler. Bir kadın değişirse bir hayat değişir ama kadınlar birlikte değişirse dünya değişir.
2: Nasıl Başardım'dan herkese merhabalar. Genel olarak işletmeleri konuk ediyoruz ama yine çok güzel, çok özel bir yerdeyiz ve sizlerle tanıştırmaktan keyif duyacağım. Kayseri'de faaliyet gösteren Değer Katan Girişimci Kadınlar Derneği'ndeyiz. Yanımızda başkanımız Özlem Güneş var. Burada kadınlarımızı konuşacağız, kadınlarımızın başarılarını konuşacağız. Evet. Aslında bu başarı taşmış ve bir dernek çatısı altında da buluşmuş. Girişimci kadınların üye olduğu Değer Katan Kadınlar Derneği'ndeyiz. Ama önce sizi tanımak isteriz. Özlem Güneş kimdir?
1: Ben Özlem Güneş, Kayserliyim. Evli ve iki çocuk annesiyim. İletişim, radyo, televizyon programcılığı mezunuyum. Aynı zamanda mobilya üretimi yapıyoruz. Eşimle birlikte mobilya üretiminde aktif bir şekilde rol alıyoruz. Değer Katan Girişimci Kadınlar Derneği kurucu başkanıyım. Derneğimiz Sayın Valimizin talimatıyla kurulmuş bir dernek. Kayseri'de kendi işlerinde uzman kadınlardan oluşan, hepsi birbirinden değerli üyelerimizle birlikte yürüttüğümüz bir derneğimiz var.
2: Aslında isminden de anlaşılıyor, öyle değil mi? Değer evet. Katan Girişimci Kadınlar Derneği. Buradaki üyelerimizin hepsi girişimci. Şu anda aktif bir şekilde iş hayatının içerisinde rol alan kadınlardan oluşuyor. Bu kısmı ayrıca keyifli. Ve tabii ki birçok faaliyette de bulunuyorsunuz. Sadece

0: yayıncımız Aynur Hanım var. O da her zaman der ki gönüllülük teklif edilemez. Gönüllülük esaslı bir iş yaptığımız için bu gönüllülük hırkasını bizimle birlikte giyecek kişilerle birlikte yol alıyoruz. Ve gönüllülüğün de teklif edilemeyeceğine inanıyoruz. Ve biz üyelik teklifinde bulunmuyoruz. Bu bazen yanlış anlaşılabiliyor aslında. Çünkü dernekler için bu çok normal, üyelik teklif etmek ve üye toplamak için faaliyetler yapmak. Biz böyle bir dernek değiliz. Bu da tamamen biraz önce bahsettiğim gönüllülüğün teklif edilememesiyle alakalı. Ama derneğimizin kapısı bütün kadınlarımıza açık. Bu anlamda da Kayseri'nin güvenini kazanmış bir derneğiz. 1000'e yakın başvurumuz var derneğimiz içerisinde. Hepsine çok teşekkür ediyoruz bize olan güvenlerinden dolayı. Ve bu anlamda da yine valimizin talimatıyla olan birçok projeye de Kayseri'de imza atmış bir derneğiz. Bunlardan bir tanesi Gevher Nesibe programımızdı. Kayseri'de yaptığımız bu program içerisinde bazı ilklere imza attık aslında. Şu an yapay zeka hepimizin en yakın arkadaşı. Ama o dönemde yapay zekayı Kayseri'de kullanan ve aktif bir şekilde görüntü üreten ilk programı yapan kişiler bizdik dernek olarak. Ve aslında şu var, biraz önce gönüllülükten bahsettim ya, bu tam o anlamıyla bir gönüllülük. Çünkü hiç kimse işinde uzman değil. Bunu yaparken kimse profesyonel değil. Çünkü herkesin zaten uzman olduğu bir mesleği, işi var. Onun yanı sıra biz dernek işlerimizi yürütüyoruz. Burada yönetmeninden tutun ki işte oyuncularına kadar, valimizin bizden istediği aslında bir konferanstı ama konferansın adı bile artık sıkıcı gelmeye başlıyor biliyorsunuz. En son Anadolu Ateşi'nden dans gösterisi, biraz müzik dinletisi, küçük tiyatral kısımları gibi birçok şeye değindiğimiz bir programdı ve birçok kişinin gözyaşları içerisinde kalktığı bir program oldu. Biz Gevher Nesibe'nin Kayseri'de yaşadığımız halde hikayesinin böyle olduğunu bilmiyorduk dediler. Sonra yine bu programı Develi'de de gerçekleştirdik. Oradaki kadınlara da yine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bu programı yine yaptık. Bunun yanı sıra da farklı faaliyetlerimizle de hep devam ettik. 3 yıl içerisinde çok aktiftik. Her zaman sahadaydık. Yani gözümüzü her sabah şöyle açıyoruz aslında. Bugün ne yapabiliriz diye. Ve bu anlamda da hiç kimse tek başına hiçbir şey yapamaz. Yol arkadaşınız ilk başta çok önemlidir. Yola çıktığınız insanlar çok önemlidir. Bizim bir araya geldiğimizde kahvaltı gibi görünen ya da işte bir yemek organizasyonuymuş gibi görünen şeylerimizde dahi arka tarafta çok büyük iş birlikleri oluyor ve iş bağlantıları oluyor. Orası herkes için bir network ortamı oluyor. Üyelerimiz arasında çok güzel iş birlikleri oldu bugüne kadar ve ortaklıklar oldu, ortak yaptıkları projeler oldu, birbirlerine iş paslamaları oldu. Yine dergimizden bahsettik. Kayseri'ye kalıcı bir iz bırakmak istedik. Değer Katan dergiyi çıkarttık. Dergimizi yapan, grafik tasarımını yapan Sena Patır aslında iç mimar ve bu işten daha önce dergi tecrübesi olmayan birisi. Editörlüğünü de yine başkan yardımcımız Aynur Tokgöz üstlendi dergimizin. Ve yazarlarımız da dernek üyelerimizden oluşuyor. Dernek üyelerimiz kendi uzmanlığı konusunda yazıyor. Çok güzel, çok keyifli. Herkesin böyle kendine dair bir bölüm bulabileceği lifestyle bir dergi çıkarttık.
1: Aslında ben amaçlarını soracaktım. Yani evet. Ne amaçlamıştınız derneği kurarken evet. diye soracaktım ama sanki bu anlattıklarınızın içerisinde biraz bunun cevabını aldık gibi geliyor bana. Peki şu anda ne aşamadayız? Neler yapıyoruz?
0: Şu an 50 üyemiz var. Biz 50'de de sınırlı tutuyoruz üyelerimizi. Burada bir azalma olduğu takdirde ekleme yaparak devam ediyoruz. Ama başvuruda bulunan kişiler de büyük etkinliklerimiz, organizasyonlarımız olduğunda mutlaka dahil ediyoruz. Bizim için çok kıymetliler gerçekten. Sadece istikrarlı ilerlemek bizim için çok önemli. Bu anlamda açıkçası biz baktığımız zaman bir kadının girişimciliği başlatması kadar devam ettirmesi ve sürdürmesini de çok önemli buluyoruz. Evet. Günümüzde artık sosyal medya çağında yaşıyoruz. Aktif olmazsanız, görünür olmazsanız maalesef işletmeleriniz çok geri planda kalıyor. Onların aktifliği konusunda da yine Değerli Sohbetler programımız var bizim de. Sunuculuğunu Gülşen Eraslan'ın üstlendiği. Orada da yine bu değerli kadınlarımızı tanıtmak amacıyla ve işlerini tanıtmak amacıyla çekimlerimiz oluyor ve yine dediğim gibi dergi içerisinde de zaten üyelerimiz kendi uzmanlık alanları ile ilgili yazılar yazıyorlar. Kayseri'yi, ili ve ilçelerini tanıtmak da bizim dernek amaçlarımız içerisinde yer alıyor. Dikkatinizi çektim bilmiyorum ama 70'ler evet, projemiz evet. vardı.
1: Çok hoş, çok hoş. Evet. İzledim gerçekten, böyle her detayı düşünülmüş. Projenin son

0: Onda piknik yapıyor olmanız da ayrıca o döneme atıfta bulunmuş. Çok güzel bir çalışma olmuş. Ellerinize sağlık.
1: Teşekkür ederiz. Yine Klasik Otomobilciler Derneği ile işbirliği içerisinde yaptığımız bir projeydi bu da. GESİ'yi tanıtmak amaçlı çektik ve herkes çekimlerin nerede yapıldığını çok merak etti. Neresiydi? Neredeydiniz? O piknik nerede yapıldı?
0: Peki bundan sonrası için dernek neleri hedefliyor, onları da öğrenelim.
1: Aslında çok fazla hedefimiz var. Artık hedefimiz Kayseri dışına açılmak, tüm Türkiye'ye ve yurt dışına açılmak. Bu anlamda da projelerimizi geliştiriyoruz. Hepsi sürpriz olsun. Önümüzde bir projemiz var çünkü bu anlamda gerçekleştireceğimiz. İnşallah hepsini sırayla önce Kayseri'de kendimizi ifade ettik. Şimdi sıra şehir dışı ve yurt dışında. İlham olmak bizim dernek amaçlarımız içerisinde yer alıyor. Biz yaptığımız projeler kapsamında ilham olduğumuzu hep görüyoruz. Çünkü ilki biz yapıyoruz, sonrasında bu yaptığımız işler yine yapılmaya devam ediliyor. Bu bizi çok gururlandırıyor gerçekten. Bunu iftar yemeklerimiz de dahil, ilk verenle alanı yan yana getiren Kayseri'de yine bizdik. Öğrencilerimizle birlikte aynı sofrada oturup verenle alanın bir araya geldiği, bu sene de yine zihinsel engelli çocuklarımızla beraber Ziçev'le ve Yetimler Gülsün Derneği ile birlikte bir iftar programımız oldu. Aynı şekilde biz birçok kişiye ve birçok girişimciye örnek olduğumuzu düşünüyoruz. Zaten bizim derneğimiz bünyesindeki bütün kadınlar girişimciler için en güzel örnekler. Çünkü hayat hiçbir şekilde altın tepside sunmadı onların önüne hiçbir şeyi. Zorluklarla geldiler, mücadelelerle geldiler. O yüzden derneğimizin logosu da Anka Kuşu aslında. Kadınlara benzetiyoruz biz Anka Kuşu'nu ve hayatta her şey olabilir, başımıza her şey gelebilir ama yine de bu dik duruşumuzu kaybetmememiz gerekiyor. Gençlerimize de bu anlamda örnek olacağını düşünüyorum. Bütün üyelerimizin. Yine girişimcilikte de hepsine zaten ilham olan hem seminerler hem de paneller düzenliyoruz.
0: Yani pes etmeden, küllerinden yeniden doğabilir kadınlar.
1: Kesinlikle öyle. Öyle de olmalı. Bu da gençlerimize en büyük örnek olmalı. Çünkü gençlerimiz umutsuzluğa kapıldığı zaman onları kaybedeceğiz.
0: Evet, ne kadar güzel özetlediniz. Aslında biraz da kadını anlatmış oldunuz. Geçmişten bu yana her zaman belki sorumluluğu biraz daha ağırdı kadınların ama hep üstesinden geldiler ve başarı öykülerini her zaman dinliyoruz. İşte Anka Kuşu'ndan örnek verdiniz. Bir şekilde tekrar toparlanıp küllerinden yeniden doğmayı kadınlar her zaman başarırlar. Çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız için. Çok güzel, çok keyifli bir sohbetti. Umarım izleyicilerimiz de aynı keyfi almışlardır. Özlem Güneş bizimle birlikteydi. Değer Katan Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı. Çok sağ olun.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Sağ olun.
1: Bir kadın değişir. Değişirse bir hayat değişir ama kadınlar birlikte değişirse dünya değişir diyoruz.
0: Çok doğru. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık efendim. Nasıl başardımdan şimdilik bu kadar. Haftaya yepyeni bir hikaye ile karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Nasıl Başardım sona erdi.
1: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
2: Emin misiniz? Son kararınız mı? Aracınıza biner binmez emniyet kemerinizi bağlayın ve aracınıza binen herkesi bu konuda uyarın. Emniyet kemeri kullanmayı asla ihmal etmeyin. Hayata bağlı kal. Trafik hayattır.
3: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler bilgeselde.
4: Hadi canım.
5: Ne?
6: Vay.
5: Aa, nasıl yani?
7: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir koda?
3: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.

Sağlıklı bir yaşam istiyoruz, değil mi? Enerjik uyanmak, şişkinlikten kurtulmak, ben ne yedim de böyle oldum dememek istiyoruz. İşte tam da bu noktada sahneye iki önemli isim çıkıyor. Probiyotikler ve prebiyotikler. İsimleri benziyor ama görevleri tamamen farklı. Biri çalışan, biri onu doyuran ekip gibi düşünün. Önce probiyotiklerden başlayalım. Probiyotikler, bağırsaklarımızda yaşayan iyi niyetli bakteriler, yani vücudumuzun görünmez kahramanları. Sessiz, sedasız çalışıyorlar, sindirimle uğraşıyorlar, bağışıklığa destek oluyorlar. Ama şunu bilmek lazım, bu bakteriler misafir. Geliyorlar, görevlerini yapıyorlar ve sonra biz kaçtık deyip gidiyorlar. Yoğurtta, kefirde, turşuda falan bulabilirsiniz. Ama her yoğurt ben probiyotiğim diye ortalıkta dolaşamaz. Canlı olması lazım. İşini yapacak hali olacak. Gelelim prebiyotiklere. Prebiyotikler bakterilerin kendisi değil, bakterilerin yemeği. Yani düşünün, probiyotik çalışkan işçi, prebiyotik de öğle yemeği. Eğer prebiyotik yoksa ne oluyor? Bakteri aç kalıyor. Aç kalan bakteri de çalışmıyor. Sonra biz suçu yoğurtta arıyoruz. Prebiyotikler lifli gıdalarda bol bol var. Soğan, sarımsak, pırasa, muz ve baklagiller. Yani mutfağın sessiz kahramanları. Bunlar sindirilmiyor. Kalın bağırsağa kadar gidiyor ve orada bakterilere ziyafet çakıyor. Bakteriler mutlu, bağırsak mutlu ve biz daha da mutlu. Araştırmalar diyor ki, günde biraz prebiyotik alanların bağırsak florası daha dengeli. Şişkinlik azalıyor, o yüzden probiyotiklerle prebiyotiği ayırmamak lazım. Biri varsa diğeri de olacak. Yani bu ikili elmanın iki yarısı gibi. Sadece probiyotik alıp prebiyotiği unutursanız, bağırsaklar şöyle diyor. Tamam geldin ama açsın. Sonuç mu? Daha iyi sindirim. Daha mutlu bir bağırsak ve daha az karnım niye böyle sorusu. Kısacası iyi bakterileri çağırıyoruz. Onları aç bırakmıyoruz. Bağırsaklar çalışıyor, biz rahatlıyoruz. Herkese bol lifli, bol bakterili, keyifli günler.

0: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler bilgeselde.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya. Bu ne saçma bir konu.
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
5: Sağlık Rehberi.
6: 91.8'den herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. İşte bu haftanın sağlık gelişmeleri. Antalya'daki sağlık kongresinde konuşan meslek örgütleri temsilcileri, aile sağlığı merkezlerinde artan iş yükü, gelirler ve özgürlük haklarına dikkat çekti. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, "Mesele artık yalnızca ekonomik değil, mesleki saygınlık ve gelecek güvencesi meselesidir," dedi. Adana Çukurova Üniversitesi ile Danimarka Roskilde Üniversitesi'nde görevli akademisyenler, ortak çalışma ile tıbbi tedavilerde kullanılan serumları inceleyip bir litrelik serumlarda 65 adet mikroplastik olduğunu tespit etti. Profesör Doktor Sedat Gündoğdu, bu çalışmalarla damar yolu ile verilen sıvıların doğrudan mikroplastik maruziyetine neden olduğunu ortaya koyduk, dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 7 gün 24 saat hizmet veren Alo 171 sigara bırakma danışma hattında 2025'te 420.651, 2026'nın ilk 4 ayında ise 143.534 vatandaşa destek ve rehberlik sunduklarını açıkladı. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nca tütünle mücadele kapsamında yürütülen sigara bırakma hizmetlerine ilgi artarken, bu yılın ilk 4 ayında sigara bırakma polikliniklerine 75.184 kişi başvurdu. Büyük şehirlerde yeşil alanların yerini alan cam binalar ve asfalt yüzeylerin güneş ışınlarını yansıtarak cilt kanseri riskini arttırdığına dikkat çekilirken, deri kanserine erken teşhis farkındalığı oluşturmak amacıyla 1-12 Haziran tarihlerinde Türkiye genelinde bent araması yapılacağı duyuruldu. Türkiye'de binlerce kişinin çölyak hastası olduğunu bilmeden yaşadığı tahmin ediliyor. Uzmanlar, toplumda her 100 kişiden birinde görülen ve genellikle sessiz ilerleyen çölyak hastalığına karşı uyarılarda bulunurken, tanı almadan bilinçsizce glutensiz beslenmenin faydadan çok zarar getirebileceğine dikkat çekiyor. 91.8 Radyo Radar'da Sağlık Rehberi'ni dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın.
5: Sağlık Rehberi Radyo Radar 91.8.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 7 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1099, 1. Haçlı Seferi'nde Haçlı ordusu Kudüs Kalesi önüne geldi ve Kudüs kuşatması başladı. 1494, dönemin deniz güçleri Portekiz ve İspanya Tordesillas Anlaşması'na vardı. 1557, Mimar Sinan tarafından inşa edilen Süleymaniye Camii açıldı. 1654, 14. Louis Fransa Kralı oldu. 1692, Jamaika'nın Port Royal kentinde deprem meydana geldi, 1600 kişi öldü. 1856, Dolmabahçe Sarayı kullanıma açıldı. 1866, Anadolu'da kurulan ilk demiryolu hattı olan İzmir-Aydın Demiryolu açıldı. 1893, Gandhi ilk sivil itaatsizlik ve pasif direniş eylemine başladı. 1914, Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanusu birbirine bağlayan Panama Kanalı gemileri açıldı. 1929, Vatikan bağımsız devlet oldu. 1942, Etimesgut fabrikasında yapılan ilk Türk uçağı havalandı. 1942, İkinci Dünya Savaşı'nda Midway Muharebesi, ABD'nin kesin zaferiyle resmen sona erdi. 1945, Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan tarafından imzalanan dörtlü takrir olarak anılan önerge CHP Meclis Grubu'na verildi. 1956, Demokrat Parti hükümetinin hazırladığı yeni basın kanunu TBMM'de kabul edildi. 1966, Ronald Reagan, Kaliforniya'nın 33. valisi oldu. 1967, İsrail birlikleri Kudüs'e girdi. 1981, İsrail savaş uçakları Irak'ın bir nükleer reaktörünü imha etti. 1996, hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'a verildi. 2001, Tony Blair başkanlığındaki İşçi Partisi İngiltere'deki seçimleri kazandı. 7 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte Bugün sona erdi.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 1 Haziran Pazartesi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının öncelikli ve en sıcak gündem maddesi ABD ile İran arasındaki müzakere süreci oldu. Ayrıca Orta Doğu'daki son gelişmeler ve Türkiye ekonomisindeki son durum masaya yatırıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi.
2: Türkiye'nin bilhassa güncel gelişmeler ışığında enerji alanında bölgesinin siklet merkezi olduğu çok net biçimde görülüyor. Gerek son dönemde uluslararası basında yayımlanan makaleler, gerekse enerji sektörünü çok iyi bilen isimler, ülkemizin günden güne artan stratejik değerine vurgu yapıyor. Şu bir gerçek ki 28 Şubat'ta başlayan ve henüz çözülemeyen İran merkezli kriz, Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir.
1: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen yıl gece müzeciliği uygulamasıyla 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladıklarını belirtti. Uygulamayı bu yıl 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında bakanlığa bağlı 11 müze ve 9 ören yeri olmak üzere toplam 20 noktada ziyaretçilere açık olacak. Özgür Özel, mahkeme kararıyla iptal edilen kurultay sürecine karşı olağanüstü kurultay için imzanın Kayseri delegelerinden geldiğini açıkladı. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 2026 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi. Yalçın, Türkiye'nin 2026 yılı ilk çeyreğinde elde ettiğimiz büyüme rakamı sevindiricidir. Türkiye ekonomisi üst üste 23 çeyrekte büyüme başarısı göstermiştir. Pozitif yönlü büyümenin 2026 yılına yansımalarını beklemekteyiz, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 2 Haziran Salı, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı 2024 yerel seçimleri sürecindeki para talebi ve teslimi iddialarına yönelik yürüttüğü soruşturmada yetersizlik kararı verdi. Dosya CHP milletvekilleri hakkında fezleke düzenlemesi amacıyla HTS ve bas kayıtlarıyla birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son dönemde sık sık telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye planlarını açıkladı. Fidan, Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesine katılmayı planladığını aktardı. Kurum Müdürleri Değerlendirme Toplantısı Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşımızın ihtiyaç ve beklentilerine hızlı ve etkili çözümler üretilmesi büyük önem taşımaktadır, dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha Mahallesi'nde yapılması planlanan kavşak düzenlemesi projesinde önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti. Talas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın başkanlığında gerçekleştirilen Haziran ayı olağan meclis toplantısı tamamlandı. Toplantıda ilçeyi ilgilendiren 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Erasmus Plus programı kapsamında Avrupa'dan gelen öğrencileri Kocasinan İnovasyon Merkezi'nde ağırladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ödeme yöntemi Tiro ile yeni bir iş sözleşmesine imza attı. Gerçekleştirilen işbirliği kapsamında 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım AŞ'nin toplu ulaşım hatlarında hafta içi her gün Tiro logolu kartlarla yapılacak ilk şehir içi ulaşım ücretsiz olacak.
0: Haftanın özeti.
1: 3 Haziran Çarşamba. CHP sözcüsü Müslim Sarı, parti meclisinin 11 Haziran'da toplanacağını ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Salı günü grup toplantısında konuşacağını açıkladı. Öte yandan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yeni bir parti kurulacağı iddialarına yanıt verdi. Partiyi terk etmek gibi bir niyetinin olmadığını vurgulayan Özel, bu CHP'yi aşan büyük bir iktidar yürüyüşüdür. Mücadelemizi parti içerisinde sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, siyasetin mahkemeler yerine sandıkla belirlenmesi gerektiğini söyledi. Vatandaşın dertlerinin siyasetin gündeminde olmadığını, aksine siyasetin sorunlarının vatandaşın sırtına yüklendiğini savundu. Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen irtikap soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 6'sı tutuklu 19 sanık hakkında iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Dava 6 Temmuz'da görülmeye başlanacak. Sergide eserlerin kursiyerlerin emeğini, alın terini ve üretkenliğini yansıttığını ve becerilerini geliştirmeye önemli katkılar sunduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Bir yıl sonu sergisi daha yapılıyor. Gelecek seneye 15 gün önceden inşallah haberini alacağız ve ya Köşk Metresi'de ya Gönhan'da ya da Sanat Merkezi'nde inşallah çok daha görkemli, güzel bir inşallah sergi yapacağız. Ben öncelikle öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Hakikaten çok özverili bir şekilde tesislerimizde destek veriyorlar kadınlarımıza. Sonrasında da kursiyerlere teşekkür ediyorum. Çok güzel ürünler yapıyorlar. Atölye Melikgazi'de inşallah bunlar ürüne dönüşecek. Ürün başında biz belli ürünleri satın alacağız. Dolayısıyla da evin bütçesine biraz katkımız olacak.
1: Anahtar Parti İl Başkanı Elvan Öztürk, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan 2026 hububat alım fiyatları üzerinde eleştirilerde bulundu.
0: Haftanın özeti.
1: 4 Haziran Perşembe, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tokyeli ile Beşi deprem bölgesinde olmak üzere toplam 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun açık satış yöntemiyle ya da kurasız olarak satışa sunulacağını müjdeledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka konusundaki iptal kararına atıfta bulundu. Bakan Gürlek, hiçbir tarafı ömür boyu mağdur etmeyecek, adil ve hakkaniyete uygun yeni bir yasal düzenlemeyi yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirine sunacaklarını açıkladı. Kocatepe Mahallesi'nde yapılan Sevim Selahattin Metin İlkokulu'nun sonuna yaklaşıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Evet, Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olarak yine bir okulu tamamlamak üzereyiz. Gördüğünüz gibi Kocatepe Mahallemize ve Tınaztepe Mahallemize hitap edecek, çevresi tamamen ormanlık yeşil alanda bulunan güzel bir okulu da bitirmek üzereyiz. Bir aydan inşallah okul bitecek, daha sonra peyzajını yapacağız. Sevim Selahattin Metin İlkokulumuz bu bölgemize inşallah hayırlı olsun. Burada yoğun bir nüfus var. Çocuklarımızın okul ihtiyacını bu şekilde hayırseverimizle karşılamış oluyoruz. Yarısını biz karşıladık, yarısını hayırseverimiz karşıladı ve buradaki okul ihtiyacı inşallah çözülmüş oluyor. Ben hayırseverimize teşekkür ediyorum. Annesinin babasının adına bize bağışta bulundu. Biz de yarısını belediye olarak katkı sunduk ve tamamlamış olduk. İnşallah burası çok şık, çok güzel bir okul oldu. Cenab-ı Allah burada okuyacak yavrularımıza, tüm yavrularımıza güzel yazgılar yazsın, hayırlı yazgılar yazsın. Ailesine, vatanına, milletine hayırlı birer birey olarak yetişmeyi nasip etsin. Biz okul yapmaya devam ediyoruz. Çocuklar, gençler bizim için önemli. Onların geleceği bizim için önemli. İnşallah bu okulların sayısı her geçen gün artacak. Hayırlı olsun inşallah.
1: Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, ilçe genelinde çevre kirliliğine sebep olan yabani ot temizliği, çim biçme, çevre düzenlemesi ve genel bakım işlemlerinin titizlikle sürdüğünü belirtti.
0: Haftanın özeti.
1: 5 Haziran Cuma, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik risklerin ve enerji fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtti. Bakan Şimşek, attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikamızı sürdüreceğiz mesajı verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel ticarete yönelik değerlendirmesinde sürekli yeni korumacı ve kısıtlayıcı tedbirler almaktansa, işbirliği ve serbest ticarete yönelik açılımların dünya ekonomisi için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, geçmiş yıllarda ürün tesliminin ardından 30 ila 45 günü bulan ödeme takvimlerinin aksine bu yıl çiftçilerin paralarını daha erken yatırmayı planladıklarını müjdeledi. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini hatırlattı. Mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini ve ödemelerini en geç 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınava yurt içi ve yurt dışından toplam 1 milyon 22.658 öğrenci katılacak. Sınav sürecini gözlemlemek ve yerinde takip etmek amacıyla sahada 200 bakanlık temsilcisi görev yapacak. Sınav 13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyesi Murat Cahit Cıngı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu toplantısında Gazze'de yaşanan insani durumun ve Filistin halkının karşı karşıya olduğu ağır koşulların raporda daha kapsamlı yer alması gerektiğine ilişkin bir değişiklik önerisi sundu. Yapılan müzakerelerin ardından öneri kabul edilerek rapora dahil edildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayseri'nin denizinin kuşçu marina olduğunu belirterek şunları söyledi.
4: Kocasinan'da yaşamak ayrıcalıklıdır dedirtene kadar farklı hizmetleri, farklı projeleri hayata geçirmek. Bunun için çalışıyoruz, bunun için gayret gösteriyoruz ve Kocasinan'ımızın her bir bölgesinde birbirinden farklı güzellikleri gün yüzüne çıkartmak için de bu çalışmaları hayata geçiriyoruz.
1: Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
5: Dünya turu başlıyor.
6: Sınırları aşmaya, bambaşka hayatlara konuk olmaya hazır mısınız? Her bölümde farklı bir durak, her dakikada yeni bir keşif. Kısa bir mola verin ve dünyaya açılın. Dünya turu başlıyor. Bugün rotamızda teknolojinin kalbi Güney Kore var. Burada herkes dünyanın geri kalanından bir yaş daha büyük doğuyor. Koreliler anne karnında geçen süreyi de hesaba katıyor ve bebek doğar doğmaz bir yaşında sayılıyor. Ayrıca burada güzellik sadece bir tercih değil, bir zorunluluk gibi. Hatta iş başvurularında bile fotoğraflarınızdan çok yüz hatlarınızın ne kadar uyumlu olduğuna bakılıyor. Sokaklarda plastik cerrahi reklamını görmediğiniz tek bir köşe bile yok. Ama dikkat edin, burada birine yemeğe davetliyseniz tabağınızdakileri bitirmeniz değil, çok hafif bırakmanız nazikçe karşılanıyor. Bugünkü yolculuğumuzun sonuna geldik. Keşfedilecek çok yer, anlatılacak çok hikaye var. Bir sonraki durakta görüşmek üzere. Merakla kalın, hoşça kalın.
5: Dünya turu sona erdi.
7: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
8: ...91.8'den herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde stand-up gösterileri, festivaller ve konserler sizleri bekliyor. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'deki konserlerde rock müziğinin güçlü sesi Zakkum, dillerden düşmeyen şarkıları ve muhteşem sahne enerjisiyle kulaklarımızın pasını silmeye geliyor. Bunun yanı sıra özgün yorumları ve içimize işleyen türküleriyle Grup Abdal da yine Kayseri'de sevenleriyle buluşacak. Bu haftanın tiyatro oyunlarında hem güldürecek hem de düşündürecek şahane bir oyun olan Bizden Biri, gizemli atmosferi ve merak uyandıran kurgusuyla tiyatro severleri derinden etkileyecek Gece O Kadar Kirliydi Ki İkisi de Kayboldular oyunu, farklı hayatların, duyguların ve seslerin aynı sahnede muhteşem bir ahenkle yankılanacağı Çoklu Sesler Yankısı, Edebiyat tarihinin en güçlü karakterleri Shakespeare'in insanları da bu hafta sizlerle birlikte olacak. Hayatı dair eğlenceli tespitleri ve yüksek enerjisiyle anlatan adam da Kayseri'ye geliyor. Ayrıca bu hafta sürdürülebilirlik, doğa bilinci ve eğlencenin bir arada olduğu Yeşil Kampüs Festivali de sizleri bekliyor. Alanında uzman isimlerle Türk Medeni Kanunu'nun 100. yılı sempozyumu da yine Kayseri'de olacak. Bu hafta vizyona giren filmlerde korku türünde Backrooms filmi sizleri bekliyor. Keyifli seyirler dilerim. Radyo Radar'da haftanın etkinliklerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle hoşçakalın.
7: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yaklapta değil.
2: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniye götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün Mobil.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
6: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
1: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
2: Yayın tekrarı.
3: Geleceği ışık tutan öğretmenler, önce isimler ve ilham veren eğitim hikayeleriyle karşınızdayız. Hayatımız Eğitim, Fatma Sadıç'ın sunumuyla her cuma saat 18'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Fatma Sadıç'ın sunumuyla Hayatımız Eğitim başlıyor.
4: Efendim merhabalar, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Ben Fatma Sadıç, Hayatımız Eğitim programında bu akşam yeniden birlikteyiz. Bildiğiniz gibi her cuma saat 18'de eğitime dair değerli konuklarla çok önemli konuları birlikte konuşuyoruz. Malum sınavlar ülkesi, pek çok konuda, pek çok düzeyde, pek çok sınavın yapıldığı bir ülkede yer aldığımız için haliyle eğitim deyince gündemden sınavlar düşmüyor. Fakat sınavların bir akademik yönü, bir ölçme yönü olduğu kadar sosyal de bir yönü var. Bu sosyal yön sayesinde aileler, ailelerin arasında, çocuklarla aileler arasındaki ilişkiler, ebeveynlerin üzerindeki baskı, öğrencilerin üzerindeki baskı, bunların hepsi sosyal yaşamın bir parçası haline geliyor. Biz bugüne kadar yaptığımız programlarda gerek LGS ile ilgili, gerek YKS ile ilgili pek çok konuk barındırdık ve bu işin akademik yönünü, ölçme ve değerlendirme yönünü konuştuk. Ancak ben bugünkü değerli konuğuma bayram öncesinde telefon açıp böyle kendime zorla yer bulup da tabiri caizse sağ olsun beni kırmadı. Dedim ki bu işin psikolojik ve sosyal yönünü de ele almalıyız. Ailelerimizle çocuklarımız arasındaki bağlantıları konuşmalıyız.

0: gelişim uzmanı olarak bu kimliğiyle nitelendirecek. Sevda hocamın pek çok kimliği, pek çok alanda yaptığı çalışmalar var. Tabiri caizse 10 parmağında 10 marifet olan bir konuğum var bugün. Ancak ben bugün onu eğitimci kimliğiyle birlikte burada konuk etmek istedim. Dediğim gibi sınav sürecinde psikolojiyi konuşalım istedim. O yüzden ben kendisiyle ilgili ne söylesem eksik kalır diye düşünüyorum. Müsaadenizle kendisine dönerek bir hoş geldiniz diyeceğim. Ardından da kendisini bize tanıtmasını isteyeceğim. Hoş geldin Sevda Hocam.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk Sayın Hocam. Yani ne söylerseniz söyleyin, nasıl ifade ederseniz edin, arkadaşım demiş olmanız benim için en büyük gururlardan bir tanesi. İyi ki varsınız. Kıymetli davetiniz için de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum benim davetimi kırmadan geldiğiniz için. Bu yoğunluğunuzun arasında, çünkü çok iyi biliyorum ne kadar yoğun
1: Sağ
0: olduğunuzu.
1: olun,
0: Bu
1: sağ
0: da
1: olun.
0: bize verdiğiniz değer. Buyurun ben size şöyle bir mikrofonu bırakayım. Siz bizi hem dinleyenlere hem izleyenlere Sevda Kavafoğlu Umaç kimdir? Hangi alanlarda karşımıza çıkar? Bize hangi alanlarda yol gösterir? Siz kendi ağzınızda daha iyi net
1: Öyle mi?
0: ifade edin.
1: Peki. Derler ki hayatta en zor olan şeylerden biri nedir deseniz insanın kendini anlatmasıdır derim. Bunu da her zaman ifade ederim. Teveccüh gösteriyorsunuz. Teşekkür ederim. Ben öncelikle bugün burada eğitim danışmanlıkta hizmet veren Su Akademi'nin kurucusu Sevda Hoca olarak bulunuyorum. Su Akademi'de biz ne yapıyoruz eğitim danışmanlıkta? Profesyonel koçluk çalışmaları yapıyoruz. Bireysel ve kurumsal anlamda. Bu şu demektir. İnsana yapılan yatırım en iyi yatırımdır mottomuzdur bizim ve bu şekilde de kariyerleri destekliyoruz. Kariyer dönemleri ne zaman başlıyor? Gençlerin çocuklukta sınava hazırlık dönemleriyle başlıyor. Bu bizim ana mesleğimizin biriyken, diğer taraftan birçok sivil toplum kuruluşlarının idari ve yönetimlerinde yine kendi alanımla ilgili Ar-Ge ve eğitim alanlarında komisyonlarda yer almaktayım. Bir yandan siyasi bir kimliğimiz var. Ülkemiz uğruna, vatanımız, milletimiz, bildiğimiz değerler ve inandığımız duygular, değerler üzerine de bu anlamda da Kayseri'ye hizmet etmekten çekinmeyen biriyiz. Aynı zamanda anneyim. Bu süreçleri atlatan, hala da eğitim alan iki evladın annesiyim. Sanırım yeterlidir şu an için diye düşünüyorum. Eksiğimiz varsa da tamamlarsınız inşallah. Sağ olun.
0: Peki, dediğim gibi bence bugün ele alacağımız konu çok önemli. Çünkü ailelerin her biri belirli dönemlerde bu süreçlerden geçiyor.
1: Tabii.
0: Bu süreçleri doğru, yanlış, bilerek, bilmeyerek, geleneksel usullerle ya da profesyonel yardım alarak bir şekilde atlatmaya çalışıyoruz. Ama evladı olan herkesin hayatında birkaç kere, birden fazla evladı olanın birkaç kereden fazla geçtiği bir süreçten
1: Kesinlikle,
0: bahsediyoruz. Ve dediğimiz
1: kesinlikle.
0: gibi bu sınav sürecinin bir de sosyal yönü oluşuyor.
1: Tabii
0: Çünkü
1: ya, tabii.
0: aileler sosyal yapının en küçük çekirdeği ve o çekirdeklerin etkileşmesiyle toplumlar oluşuyor. Dolayısıyla aslında toplumu etkileyen bir süreçten bahsediyoruz.
1: Tabii.
0: Şimdi ben burada şöyle bir soru sormak istiyorum size. Şimdi sınav döneminde ailelerin en sık yaptığı, tırnak içinde iyi niyetli olmasına rağmen çocuk üzerinde baskı oluşturan davranışlar nelerdir?
1: Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Biz hani madem kişisel gelişim başlığıyla girdik, buna istinaden şunu söylemek istiyorum. Biz biliyoruz ki hayatta doğru yanlış, iyi kötü derken kavramlar değişirken biliyoruz ki iyi anne, kötü anne, iyi baba, kötü baba değil. Bildiğinin en iyisini yapan ebeveynler vardır. O yüzden suçlu aramıyoruz, sistemleri konuşuyoruz diyelim. Çünkü bu dönem sadece öğrenciler, gençler değil, biliyorsunuz anne babalar da en az o kadar hassas ve sıkıntılı ki bir örnek teşkil ediyorsunuz. Hocam bir hafta var sanırım hatta, değil
0: Evet,
1: mi?
0: bu cumartesi diğer değil,
1: Değil.
0: diğer cumartesi.
1: Hayırla atlatsın
0: İnşallah.
1: evladımızda. Eminim çok güzel sonuçlar da çıkacaktır.
0: İnşallah.
1: Gönlünüze göre olsun.
0: Amin.
1: Şimdi şunu demek istiyorum. İşte dedim ya, anne babalar bildiğinin en iyisiyle hareket ediyor diye, bu şunu oluşturuyor. Bu dönem sıkıntılı dönemler. Yani çünkü stres oranı yüksek dönemler. Sınav dediğimizde sadece akademik bilgi değil, zaman ve stres yönetiminin birleştiği, üç bacak üstünde giden bir süreçtir. Bunun içerisinde öğretmeni var, öğrencisi var, annesi, babası, kardeşi, bütün aile fertleri var. Ama aileler farkında olmadan kazanamaz kaygısıyla hadi çalış. Çalıştın mı? Bugün kaç saat çalıştın? Bugün kaç soru çözdün derken, ya da işte bu söylediğim kelimelerde çok ilginçtir. Sana güveniyorum cümlesi stres yaratır, biliyor musunuz? Sana güveniyorum cümlesi o çocuğu

0: zorunluluk oluşturur ve farkında olmadan kendi şunu hisseder, sonucu odaklanır. Ardından kıyaslama yapmak, bak işte arkadaşın bu kadar soru çözdü ya da kuzenin bu seviyede. Bunların hepsi farkında olmadan o anne baba iyiliğini düşünürken aslında evladımıza birer baskı unsuru oluşturur.
1: Evet, o zaman sınavda ne yaptın, kaç doğru yaptın, kaç yanlış yaptın gibi iyi niyetli sorduğumuz sorular.
0: Bunlar sınav sonrasında da aslında yapılmaması gerekirken zaten şuna bakıyorum. LGS için bir hafta, YKS için ortalama iki hafta süremiz var. Bizim yapabileceğimiz şey sadece duygu durumuna müdahale etmek. Artık bu saatten sonra bu soruların bize katkısı değil, tam tersi stres oranını yükselmesini sağlayan durumları oluşturur.
1: Çok güzel bir cümle ettiniz. Sınava bu kadar süre kala çocuklarımızda müdahale etmemiz gereken şey duygu durumları.
0: Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle.
1: Peki, şimdi o zaman şöyle bir toparlayacak olursak, öğrencimizi sürekli olarak sınavlarının nasıl geçtiğini, kaç yanlış, kaç doğrusu olduğunu sormamız gereken süreci geçtik. Hı hı. İkinci olarak öğrencilerimize çok fazla sana güveniyorum, sana güveniyorum diyerek üzerlerindeki kaygı seviyesini artırmamamız gerekiyor diye toparlayabiliriz değil mi?
0: Tabii ki, tabii ki. Yani aslında bazı cümleler vardır, kilit cümleler. Biz sadece onun şeyine baksak, sınava yönelik konuşmayı bıraksak, eline sağlık, bugün de bütün gayretini gösterdin, ben senin için de yapabilirim.
1: Evet.
0: Bakın bunu yapmakla onun gayretini, çabasını, sizin fark ettiğinizi ve bundan memnun olduğunuzu göstermekle sınava yönelik sorular sormak arasında dağlar kadar fark var. Zaten bir evladın kaç yaşında olursa olsun, konu ne olursa olsun arka plandaki gizli duygusu anne ve babasına kendini ispatlama gayretidir.
1: Evet, evet kesinlikle. Peki biz eğer ya da doğru bu cümleleri kullandık ya da kullanmadık. Çocuklarımız bu cümlelerden etkilendi ya da etkilenmedi ki bazen her zaman aynı şeyi yaptığınızda aynı sonucu alamayabilirsiniz.
0: Tabii,
1: çünkü
0: tabii.
1: Karşınızdaki bir insan ve farklı etkilenebilir bundan. Dediğiniz gibi bazen bir öğrencide çok fazla etki yaşarken diğerinde daha az etki yaşayabilirsiniz. Orayı geçtik. Fakat mesela ben şimdi bir anne olarak sınav sürecinde bir öğrencim varken öğrencimin sınav kaygısı yaşadığını nereden anlayabilirim? Hani bunu ben anlayabilir miyim veli olarak?
0: Anlayabilirsiniz. Anlayabilirsiniz. Çünkü zaten bütün algılarımızın en açık olduğu haller çocuğumuza odaklandığımız haller. Bunun fiziksel halini anlarsınız, zihinsel halini anlarsınız, davranışsal halini anlarsınız. Şimdi çocuğumuz aslında hiç yapmadığı şeyleri yapabiliyordur. Ara ara ağlama nöbetleri geçirebiliyordur. Aslında öfkelenen bir yapısı yoktur. Manasız şeylere öfkelenebiliyordur ya da tahammül göstermiyordur. Bu dönemsel bir şey. Sürekli kalıcı olduğunu düşünmeyelim, olur mu? Hani ailelerde de kaygı oluştu. Bilin ki o dönemin sıkışıklığının yarattığı bir duygu durumu ya da fiziksel karın ağrısı. Fizyolojik doktora götürürüz, tahlillerden geçiririz. Çok şükür hiçbir şey çıkmaz ama bu bir geçmeyen karın ağrısı, mide bulantısı. Hatta böyle ara ara çarpıntısının olduğunu falan hisseder. Biz tabii ki gerekirse doktoruna götüreceğiz. Sağlık kontrolünden geçeceğiz ama bilin ki dönemsel bir şey. Aile bunları gördüğünde bilsin ki bu tepkimelerdir. Bir de çocuk ara ara hiç boş bir sohbetin arasında şunu diyebilir. Zihnim bomboş, aklımda hiçbir şey yok.
1: Evet, bu en çok karşılaştığımız cümlelerden biri.
0: Kesinlikle.
1: Geçtiğimiz haftaki programda da bunu aldık hatta. Bu da aslında doğru yolda olduğumuzun bir belirtisi.
0: Evet, evet. Yani orada ne yapmak gerekir bakılırsa onun telaşına kapılmayalım. Bu dönemsel, geçici. Çocuğun o anki stresle, o dönemle çünkü verdiği uzun süre bir gayret var. Hepsinin kendi çapına göre. Ya azdır pişmanlığı vardır. Çoktur korku boyutu vardır. Ama bu süreç geçecek. O yüzden bilin ki bu tepkimeleri rahatlıkla fark eder. Mesela uyku bozukluğu da çok olur. Bu dönemde görürsünüz. O zaman başka şeyler yapması gerekiyor ailenin bu alanları düzeltmek için. Peki, temas etmek için.
1: Öğrencimizin sınav kaygısı olduğunu anladığımızda nasıl davranalım?
0: Mesela tepkimelerden birini söyleyelim. Fiziksel bir yani biraz önceki saydığımız maddelerde fiziksel bir tepkime verdi değil mi? Doktora götürelim mi? Bir doktora gidelim mi? Muayene olmak ister misin? Demekle ya aslında bu senin şu an yaşadığın stresle alakalı demek arasında fark var mı? Var.
1: Tabii ki.
0: Tamam. Doktora gitmek istemiyorsa zaten kendinin neden yaşadığını biliyor. İfade de ediyor demektir. Gerekirse bir muayene olabilir. Gerekirse müdahale edebilirsiniz bu anlamda. Ya da uyku durumunda. Ben her gencin, öğrencinin akşam hatta eve geldikten sonra mutlaka yatmadan önce bir ılık duş almasını ve onu rahatlatacak, uykuya geçirecek takviyeler tüketmesini eğer bir sağlık problemi yoksa tavsiye ediyorum. Çünkü kaliteli uyku, derin uyku ertesi günkü stres oranını da azaltacaktır. Daha sağlıklı güne başlayacaktır. Ve bazı rutinleri bozmamasını, mesela çocuk o gece çok olmadık bir şey yemek istiyorsa, normalde yemiyorsa bence bir iki lokmayla sadece nefsini köreltsin. Olur mu? Ya da baktınız o an o toplumda olmak istemiyorsa... biz aileler olarak bazen açılırsın deyip kalabalıklara götürmek istiyoruz ya da gezdirmek istiyoruz ya, o an ona iyi gelmiyorsa tamam diyelim. Aslında birazcık direksiyonu onlara bırakalım. Her zaman bizim kontrol etmemize gerek kalmayabilir. Dönemsel bir zaman zaten.
1: Kesinlikle. Peki sınav sürecinde başarı odaklı olmak ile çocuk odaklı olmak arasındaki fark nedir?
0: Çok ciddi fark var kıymetli hocam.
1: Toplumumuza mı odaklı davranıyoruz acaba? Başarıya mı odaklanıyoruz acaba? Toplumsal olarak eğilimimiz ne yönde daha çok? Veya hangisi doğru?
0: Şimdi o zaman biraz daha geniş söylemek istiyorum ben bu konuyu. Şimdi başarı odaklı olmak, sonuca odaklanmak daha materyalist, ölçülebilir bir hal. Evet, bütün hedefimiz ona ulaşmak. Lakin yürütülemeyen süreç, fark edilemeyen, desteklenilmeyen süreç değer duygusunu kaybettirir ve yetersizlik oluşturur o kişide. Bu ne yapar? Gerçek performansını yansıtamaz. Şimdi bu çocuk akademik bir bilgi aldı, bir gayret gösterdi, belli donanımlara sahip oldu. Ama bunu kullanamadıktan sonra bir anlamı var mı?
1: Tabii ki.
0: Bu o sürecin yönetilmesi demek. Çünkü o süreci yönettiğimizde başarıya, sonuca, skora diyeyim odaklanmayıp o süreci yönettiğimizde çaba ve gayretlerine farkındayız mesajını veriyoruz. O çocuğun mesela kendimizden bakalım, olur mu? Ben biliyorsunuz bu alanda daha çok katkı sağlamak adına akademik bir süreçten de geçtim. Yüksek lisans, doktora gibi. Şimdi skora odaklandığınız zaman sınav anında ya da çıkarabileceğiniz test haline odaklanabiliyor musunuz? Hayır, gerçekliğine odaklanamıyorsunuz. Hatta yapabileceğiniz şeyleri de aşmış oluyorsunuz. Yani cebinizdeki parayı bile harcayamıyorsunuz. O orada kalmış oluyor. Değil mi? Doğru ifade ediyorumdur diye düşünüyorum. Ama duygusal sağlığı yüksek, özgüveni yüksek bir genç yetiştirdiğimizde bu çocuğun sabah sınava giderken acaba kaç net yaparım sorusuyla kendine, ardından ben zaten daha önce defaten sınava girdim, elimden gelenin de en iyisini yaparak çıkacağımdan eminim cümlesi arasında çok ciddi bir duygu farkı var. Stres oranı başta yarı yarıya gitmiş demektir. Ama bizler de, aileleri de anlıyorum. Çünkü ben de bir ebeveynim nihayetinde. Hayat koşturmasında verilen emeklerde direkt skor odaklıyız. O zaman çocuğun değer ve çaba duygusunu kaybediyoruz. Ona yansıdığı daha üzücü tarafı. Biz aileler bunu içimizde tölere edebiliriz.
1: Evet, kesinlikle katılıyorum. Aslında burada her konuştuğumuz meselede ebeveynin kullandığı dile gelmiş oluyoruz. Yani ebeveynin çocuk üzerinde kullandığı dil çok kıymetli.
0: Çok haklısınız.
1: Peki kullandığımız bu dil öğrencinin özgüveninde, performansında nasıl etkiler sağlar? Nasıl bir dil kullanmak doğru olur?
0: Ya hocam soruları çok güzel çalışmışsın bu. Başlı başına böyle geniş konular halinde harikasın. Bu arada ben sizin birçok programınızı izledim. Alanında çok kıymetli hocaları geldi. Hepsinin de emeğine, katkısına çok teşekkür ediyorum. Hepsini izleme şansım olmadı ama inanın ara kesitlerinize çok şahit oldum. Bizim akademimizde de verdiğimiz eğitimlerden bir tanesi ve bunu ben her yerde söylerim, böyle şahit olanlar da bilir, aile içi iletişimin dilidir. Bugün bu çağda, bu yılda, bu dönemde hala bunu konuşuyoruz. Çünkü modern dünyada bu çok değişmiş şekildedir. Eskilerin kullandığımız sistemleri bugün bize rehberlik etmeyebilir. Şekillenmesi gerekir, yok sayılamaz. O bir bize ışık tutan olmalı ama ona göre şekillenmeli. Mesela çocuğumuzla, öğrencimizle iletişime geçtiğimizde kullandığımız ben diliyle sen dili arasında bile bir fark vardır. Sen dilinde farkında olmadan zihinde suçlayıcı ya da sorgulayıcı bir yapı oluşur. Ama aynı cümleyi ben diliyle kullandığımızda orada bir durum ifadesi vardır. Örneğin, neden bunu böyle yaptın yerine ben böyle hissettim, yani senin yaptığın karşılığında ben böyle hissettim. Karşıdan alacağımız cevap ve tepki de ona göre şekillenir. Çünkü orada onda bir duygu oluşturuyoruz. Orada bir duygu durumunu yönetiyoruz. Peki yumuşak geçişler performansın korunmasını sağlar mı? Hatta potansiyelin ortaya çıkmasını artırır mı?
1: Tam da sorduğum şey bu.
0: Kesinlikle. Performansın artılması, katma değerinin yüksek olması. Bizim buradan başarı dediğimiz hedefe ulaşmada yüksek performansla çıkmamız, verimlilikle çıkmamız bu kullandığımız dillerde çok etkilidir. Bu ebeveynler arasındaki dilde de, iletişimde de böyledir.
1: Evet.
0: Şimdi anne baba arasında, karı koca arasında olsun, çocuğun yansımasın. Tamam, biz şu an zaten çocuk odaklıyız. Sınav süreci odaklıyız. Onlar kendi içlerinde tolere etsinler. Ama hane içerisinde çocuğa yansır durumda. Şimdi anne babanın iletişimi çocuğa yansıyor. Anneninki çocuğa yansıyor. İkinci madde. Üçüncü madde babanınki çocuğa yansıyor. Gibi gibi gibi derken o zaman ne yapıyoruz? Merkeze almışız sınav adayımızı. Etrafında ya performansı yükselteceğiz ya potansiyeli azaltacağız. Bu çok ciddi bir ara fark açar.
1: Evet, peki ne yapacağız? Peki ne yapacağız bu handikapın içerisinde?
0: Yani biz şöyle düşünüyoruz. Gençler, çocuklar, inanın çok güçlüler. Bakın bütün samimiyetimle söylüyorum. Eminim siz de bugüne kadar yetiştirdiğiniz yüzlerce öğrenci arasında bunu hissediyorsunuz, ayırt ediyorsunuzdur. Ama şimdi burada bir karşında anne kimliğiyle de oturuyorsunuz ya, biraz oradan da hani söylüyorum. Bunun için ne yapacağınız sorusunu oradan geldiğini düşünüyorum. Neden ben dilini kullanmayalım? Neden onu ifade etmeyelim? Ya da biz her şeyi ifade etmek zorunda mıyız bu süreçte? Mesela bu soruyu bakın bir eğitimci olarak konuşalım. Biz çocukların o anki tepkileri ya da ona yansıyacak bir şeyleri her an çözüm üretmek zorunda mıyız?
1: Tabii ki değiliz.
0: O belki de o an sadece ifade ediyor, değil mi?
1: Her şeyi anlam yüklemekten vazgeçmek lazım yani.
0: Kesinlikle. Yani on numara tespit.
1: Bazen.
0: Bırakın bazen de söyleyip geçmiş olsun. Her şey çözüm üretilir şeklinde olmasın. İhtiyaç yok çünkü o an söylüyor. Hani demiştim ya biraz önce, manalı manasız konuşmalar gelir geçer.
1: Evet. Çocukların mükemmel anne ve babalara ihtiyacı yok.
0: Anne ve babaya.
1: Çocukların onları seven,
0: koşulsuz,
1: destekleyen,
0: değil mi?
1: Güven hissettikleri anne ve babaya ihtiyaç var.
0: Çok haklısınız. İşte o özdeğer duygusundaki koşulsuz sevgiyi göstermek o özdeğeri arttıracak etkenlerden en büyüğü.
1: Kesinlikle. Peki sınav döneminde ister istemez,
0: hı hı,
1: her ne kadar sağduyulu olsak da sizin de bahsettiğiniz gibi ebeveynler de birer insan.
0: Tabii, anne, baba. Tabii, tabii.
1: Dışarıda akşama kadar rızıkları için çalışıyor,
0: tabii.
1: Bin bir türlü insanla karşılaşıyor ve bin bir türlü durumla karşılaşıyor. Bazen günü istediği gibi geçmiyor, belki istediğinden çok daha kötü geçiyor ve ister istemez bir öfke ile negatif bir duygusal durumla karşı karşıya gelebiliyorlar. İşte bu durumda da ister istemez aile bireyleri de tabiri caizse bundan payını
0: alıyor,
1: başlıyor.
0: Evet.
1: Ya da süreci yönetirken çocuğumuz çok da istediğimiz gibi gitmiyor. İsterseniz ister istemez diyoruz ki verdiğimiz emekler, işte ödediğimiz ücretler,
0: hani adostlar diyorlar,
1: zamanlar. Aynen, hani bunları hissetmeye başlıyoruz ve belki de aile içerisinde aile ilişkileri bozulmaya başladı.
0: Evet.
1: Bozulmaya başladığını nereden anlayalım, bu bir. İkincisi, bozulmaya başladığını anladıysak eğer nasıl onaralım? Bu farkındalığı oluşturalım ki annelerimiz, babalarımız, evlatlarımız, dediğimiz gibi ailenin en önemli küçük yapısını tabii korumaya çalışalım.
0: Bu sorudan önceki konuşmamızda şöyle bir şey demiştiniz ya, çok güzeldi. Mükemmel olmak zorunda değiliz. Zaten sistemsel anlamda da mükemmelliyetçilik zarar veren bir kavramdır.
1: Evet.
0: Bir gün çok alanının uzmanı Üstad sağ olsun çok kıymetli birinden bir söz duymuştum. Demişti ki, Sevda Hanım, en iyi iyinin katilidir demişti.
1: Evet.
0: Her zaman ben bunu kendime düstur edinmişimdir. Şimdi herkes payını alıyor ya, acaba anne baba bu kadar dışarıda yorulurken, maddi manevi bu süreçlerden geçerken, bu kadar yıpranmışlık varken farkında mısınız aslında biz bu dönem çocuklarımızla evde 1-2 saat zaman geçiriyoruz. Tüm gün geçirmiyoruz, geçiremiyoruz. O çocuklarda ya okulda ya kurslarda ya etütlerde, sınavlarda. Tamam, o zaman geri kalan zamanda bir şeylerin eksik gitmesi aile içinde nasıl bir sorun yaratabilir? Bir yerlerin dağınık olmasına çocuğun müdahale etme işi ya da annenin o an onu toplamak zorundalığı yoksa o an çok oranın titiz olmayışı. Yani ya da çok sessiz ortamın isteniyor olması. En kıyamadığımız, en kıymetlilerimiz hazırlık süreçlerinde maddi manevi bütün varlığımızı sabır dahil verdiğimiz çocuklarımızı günde 2 saat idare edememek birazcık idare etmek de değil. Bakın, kendi haline bırakmak. Kendi hali nedir biliyor musunuz? Çok basit hareketler söyleyeceğim. O an yemek istemiyor mu? Yemesin. Kural dışı hareket etmektir. O an yeniden oturum yapmak istemiyor mu? Bu saatten sonra yapmasın. Zaten tüm gün oturduysa o saatte zaten yapmasın çocuğu. O an ne yapmak istediğine bakın. O an size günün her şeyini anlatmak istemiyorsa anlatmasın. Anlatabildim mi demek istediğimi? Ailenin almak istediklerine bakmak lazım. Mesela o aile ne almak istiyor? O akşam 1-2 saat evde duran çocuktan.
1: Peki şeye de katılıyor musunuz? Ben mesela eğitimci olarak şunu düşünüyorum. Şimdi işte sınav annesi, sınav öğrencisi, sınav psikolojisi.
0: Birçok etiket değil mi?
1: Evet.
0: Sınav.
1: At etiket. Şimdi ben 27 yıllık meslek hayatımda da
0: maşallah
1: uzunca süredir gördüğüm şeyler var. Şimdi sınav çocuklarının bir dokunulmazlığı var. Sınav çocuğu işte odasını toplamaz. Sınav çocuğu annesine yardım etmez. Sınav çocuğu dışarıda sosyal etkinlik yapmaz. İşte anneannesine gitmiyorsa gitmek istemez. Ben yıllardır kendi adıma eğitimci olarak bunu kabul etmiyorum.
0: Ben de kabul etmiyorum.
1: Yani sınav öğrencisi olmak demek işi gücü masanın başında oturup her daim 7-24 başka her şeyle olan ilgisini kesmiş olan birey demek değildir.
0: Yok, çok haklısınız.
1: Çünkü bu insan sınavı kazandıktan sonra da insan olarak ve sosyal bir varlık olarak yaşamını sürdürmeye devam edecektir. Bu noktalarda çocuklarımıza tanıdığımız inisiyatifler ve kuralsızlıklar aslında biraz sonra konuşacağımız sınav sonrası aile içerisindeki kopmalara da zemin hazırlar.
0: Evet,
1: sınava hazırlanıyor olabiliriz ama bize ait sorumluluklarımız devam ediyor. Çocuklarımıza yeter ki sen şunu yap da bunu yapma tarzındaki yaklaşımları ben kendi adıma doğru bulmuyorum. Çünkü neden? Yani su içtiği bardağı bulaşık makinesine koymakla sınavı kaybedeceği algısı oluşmaz. Ayda bir kere gidilen büyükleri ziyareti 1-2 saat oturduğu için sınav kaybedilmez. Yani aile ilişkilerini, efendime söyleyin, üzerimize düşen bireysel sorumlulukları, sınav öğrencisi olmuş olmamız aslında ne yapamaz? Bence etkilemez diye düşünüyorum. Bu anlamda da ben velilerimizin bu hassasiyetin, bu kadar aşırı ve uç hassasiyetinin çocuklara sonraki yaşamları anlamında zarar vereceğini düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?
0: Yok, çok güzel bir konuya dokundunuz. Siz hatta daha böyle iyi niyetli sınav sonrasına yansıyacağından bahsediyorsunuz. Ben bu süreçten bahsedeyim. Çok çok doğru tespitler. Şöyle bir şey var hocam. Şimdi normalde sınav evet, sonuç anlamında ve tek oturum, hele ki LGS için evet. söylüyorum ben bunu. Tekrar olmadığı anlamda söylüyorum. Ama farklı çözüm yollarının olduğunu da kabul etmek lazım. Hayatta her şey tek yoldan değildir. Bunu bir defa bilmek, kabul etmek lazım. Bu süreçte sonuç odaklı olsak da süreç yönetiminden biraz önce bahsettim ya size diğer soruların cevabında. Şöyle bir şey var. Çocuğu hayattan koparıyorsunuz. Hatta bu hayattan koparmalara ek maddeler de var. Telefonu elinden almak, işte tuşlu telefona geçmek, tamamen izole bir ortam yaratmak gibi gibi falan. Hayır. Siz yaşamsal fonksiyonların bir çoğunu alıyorsunuz ve diyorsunuz ki sen sadece sınavı kazan. Zaten biz 1-0 stres oranını %35 oranında arttırıp başlamış olduk hikayeye. Daha yolun başında.
1: Çok güzel, burayı bir daha söyleyelim hocam.
0: Şimdi biz çocuğun normal, yani insanın yaşamsal fonksiyonlarını, çünkü sıradan şeyler bu bahsettiklerimiz. Ekstra biz ona git para kazan demiyoruz. Git evet. bu toplantıyı yönet demiyoruz. Git bütün evin işini hallet demiyoruz. Ki bunlar bizim dönemimize ait yapılan, çocukluğumuzdan gelen şeyler de. Ha, o dönemin gençleri de hepsi bugünün çok başarılı insanları oldular. İyi ki de yapmış ailelerin bazıları da. Yani
1: bence de.
0: Teşekkür etmek istiyorum.
1: Çocuklar hayat başarısı anlamında bence de çok daha iyi yerlere geliyorlar.
0: Çok şükür. Şimdi diyoruz ki biz, hani sene başında diyoruz ya, sen hiçbir şey yapma. Sen sadece sınavına odaklan. Arada 10 ay, 11 ay, bazılarına 9 ay gibi
1: bazen
0: zamanlar
1: iki sene,
0: var. Ha, yani
1: 11'den başlıyoruz.
0: Kesinlikle.
1: 7'den başlıyoruz.
0: Ve yaşamsal bütün fonksiyonlarını elinden alıyoruz ve sınava odaklıyoruz. Biz yolun başında %35 stres yükleyerek başlıyoruz. %35 çok ciddi bir oran yönetilme için. Çok ciddi bir oran. Hayır, öyle bir şey yok hocam. Hatta normal yaşamın içerisinde ne kadar kalarak devam ederse, ha, orada neyi öğretebiliriz biliyor musunuz? İşte orada bizim alanlarımız devreye giriyor. Zaman yönetimini öğretirsiniz. Sıralama önceliğini öğretirsiniz.
1: Harika.
0: Bugün yapmadığın, bugün yarına yansıyacak, yapılacak şeyler içerisindeki birinciliği, beşinciliği öğretirsiniz. Yapmazsa göreceği zararı öğretirsiniz. Bakın, bunlar yaşama hazırlamaktır.
1: Ve aslında bunlar da sınav sürecine dahildir.
0: Kesinlikle.
1: Sınav akademik
0: kesinlikle.
1: Bir süreç değil. Aslında yaşam becerisini de öğreten bir süreçtir.
0: Bu ikinci maddeye geçmek istiyorum. Daha arka plana geçmek istiyorum. Bunları öğretirken de çocukta özbenlik duygusunu yükseltiyorsunuz. Yeterlilik duygusunu yükseltiyorsunuz. Ve ne yapıyorsunuz? Sınavda, ders çalışmada yaşamının bir parçası gibi normalleştiriyoruz. Normalleştirdiğimiz şey kaygı oluşturmaz hocam.
1: Kesinlikle, bu çok doğru bir cümle bence de. Yani sınavı normalleştirmek lazım. Evde olağanüstü bir durum varmış durumuna çıkartmak lazım ki kaygı yüklenmesi azalsın.
0: Tabii ki duygu durum yönetimi çok önemlidir. Bazen bakıyorum ya, inanın çalıştığım danışan ve genç sayısını bilmiyorum. Yani meslek süremiz içerisinde bu kadar zamanda çok farklı şeylerle kıyaslanırken çok küçük püf noktalarla çok büyük açılımlar yapılıyor.
1: Evet.
0: Yani bu sefer inanılmaz akademik başarısı yüksek olabilir o öğrencimizin, yönetemediği iki şey eklendiği zaman istenilen sonuca yine ulaşamayacaktır hocam.
1: Kesinlikle. Peki süreç içerisinde diyelim, hı hı. hala sürecin içerisindeyiz.
0: Hı hı.
1: Şu süreçte benim de kendim gördüğüm, koçluğunu yaptığım öğrencilerden, ders verdiğim öğrencilerden gördüğüm şey var. Sınav yaklaştıkça da bu oran gittikçe düşüyor. Çünkü her gün gerçekten ekstra şeyler görüyorum.
0: Çeşit çeşit.
1: Gerçekten buradan hepsini çok öpüyorum, hepinizi çok seviyorum, hepiniz çok değerlisiniz. Sınav sizin sadece akademik bilginizi ölçüyor. Sizin hayattaki değerinizi asla ölçmüyor. Lütfen bunu unutmayın. Elinizden geleni yaptınız. Çünkü bu dönemler inanılmaz gözyaşlarıyla, efendime söyleyeyim, asabi hareketlerle, bıkmışlıkla, bırakmak arasında kalmışlıkla o kadar çok karşılaşıyoruz ki. Yani ben bunu kısaca şöyle söyleyeyim. motivasyonu düşüyor öğrencinin.
0: Evet.
1: Öğrencimizin motivasyonunun, hele hele dediğim gibi süreçte şu sıralar en çok motivasyonun düştüğü, çünkü zaman evet. daraldıkça kaygı tavan yapıyor, motivasyon düşüyor. Öğrencimizin motivasyonunun düştüğünü gösteren belirtiler nelerdir? Ben gerçi kendi açımdan gördüklerimi söyledim ama bir uzman gözünden öğrencimizin motivasyonunun tam düşmemesi gereken süreçte şu an düştüğünü hangi hareketlerden gözlemleriz, nasıl önlemler almalıyız?
0: Şimdi öncelikle motivasyonun düşüklüğü doğal bir süreç. Biz aileler bunu kabul edelim. Bu kıymetli hocalarım yani. Bunu kabul edelim. Bu çok doğal bir süreç. Şimdi başarı, kariyer veya hayattaki her başarı inişli çıkışlı değil midir?
1: Evet.
0: Hayat iniş çıkış doğal bir süreç değil midir?
1: Kesinlikle.
0: Tamam. Stres oranının yükselmesiyle sonuca yaklaşmayla, yani sonucu belirleyecek o özel güne yaklaşmayla motivasyonun düşüklüğü çok doğal bir süreç. Şimdi bunu kabul etmek bile bir ferahlık halidir.
1: Şu an duymak bile iyi geldi. Gerçekten duymak
0: harikasın.
1: Bile iyi geldi. Çünkü demek ki aslında yaşanan bütün bunlar normal.
0: Çok, çok normal. Yani bu aileler de bunu böyle kabul etmeli.
1: Güzel yani.
0: Harika. Biz yetişkinler olarak bunun normal bir süreç olduğunu kabul edip öğrencilerimize, evladımıza da bunun böyle olduğunu yansıtırsak onlar da zaten üçte bir kapasite daha sakinliyorlar.
1: Harika. Aslında bu yaşadığın süreç sınava az kaldığı için normal bir süreç.
0: Çok normal. Bir sene emek verdin sen. Gayret gösterdin. Başladığında neredeydik? Şimdi neredesin? Çok normal değil mi böyle hissetmen?
1: Evet.
0: O yüzden ama bunun kalıcı olmayacağını da bil. Bazen insanın kafası karışık olur. Anne olarak konuşuyorum.
1: Evet.
0: Bazen insanın kafası karışık olur. Bir pasta yapacağı zaman bile eli alışkın olduğu, yıllardır yaptığı şeyde nereden başlayacağını bilemez. Ama malzeme önüne geldiğinde o otomatiğe alınmıştır. İşte senin zihnindeki bilgi ve yapabileceğin, ilerletebildiğin süreç otomatiğe alınmış durumda. Bunu lütfen kendine hatırlat, olur mu? Dediğiniz zaman sırtındaki dağı alıyorsunuz çocuğun.
1: Kesinlikle. Çok önemli.
0: O yüzden hani bunun bir doğal süreç olduğunu kabul ettikten sonra farkında mısınız? Spontane bir cümle kurdum burada. Yani şu an akışta kurduğum bir cümlede bile insanın ruhunda ve zihninde bir hafiflik oluştu.
1: Kesinlikle.
0: Burada neyi aslında ifade ettik biliyor musunuz? Örnekleme, basit bir örnekleme bile yaparken senin çabanın, gayretinin çok evet. farkındayız. Şimdi motivasyon iki çeşittir. Ama bizim için önemli olan içsel motivasyondur. Dışsal motivasyon etkenlerdir hocam.
1: Hocam ağzımdan aldınız yani. Ben benim de demiştim ki motivasyona girmişken bizim bu süreçte öğrencilerimize söylediklerimiz, yaptıklarımız içsel motivasyonu etkiler mi? Biz hep dışta mı kalıyoruz? Dışsal bir motivasyon muyuz? Madem girdik buraya,
0: buradan gidelim.
1: Anlatalım. İç motivasyon ne demek? Dış motivasyon ne demek? Biz öğrencide başarıyı getiren hangisi? Hangisi daha etkili? Hangisini artırmalıyız? Nasıl artırmalıyız?
0: Çok güzel. Şimdi içsel motivasyonu böyle yanan bir ateş gibi düşünün. Dışsal motivasyon yükselten etkenler.
1: Aa, harika.
0: İçsel motivasyonda yine yanan bir ateş var. Yani aslında var hepimizde. Şiddeti farklı. Bunu beslerseniz şiddeti yükselir. Ve şey var, bunu söndürmek de yine aynı şekilde dış etkenlerle alakalıdır.
1: Evet, oksijen. Şimdi bunu istersen.
0: Harika. Çok o tarafını bilemiyorum ama çok güzel bir örneklem oldu. Şöyle bir şey var. Şimdi biz dışı mı arttırıyoruz, içi mi arttırıyoruz derken biz şu bugünden itibaren aileler olarak ya da eğitimciler olarak, hani çocuklarımıza destek veren hocalarımız olarak, ki hocalarımız bu alanlarını zaten biliyorlardır, şöyle yapalım. Şimdi o içsel motivasyonu bu saatten sonra akademiye yönelik hiçbir şey konuşmayalım hocam. Bakın içsel motivasyonlarını yükseltelim. Onlara yaptıklarının hep aynı cümleyi söylüyor gibi oluruz ama bu ana maddedir. Yani böyle anayasanın değişmeyen maddeleri gibi. Değer duygusu. Hatta bir defa aileler akademiye yönelik hiçbir şey sormasın. Lütfen. Kaç soru çözdüğünü sormasın. Ona soran hocaları var. Onu takip eden hocaları var. Ya, çocuk gelip anlatmak istiyorsa anlatsın. Ama o günkü yorgunluğunu sorabilir. O bile içsel motivasyonu tetikler. Çünkü orada onun varlığının kıymetini gösteriyoruz evladımıza. Ve hayatta hiçbir şeyin onun kadar değerli olmayacağını hissettiriyoruz. Tabii ki hepimizin hedefi sonuç ama süreç yönetiyoruz biz. Dışsal motivasyon da bakın bu saatten sonra çocukları şunu demek işte şurayı tutturursan sana şunu alacağım ya da şuraya göndereceğim. Ödül. Ödüllendirmedir dışsal motivasyon ya da cezalandırmadır. Bazılarına da ters etki yaratır ama her çocukta işlemez. Daha kötü etki de edebilir. O %50'ye 50'dir. Ama çocuk zaten şimdiye kadar bu dışsal motivasyonun etkilerini almıştır. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Ailenin öyle bir hedefi varsa şurada birkaç gün kala şu neti getirirsen biz tutup sana şuraya göndereceğiz, şu tatile gideceksin, şu istediğin telefonu alacağız, aracı alacağız gibi şeyler.
1: Fakültesini kazanırsan altına araba çekeceğiz.
0: Eyvallah.
1: Kayseri'nin en...
0: İki hafta kalalım.
1: Mehmet de gülüyor. Değil mi? En güzel yalanlarından mı velilerin? Dışsal ama yalan.
0: İki hafta kala değil lütfen. Lütfen.
1: Yani yok.
0: Sene başında tamam anlayabiliyorum ama iki hafta kala dışsal motivasyon dediğimiz her şey ters etki edecek çünkü. O yüzden ona girmeyelim tarafındayım. Onun bile zamanı vardır. O etkili, o etkiyi sağlamak. İçerideki yanan da oksijenini kesmeyelim. Nasıl yükseltiriz ateşi? Ateşi yükseltelim.
1: Evet, ateşi yükseltelim. Ateşi yükseltemiyorsak da mevcut ateşe dokunmayalım.
0: Lütfen. Yani olanı da korursak o da bizim için çok kıymetli. Kesinlikle. Zaten duygu, durum dalgalanmaları çok yaşıyorlar.
1: Kesinlikle,
0: değil mi?
1: Kesinlikle. Ben zaten kıyamıyorum hiçbirine. Gencecik yaşta omuzlarına o kadar büyük sorumluluklar yüklüyoruz ki bu çocukların. Ben bazen velilerim çok şöyle olmadı hocam, böyle olmadı, şunu da yapıyoruz, haksız mıyız hocam dediğinde şu bir kenara çekiyorum, gelin biz bir konuşalım. Hadi siz girin sınava diyorum.
0: Hadi.
1: Bir matematikçi kadar matematik çözmek zorunda, fullemek zorunda. Bir matematik öğretmeninin önüne denemeyi verdiğinizde onun da motivasyonu ve süre kısıtlaması getirin fulleyemediği olur.
0: Mutlaka.
1: Bir kimyacı kadar kimya, bir fizikçi kadar fizik, bir Türkçeci kadar Türkçeci, bir tarihçi kadar tarih yapmalarını bekliyoruz biz bu çocukların. Ve bunları da kısıtlı bir sürenin içerisinde, kısıtlı bir sürenin içerisinde süreci yöneterek, psikolojisini sağlam tutarak yapmasını bekliyoruz. Aslında onlardan ne yapmasını beklediğimizin farkına varmalıyız biz. Evet, süreç bu. Sistem bunu getirmiş, mecburen böyle yapacağız. Bunlar da arkasına saklandığımız cümleler. Ama gerçekçi olmayı da bir yana bırakmamak lazım. Yani onların yaşındayken hayat bizim için bu kadar zor değildi. Sınavlar bu kadar ağır değildi.
0: Evet.
1: Dolayısıyla evet. da Türkçeyi yapsa matematiği yapmak zorunda. Bir ucu yok, bir sonu yok. Öncelikle ben diyorum ya, velilerime çok fazla böyle şikayetlendiklerinde diyorum ki hadi sen gir sınava. Şimdi sen gir. Bu sınav sisteminde sen gir. Bak bakalım günde 6 saat masanın başında oturabiliyor musun? 8 saat. Ve bizim zamanımızda bu kadar çok uyaran da yok.
0: Tabii tabii.
1: Şimdi
0: tabii.
1: Telefon, tablet, YouTube, Facebook, Instagram. Yani daha saymadığımız pek çok sosyal mecra, oyunlar varken bu çocukları biraz önce sizin de söylediğiniz gibi izole edip stres düzeylerini yukarıya çıkarıp ondan sonra da daha niye olmadı, daha niye olmadı diye tabir caizse beklemek de bana çok adil gelmiyor.
0: Çok güzel bir öz eleştiri yaptınız. Nacizane birkaç bir şey eklemek isterim. Madem siz ev sahibi olarak bu öz eleştiriyi yaptınız. Şimdi sınav olayını bakın, aile olarak gözümüzde büyütüp 12 yılın son senesinde bırakıyorsak. Valla anne baba da etken, ben de anneyim. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Yani ben de eğitim alanında birçok farklı gençle çalışıyorum. Ya da işte LGS için söylüyorum. 8 yılda son seneye bırakıyorsak. Sınav aslında biliyor musunuz? Ben lise öğrencilerinin kariyer çalışmalarında doktora tezimde şöyle bir şeyle karşılaşmıştım. Bana çok ilginç gelmişti. Sınava hazırlık süreci ya da eğitimin disiplinli ilerleme süreci diyelim. Ben biraz daha bunu güzel söylemek istiyorum. Ya da bir sonucu hedeflenme süreci. Çocuğun yapabileceklerini ölçme analizi. Bunlar biliyor musunuz? İleri hayatındaki sosyal becerilerini geliştirmesi için disiplin öğreten bir sistem. Bakın akademiyi geçtim hocam.
1: Evet.
0: Aslında kişilik ve karakter yetişiyor aynı zamanda
1: Kesinlikle.
0: Burada. Sorumluluk bilinci yetişiyor aynı zamanda. Hatta şu cümle çok hoşuma gitmişti. aileye karşı vefa duygusu gelişiyor aynı zamanda.
1: Evet.
0: Şimdi bir de bu taraflardan bakmak lazım. Ama bütün alanları soyutlayıp sadece o an, o senenin, o son birkaç ayına ya da 10 ayına odaklanıyorsak, bilinç olarak söylüyorum. Bu arada eleştirel değil, bir gözlemin sonucu olarak, veri olarak söylüyorum bunu. Odaklanıyorsak, İşte bizim o çocuklara sen her şeyden elini çek, sadece sınava odaklandaki yüklediğimiz stresle eşleşiyor.
1: Evet.
0: Çünkü biz de tek noktaya odaklanıyoruz. Hayır, süreç, hayatın bir süreç yönetimi olması gibi.
1: Evet, kesinlikle. Bunu çok iyi anlatmak lazım ama önce anlamak lazım.
0: Tamam.
1: Söyle yapalım. Bence ben bunu kendime söyledim zaten. Peki, bence... başarı beklentisi ile baskı arasında bir çizgi olması lazım. Yani biz bazen beklentilerimizi öğrencinin üzerinde baskı kuruyoruz. Yani beklentilerimiz öğrencinin üzerinde baskı kurmaya Tabii. başlıyor diyelim. Biz de beklenti zannettiğimiz şey biraz
0: aslında
1: önce
0: bir
1: sizin de
0: oluşuyor.
1: Öğrencide baskı oluşuyor. İlk şeyde cümlenizde söylemiştir. Sana evet. güveniyorum cümlesi gibi.
0: Evet.
1: İşte bu iki arasındaki çizgi nerede başlar?
0: Kullandığınız iletişimin dilinde başlar. Sen yaparsın. Sen başarırsın. Sana güveniyorum. Aslında bizim dönemimizde böyle motive eden dışsal bir etkenken bu dönem bu böyle değil. Çocuk kendini zorunluluk boyutunda, baskı boyutunda hissediyor. Ama bunun yerine kullanacağımız şu cümlede bile senin verdiğin emek ve gayretlerin farkındayım. Sen elinden gelenin en iyisini yaptın. Benim senden yana zerre şüphem yok. Ve her şeyden önce sen bizim için çok değerlisin. Bizden istediğin bir şey var mı? Bakın aynı şeyi konuşuyorum aslında. Sadece kelimeleri daha farklı kullanıyorum. Fark yaratıyor mu sizde bunu dinlerken?
1: Tabii ki.
0: İnanın gençte 10 katını yaratıyor.
1: Kesinlikle. Onlar bizden yaşça, tecrübece o kadar küçükler ki zaten.
0: Evet.
1: Aslında şunu söylemek istedik. Baskı ile başarı beklentisinde kullandığımız cümleler... Eşdeğer cümleler olsa bile kullandığımız dil onu bir baskı aracı olmaktan çıkarır.
0: Tabii, çünkü birinde o baskı ve başarı arasında sonuç konuşmak var. Sonuç her zaman sıkıntıya düşürür.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü sonucu yaşayıp deneyimlemek gerekiyor.
1: Peki, aslında siz bundan bahsettiniz ama benim sorularımın arasında yer alıyor tekrardan. Yani şöyle düşünüyorum ben. Aslında biraz önce ben de bu cümleyi söyledim ama sınavın sonucunu öğrencilerin kişilik değerleriyle eş tutmanın öğrencideki etkileri nelerdir? Tutmayalım dedik ama tuttuk, bilmiyorduk, tuttuk, yaptık. Öğrenci başarılıysa değerli bir kişiymiş gibi davrandık. Öğrenci başarılıysa severiz, başarısızsa sevmezmişiz gibi öğrenciyi algılattırdık. Bu öğrencide neye sebep olur?
0: Yetersizlik. Bakın, bir gün bir panelimde şöyle bir şey söylemiştim kıymetli hocam. Bir kişiye hayatı zulmetmek istiyorsanız ona mükemmelliyetçilik ve yetersizlik duygularını öğretin demiştim.
1: Evet.
0: İkisi de her türlü onu yıpratır. Ve her türlü yok sayar. Potansiyeli yok eder. Değil mi?
1: Evet.
0: Ben daha bunların katkı sağladığına ben hiç gelmedim. Yani denk gelmedim. Yetişkinlerde de denk gelmedim. Ve o kimlik karmaşası oluşturur bunda. Nasıl kimlik karmaşası oluşturur? Ben başarılıysam mı ailem için varım? Yoksa ben sevda olduğum için mi varım? Ben bir ünvan sahibi olursam mı varım? Yoksa ben sevda olduğum için mi varım? Şimdi bu sefer kendini sorgulamasına vesile oluyor. Bu sınav gün gelecek bitecek. Bu sonuçlar başarılı başarısız. Yani bu da neye göre ölçülür? O da tartışılır. Başarı kime göre, neye göre?
1: Tabii ki.
0: Hedeflerin değiştiği gibi bu kavram da çok değişiktir.
1: Kesinlikle.
0: Onu da iyi belirlemek gerekiyor.
1: Balıktan kavağa çıkmasını da beklememek lazım.
0: Harikasınız. Başladığımız noktayla aynı noktada mıyız? Ona bakmak lazım. O zaman bunda neyi sorgulamamız gerektiğine bakmamız lazım. Biz bunun neresinde yer aldık? Ona bakmak lazım, değil mi? Etkenler çok fazla
1: Kesinlikle.
0: Olabiliyor. Şimdi biz bu duyguyu oluşturduk. Farz ettik ki çocuk tamam ailenin hedefine ulaştı. O hedefi de tutturdu. Kendi hedefini istediğinde gitti. Bizce şimdi başarılı, değil mi? arası çok sürmeyecek. Çocuğun okul dönemi başlarken aileden ayrılmanın kaygısını yaşamanın haricinde size vereceğim 3-4 ay içerisinde çocukta farklı duygular oluşmaya başlayacak.
1: Ne gibi?
0: Ulaşsa da o hedefe, ailesi için sadece bu hayatta başarılı olursa var olduğu duygusu o kadar ağır basacak ki birçok denemesinde ve asıl kalıcı olan o olacak. Çünkü aile bunu bilerek yapmadı. Aile çocuğunun hedefine ulaşması için,
1: ayaklarının üzerinde durması için,
0: harikasınız,
1: hayatını kurtarması için.
0: Harikasınız. Bugün ayaklarının üzerinde kim daha güçlü duruyor derseniz, ailede sevgi bağları ve sağlıklı iletişimi kuran kişiler derim. Bunu birkaç madde olarak alt alta da yazacak kadar iddialıyım.
1: Kesinlikle. İşte zaten biz bugün bu konuyu bu yüzden ele aldık.
0: Çok güzel
1: çünkü
0: yapmışsınız.
1: Çünkü bunun ailenin, insanın hayatında, hadi o meşhur çocukluğuna dönelim.
0: Dönmeyelim.
1: Meselesinin bence Türkiye'de sınavla çok ciddi tetiklendiğini düşünüyorum ben.
0: Tabii
1: hani
0: ki.
1: O çocukluğuna dönelim travması, işte babam alkol alırdı, işte annemi döverdi, yok bunlar tabii hala var, olmamasını temenni ederiz ama artık günümüzdeki travmaların bence şekli değişti. Travmalar, çocuklarımızın yaşadığı travmalar çok daha farklı sebeplerden
0: oluyor. Şimdi farklı konulara da dönüyor bu da. Travması olmayan insan yoktur. Denilecek kadar azdır ki biz yok olduğunu düşünüyoruz. Genelde bunu akademik makaleler de böyle gösteriyor, o alandaki çalışmalar. Baş edebilenler vardır. Ha, bununla yaşamayı öğrenenler vardır. Bir de her travma su yüzeyine çıkmak zorunda değildir. Öyle bir zorunluluk da yoktur.
1: Evet.
0: Yani ama bundan sonraki ekleyeceğimiz cümle şu olabilir. Kişi acaba sorumluluk almayı biliyor mu kendiyle ilgili, yetişkin olsa dahi hala suçlayacak birilerini mi arıyor? Eğer bu tarz bir ebeveynsek, bakın bireysel hayatıma döndüm. Yani şeye, çocukluktan evet, kopardım olayı. Çocuk anne ilişkisine veya baba ilişkisinden kopardım. Ben bu sorumluluğu bile hala başkalarına, başka şeylere yüklüyorsam evlatlarımız hangi dili öğrenecek bizden?
1: Başkasına yükleme dilini öğrenecek tabii ki.
0: O zaman çok yadırgamamak gerekiyor. Aynı misali oluyor bir yerde her şey.
1: Peki hocam, zaman su gibi akıp geçmiş.
0: Öyle
1: süremiz var, daralıyor. O yüzden ben hemen şöyle bir şey söyleyeceğim. Sınav günü ve sınavdan hemen önce ailelerimizin özellikle dikkat etmesi gereken noktaları bir sıralayalım.
0: Şimdiye kadar, sınava kadar çocuklarımız onlarca, yüzlerce denemelere girdi. Bununla söyleyeceğimiz, bunu bir iki gün önceden de başlayabilirim ama hızlıca toparlayayım ben. Her zaman yaptığın gibi gideceksin, kitapçına odaklanacaksın, yapabildiğini yapıp çıkacaksın. Biz de çıkışta seni burada bekliyoruz.
1: Bu kadar basit.
0: Bu tek cümle. Sınava girerken öyle sarılmalar, vedalaşmalar, yok öyle bir şey.
1: Normalleştirelim.
0: Yani diyorum ya, o kurduğum cümlenin manası
1: evet,
0: da o. Normalliği koruma. Ardından hiç, yani ben bir gün öncesinden, iki gün öncesinden de sistem son iki gün kala oturmaz çünkü. Bu zamanlardan oturmaya başlar. Uyku saatlerinin hep aynı olmasını önemsiyorum. Yatmayacaksa da telefondan, televizyondan, çalışmalardan kopmalı ve o yatağa girmeli. Sabah kalkma saati de aynı olmalı hocam. Bu da son üç güne bırakılmaz. Çünkü bir şeyler sisteme oturmalı. O duşlar alınmalı. Rahatlatacak, eğer içmek istediği, tüketmek istediği gıdalar varsa takviye gıdalar tüketilmeli. Sınav sabahı, ha bir de zihnin şöyle bir yapısı vardır. Mema ekine almaz.
1: Olumsuzluk eklerini, evet.
0: Kesinlikle. Onu atar, diğerini yapar. İşte şunu yapma. Yok, ona taktik verecek dönem çoktan geçti, geçti, bitti. Sadece stres oranını yükseltir. Ya da ilk şunlardan başla. Burada böyle yap, suyunu iç. Ya hiçbir tavsiyeye ihtiyacı yok bir öğrencinin. Tek tavsiye vakitli kalkıp vaktinde yerine yetişmesidir. Onda da zaten biz biliyorsunuz Türk toplumu olarak
1: hep
0: çocuklarımızı
1: beraber,
0: hep beraber götürüyoruz. Yani orada bize de sorumluluk kalıyor. Bunları söylemek isterim. Tavsiyeye, taktiğe hiçbir şekilde ihtiyaçları yok.
1: Peki,
0: vedalaşmaya.
1: Sınav sonrası sonuç ne olursa olsun,
0: evladımız çıktı geldi. Ay o süreç zaten anne babada haşat oluyor. Onu da biliyorum. Şöyle bir şey var. Geldi değil mi? Sarılın. Bitti. Hadi geçmiş olsun. Bu kadar. Ne yaptığını sorun. Çünkü bitti. Hiçbir değişiklik olmayacak. ne nasıl atlattığını sorun. Kimseyle konuşmak istemiyorsa konuşsun. Anlatmak istiyorsa kendi anlatsın. Sadece dinleyici olalım. Biz cevap vermek, yönlendirmek ya da bir şeyler öğrenmek zorunda değiliz. Bitti hocam o an itibariyle. Evet. Odasına mı kapanmak istiyor? Yatmak mı istiyor? Uyumak mı istiyor? Arkadaşıyla mı çıkmak istiyor?
1: Normaline dönsün artık o
0: saniye. Kesinlikle. Sahne. Hatta çok başarılı geçen öğrencide bile o yaşadığı sıkıntı var ya, daralma. O bile ondaki bir yük atımının şeyini oluşturacaktır. Evet. Söylemeye gerek yok.
1: Çok doğru. Zaten sınavımız başarılı da geçse, başarısız da geçse o bizim evladımız.
0: Tabii.
1: Atacak
0: tabii.
1: Halimiz yok, satacak halimiz yok. Dolayısıyla da
0: sağlıkla
1: ne
0: kalsınlar.
1: Onun üzerine bir psikolojik baskı ne kendi üzerimize psikolojik bir baskı bırakmamak lazım.
0: O zaman biz de sınavdan çıkan anne baba olmanın rahatlığını yaşayalım. Değil mi? Bizim de hakkımız.
1: Evet, kesinlikle, kesinlikle. Peki, son olarak toparlayacak olursak. Hı hı. Öğrencimizin bu süreçte psikolojik dayanıklılığını artıran faktörler neler? Çocuklarımızın psikolojik olarak sağlığını korumak için şu süreçte nelere öncelik vermeliyiz?
0: Biz hala şöyle avantajlıyız. Bugün yayını izleyen herkesin de bir uçtan mutlaka yapıyordur ama olur ya, eksiği varsa da tamamlayacağını, başlayacağını düşünüyorum ki kalan zaman bizim için yeterli. Bu öz değer duygusu için onun değerli olduğunu hissettireceğimiz şeylere ağırlıklı hale getirip konuşalım, olur mu? Sürekli böyle dikte eder gibi değil. İkincisi, akademik tarafındaki konuşmaları bırakalım.
1: Çok güzel.
0: Bakın, o şart su götürmez. Çünkü onu yönlendiren çok kıymetli hocaları var. Onu denetleyen, sınavlarına bakan çok kıymetli kurumlar var. Değil mi? Kesinlikle. Bunu zaten yapan var. Oraya gitti aynı şeyi duyuyor, eve geldi aynı şeyi duyuyor. Hayır, arada nefes almalarına izin verelim. Bu saatten sonra eğer akşam çalışma oranlarını düşürmek istiyorlarsa düşürmelerine izin verelim. Ve şeyi soralım. Ben de istediğim bir şey var mı? Biz buradayız. Tamam, ben yan odadayım. Yanında oturmak zorunda değil, seninle televizyon izlemek zorunda değil. Bazen anne babalar kendi stres oranını düşürmek için yanında istiyor. Ay, bizim öyle bir şeyimiz yok. Biz eğer yetişkin halimizle bununla mücadele edemiyorsak yazık. Çocuğa yüklemek daha farklı olur.
1: Kesinlikle.
0: Normali koruyalım. O saydığım maddeler var ya, uyku ve sabah kalkmasını disipline edelim. Ekstra hiçbir şeye gerek yok. Ve heyecanımızı ona göstermeyelim. Kamufle edin. Nasıl ederseniz birçok yöntem var ama edin, ama ona göstermeyin.
1: Kesinlikle. Ben de buradan bir noktaya daha değinmek istiyorum. Özellikle sosyal medya üzerinde artık önüne gelen herkesin eğitim koçu olduğu, evet, herkesin tavsiyeler verdiği bir süreçte pat pat önümüze düşen, sınava 8 gün kala şu kadar net yükseltebiliriz, sınava 10 gün kala bunu yapabiliriz, sınav anında ne yapmalıyız sevgili veliler, lütfen yetkinliğine inanmadığınız her duyduğunuz şeyi çocuklarınıza uygulamaya çalışmayın. Doğruluğundan emin olmadığınız her şeyi çocuğunuzun üzerinde denemeyin lütfen. Çocuklarımız bir deneme aracı değiller. O yüzden aslında çok da sizin söylediğiniz gibi böyle kompleks bir şeyle de uğraşmıyoruz. Bunu normalleştirip bir sınav var önümüzde. Bu zamana kadar elimizden geleni yaptık. Bundan sonrasında da sınavı sağlıklı bir şekilde atlatıp hayatımıza devam edeceğiz. Çünkü sınav hayatımızın sonu değil. Hayatımızın başlangıcı da değil. Hayat sürecimizin içerisindeki iniş çıkışlardan bir tanesi. Bunu önce kendimiz idrak edip sonra da çocuklarımıza bu konuda destek olmalıyız diyorum. Hocam, sınav öncesi son kez velilerimize ve öğrencilerimize iletmek istediğiniz bir mesaj var mı?
0: Her şeyden önce velilerimize, kıymetli öğretmenlerimize, hepsinden çok evlatlarımıza. Nerede başladıkları, nasıl başladıkları, nereye kadar geldikleri inanın önemli değil. Bunu şu an hissedemeyebilirler ama hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve evlatlarımızın her biriyle ayrı gurur duyuyorum. Bazen başarı yolculuğu birden yükselir, anlayamayız. Bazen yavaş yavaş ilerler. Ama biliyorum ki ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar ve çıkacaklar. Bu da bittikten sonra fark edecekler. Yolları bahtları açık olsun.
1: Amin.
0: Her şey sakinlikle ve hepsinden önce de kalp, ruh ve beyin sağlıkları yerinde ilerlesin, bitsin bu süreç. Benden Amin. Başarılar, dualarımda hepsi yer alacak.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür ederiz, sağ olun.
1: Sevda hocam, ayağına sağlık. Yüreğine sağlık, sesine sağlık, nefesine sağlık. Verdiğin kıymetli bilgiler için, Ben kendi adıma da çok şeyler aldım üzerime. Umarım bizi dinleyenler ve izleyenler de bizden feyz almışlardır. Ben de sizin aracılığınızla buradan bütün öğrencilerime ve velilerime sınav yolculuklarında başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun inşallah. Herkes kalbindeki hedefe ulaşabilsin i̇nşallah. Diyorum ben de.
0: İnşallah.
1: Tekrardan teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun kıymetli hocam. Allah'a emanet.
1: Çok sağ olun. Değerli dinleyiciler ve izleyiciler, bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Önümüzdeki haftalarda yeni konuklarla ve yeni konularla yeniden birlikte olana dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın.
2: Fatma Sadıç'ın sunumuyla Hayatımız Eğitim sona erdi. Yayın tekrarı. Şimdi reklamlar.

0: Dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilyat, lafta değil.
5: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

0: Bilyan. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045. Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: ...91.8 Radyo Radar'dayız. Bugün programımızda tek bir şarkısı olsa dahi hepimizin gönlüne bir defa da olsa dokunmuş MFÖ grubuyla karşınızda olacağız.

1965 yılında Fuat Güner'in elindeki The Beatles plağını gören Mazhar Alanson, plağı beraber dinlemeyi teklif etti. Ve Mazhar Alanson ve Fuat'ın tanışması böyle gerçekleşti. İkili öncelikle Kaygısızlar grubunda çalıştı. Kadrosunda Ali Serdar, Semi Oksay ve Fikret Kızılok gibi isimler barındırdılar. Daha sonra Barış Manço ile çalışmaya başladılar. Bu arada da grubun bir diğer isimleri,

ismi Özkan Uğur, Mazhar Bey Fuat'la 1971'de tanıştı ve kısa bir süre Kaygısızlar'ın bir elemanı olduktan sonra grubun dağılmasıyla Kurtulan Express, Erkin Koray, Ersen ve Dadaşlar gibi isimlerle çalıştı. Sonu

Saygısızlardan sonra Masar ve Fuat beraber müzik yapmaya başladılar. Masar Fuat'ın tek albümü Türküz Türkü Çağırırız 1973'te çıktı. Güllerin İçinde'nin ilk halinin de bulunduğu bu albüm çok fazla ilgi görmedi. Albümden birkaç 45'lik çıktı. Masar ve Fuat yanlarına Özkan Uğur, Ayhan Sicimoğlu ve Galip Oransu'yu alarak 1976'da İpucu Beşlisi'ni kurdular. Grup bir 45'lik çıkardı. Heyecanlı şarkılarına İzzet Öz tarafından bir klip çekildi. Bu klip Türkiye'nin ilk klibi sayılmaktadır.

Grubun dağılmasından sonra grup üyeleri ayrı ayrı müzikal çalışmalara başladı. Fuat Güner ve Özkan Uğur, Ferhan Şensoy'un Şahları da Vururlar oyunu için beste yaptılar. Ve bu müzikal oyunda sahneye çıkıp söylediler. Ferhan Şensoy'la ortaklıkları Kahraman Bakkal Süpermarket'e karşı oyunuyla devam etti. Özkan Uğur 78-79 yılları arasında Galip Boransu ve Cengiz Teoman'la Grup Karma'yı kurdu. 78 Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye finaline imkansız şarkılarıyla katılıp dördüncü oldular.

0: Ayrı geçen bir süreden sonra Özkan Uğur, Masar ve Fuat'a katıldı. Ve 1980'de Masar Fuat Özkan doğdu. Grubun ilk çalışması 1980 yazında bir kez daha düzenlenen Merhaba Müzik müzikali oldu. Bunu Nukhet Duru'nun başrolde olduğu Nukhet Duru'yla 10 yıl geçti müzikali takip etti.
1: Konuşmuştuk yine, artık susmak ve yaşamak dostum.

Grup ilk olarak Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil etmek için çalışmalara başladı. 81 Eurovision şarkı yarışması ön elemesinde Nukhet Duru'yla İstanbul İstanbul şarkısını yorumladı ancak jüri şarkının Ayşegül Aldinç yorumunu Türkiye finallerine seçti.

Bundan bir sene sonra ise Mazhar Fuat Özkan, Şenay'a Müzikle Yaşam şarkısında eşlik etti. Ve şarkı 82 Eurovision şarkı yarışması Türkiye finallerinde kaldı. Ancak grup üyeleri kayıtların Eurovision için yapıldığını bilmedikleri için bu karara itiraz etti. Ve şarkı finallerden çekilmek zorunda kaldı. Aynı sene grup, Onlu Tunç'un düzenlemelerinin yer aldığı alan son bestesi Doldum Doldum'la yarışmaya katıldı. Ancak ön elemeleri geçemediler. Şarkının klibi 82 yılında TRT'nin Teleskop programında yayınlandı.

Adlarını yavaş yavaş duyurmaya başlayan grubun üyeleri, bir yandan da Sezen Aksu, Ajda Pekkan ve Seyyal Taner gibi isimlerin arkasında çalıyorlardı. Ajda Pekkan'la çalışmalarından kazandıkları parayı Fuat Güner stüdyoya yatırdı ve müzik çalışmalarına hız verdiler. 1981'de ise besteleri Ele Güne Karşı'yı Seyyal Taner'e sundular. Ancak sanatçı TRT'den boykot yediği için albümü çıkaramadı. Böylece şarkı MFÖ'ye kaldı ve 3 sene sonra bu şarkıyla grup patlama yaptı.

1984'te grup uzun yıllar boyunca üzerinde çalıştıkları ilk albümleri Ele Güne Karşı Yapayalnız'ı çıkardılar. Buradaki birçok beste Şahları da Vururlar oyunu için bestelenmiş, daha sonra sözleri değiştirilerek Alanson tarafından yeni sözler yazılmıştı. Bu albümle Mazhar Alanson söz yazarlığındaki başarısıyla dikkat çekti. Albüm büyük bir başarı kazandı ve listelerde 26 hafta boyunca kendine yer buldu.

Grup bir sonraki sene 1985'te Türkiye Eurovision elemelerine katılıp Aşık Oldum besteleriyle birinci olarak şöhretini perçinledi. 85 Eurovision şarkı yarışmasına ise Diday Diday Day ismini alan şarkılarıyla katılan grup yarışmada 14. oldu. Bu yarışmada sunucunun Mazhar Fuat Özkan'ı kısaltıp MFÖ demesi grubun bu kısaltmayı kullanmasına neden oldu.

Yarışma sonrası çıkan ikinci albüm Peki Peki Anladığın düzenlemelerini Hollandalı Peter Schön yapmıştı ve grup 80'li yıllarda popüler olan New Wave tarzına yöneldi. Hollanda'da kaydedilen bu albümün ikinci yüzü tamamen İngilizce şarkılardan oluşmaktaydı. Ancak MFÖ'nün yurt dışına açılma hayalleri hiçbir zaman gerçekleşemedi.

86'daysa Walk the Rock çıktı. Yine Hollanda'da kaydedilen albümün bir de animasyon klibi vardı. Bu da Türk müzik tarihinde bir ilkti. 87 Eurovision şarkı yarışması Türkiye finaline bu sefer No Problem şarkısıyla katıldılar. Ancak yarışmaya katılım şansını kazanamadılar. 87'de yine önceki albümlerinin tarzını devam ettiren No Problem albümü çıktı.

0: 1988'de Mazhar Alanson, Arkadaşım Şeytan filminde oynadı. Özkan Uğur ve İpucu Beşlisi'nden Ayhan Sicimoğlu'nun da rol aldığı filmin müziklerini MFÖ yaptı.
1: O günde seninle konuşmuştuk yine. Artık susmak ve yaşamak dostum.

Grup aynı yıl 1986'da 3. kez Eurovision şarkı yarışmasına katılmak için başvuru yaptı. Ve 1988 Eurovision şarkı yarışmasında Sufi ile Türkiye'yi 2. kez temsil etti. Ancak bu sefer de 15. oldular. 89'da grubun ilk toplaması The Best of MFÖ çıktı.

1990'da ise Geldiler albümü çıktı. Albüm diğer MFÖ albümlerine göre farklılıklar içeriyordu. Dünyada rap'in popüler hale gelmesiyle MFÖ, bunun Türkiye'deki ilk örneklerini Ali Desidero ve Anında Görüntü şarkılarıyla yaptı.

Ali'ye kibarca bir bay bay. Ali diyor hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler narin. Bugün olmaz Ali belki.

92'de iki albümü birden farklı firmalarla çıkardılar. Aganlaga Rüşvet eleştirisel şarkısıyla dikkat çektiler. Gazelhan Sami Özer'in de iki şarkıda vokal yaptığı albümde Belediye Nerede, Rüşvet ve Patlamalar gibi mizahi eleştirilerin yanında Fuat ve Özkan'ın başlarına iç açmasından korktukları Deneylere Doğru gibi politik şarkılar yer almaktaydı. Ancak bu iki albüm de önceki albümlerin başarısına ulaşamadı.

95 tarihli mazeretim var asabiyim ben, rock tarzının kullanıldığı Erdal Kızılçay'la çalışılmış bir albümdü. Özellikle klip şarkıları Mazeretim Var Asabiyim Ben ve eski dostları Fikret Kızılok'un yazdığı Sakın Gelme şarkılarıyla yeni bir jenerasyonda MFÖ ile tanışmış oldu. Gruba konserlerde ünlü gitarist Yavuz Çetin eşlik etti. Dün

Masarılan Son, Mazeretim Var Asabiyim Ben albümünden sonra sinemaya ağırlık verdi. Ve 98'de Her Şey Çok Güzel Olacak filminin müzikallerini yaptıktan sonra 2002 yılında ilk solo albümü Türk Lokumu'yla Tatlı Rüyaları çıkardı. Fuat Güner 99'da Aziz Fuat Güner adlı solo albümünü yayınladı ve birçok sanatçıya destek oldu. Özkan Uğur ise sinema ve televizyona odaklandı. Grup üyelerinin kişisel işleriyle uğraşmaları sonucunda grup müziğe bir süre ara verdi.

Grup 2000'li yılların başında uzun bir aradan sonra Haziran 2003'te MFÖ single'ını çıkardı. Ele Güne Karşı ve Yalnızlar Garı şarkılarının yeni düzenlemelerinin bulunduğu bu single'dan sonra

sonra Collection Best Of'u çıktı. Yeni şarkı olan Enayi Miyim Benim bulunduğu bu albümde Ele Güne Karşı ve Gözyaşlarımız Bitti Mi Sandın dışında ilk toplama albümlerinde bulunmayan ve daha az bilinen şarkılarının yeni düzenlemelerinden oluşan bir albümdü.

11 Nisan 2006'da ise 11 yıllık aradan sonra yeni şarkılarının bulunduğu ve isim babasının Cem Yılmaz olduğu Agu piyasaya çıktı. Daha önce solo şarkılar olarak çıkmış Ne Bileyim Ben, Olduramadım şarkılarının yanında klip şarkıları Sarı Laleler ve Vurgun Yedim'le listeye

5 yıllık bir aradan sonra 2011 yılında ve MFÖ albümü yayınlandı. Hep Yaşın 19 ve Masal adlı şarkılara klip çekildi. Grup üyelerinden Özkan Uğur 2013 yılında lenf kanserini yendi. Fakat bu yüzden konserlere bir süre katılamadı. Kayıp

Yine uzun bir sessizlik döneminden sonra 2017 yılında kendi kendine albümüyle müzik piyasasına geri dönüş yaptılar. Albüm Agüve ve MFÖ'ye kıyasla daha akustik bir anlayışla kaydedilmişti.

2020 yılındaysa Özkan Uğur tekrar kanser tedavisi görmeye başladı. Bu yüzden COVID-19 pandemisi sürecinde grup arkadaşlarının düzenlediği konserlere katılamadı. Pandemi döneminde maske takmanın önemine dikkat çekmek için Maske Tak adlı bir şarkı da yaptılar. Grup üyelerinden Özkan Uğur, daha önce iki kez yendiği kanserin üçüncü kez nüksetmesi nedeniyle 8 Temmuz 2023 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

91.8 Radyo Radar'daydık. Bugün programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçı veya grupla karşınızda olmak dileğiyle. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la dönüş sona erdi.
1: Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Dünkü yağışlı ve kapalı hava yerini tamamen güneşli bir gökyüzüne bırakıyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık ise 11 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Sarızak, Kışla, Özvatan, Pınarbaşı 24, Bünyan, Tomarza 25, Felaye, İncesu, Sarıoğlan 26, Yahyalı 27, Develi 28, Yeşilhisar 29 derece olacak. Çevre illerde Yozgat, Nevşehir 25, Sivas, Kırşehir 27, Niğde 28 derece, büyük kentlerde Ankara 28, İstanbul 29, İzmir 33 derece olacak.
1: Radyo Radar hava durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 7 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1099, 1. Haçlı Seferi'nde Haçlı ordusu Kudüs Kalesi önüne geldi ve Kudüs kuşatması başladı. 1494, dönemin deniz güçleri Portekiz ve İspanya, Tordesillas Anlaşması'na vardı. 1557, Mimar Sinan tarafından inşa edilen Süleymaniye Camii açıldı. 1654, 14. Louis, Fransa Kralı oldu. 1692, Jamaika'nın Port Royal kentinde deprem meydana geldi, 1600 kişi öldü. 1856, Dolmabahçe Sarayı kullanıma açıldı. 1866, Anadolu'da kurulan ilk demiryolu hattı olan İzmir-Aydın Demiryolu açıldı. 1893, Gandhi ilk sivil itaatsizlik ve pasif direniş eylemine başladı. 1914, Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanusu birbirine bağlayan Panama Kanalı gemileri açıldı. 1929, Vatikan bağımsız devlet oldu. 1942, Etimesgut Fabrikası'nda yapılan ilk Türk uçağı havalandı. 1942, İkinci Dünya Savaşı'nda Midway Muharebesi, ABD'nin kesin zaferiyle resmen sona erdi. 1945, Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan tarafından imzalanan dörtlü takrir olarak anılan önerge CHP Meclis Grubu'na verildi. 1956, Demokrat Parti hükümetinin hazırladığı yeni basın kanunu TBMM'de kabul edildi. 1966, Ronald Reagan, Kaliforniya'nın 33. valisi oldu. 1967, İsrail birlikleri Kudüs'e girdi. 1981, İsrail savaş uçakları Irak'ın bir nükleer reaktörünü imha etti. 1996, hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'a verildi. 2001, Tony Blair başkanlığındaki İşçi Partisi İngiltere'deki seçimleri kazandı. 7 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 1 Haziran Pazartesi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının öncelikli ve en sıcak gündem maddesi ABD ile İran arasındaki müzakere süreci oldu. Ayrıca Orta Doğu'daki son gelişmeler ve Türkiye ekonomisindeki son durum masaya yatırıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi.
2: Türkiye'nin bilhassa güncel gelişmeler ışığında enerji alanında bölgesinin siklet merkezi olduğu çok net biçimde görülüyor. Gerek son dönemde uluslararası basında yayımlanan makaleler, gerekse enerji sektörünü çok iyi bilen isimler, ülkemizin günden güne artan stratejik değerine vurgu yapıyor. Şu bir gerçek ki 28 Şubat'ta başlayan ve henüz çözülemeyen İran merkezli kriz, Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir.
1: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen yıl gece müzeciliği uygulamasıyla 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladıklarını belirtti. Uygulamayı bu yıl 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında bakanlığa bağlı 11 müze ve 9 öğren yeri olmak üzere toplam 20 noktada ziyaretçilere açık olacak. Özgür Özel, mahkeme kararıyla iptal edilen kurultay sürecine karşı olağanüstü kurultay için imzanın Kayseri delegelerinden geldiğini açıkladı. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 2026 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi. Yalçın, Türkiye'nin 2026 yılı ilk çeyreğinde elde ettiğimiz büyüme rakamı sevindiricidir. Türkiye ekonomisi üst üste 23 çeyrekte büyüme başarısı göstermiştir. Pozitif yönlü büyümenin 2026 yılına yansımalarını beklemekteyiz, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 2 Haziran Salı, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı 2024 yerel seçimleri sürecindeki para talebi ve teslimi iddialarına yönelik yürüttüğü soruşturmada yetersizlik kararı verdi. Dosya CHP milletvekilleri hakkında fezleke düzenlemesi amacıyla HTS ve bas kayıtlarıyla birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son dönemde sık sık telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye planlarını açıkladı. Fidan, Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesine katılmayı planladığını aktardı. Kurum Müdürleri Değerlendirme Toplantısı Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşımızın ihtiyaç ve beklentilerine hızlı ve etkili çözümler üretilmesi büyük önem taşımaktadır, dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha Mahallesi'nde yapılması planlanan kavşak düzenlemesi projesinde önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti. Talas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın başkanlığında gerçekleştirilen Haziran ayı olağan meclis toplantısı tamamlandı. Toplantıda ilçeyi ilgilendiren 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Erasmus Plus programı kapsamında Avrupa'dan gelen öğrencileri Kocasinan İnovasyon Merkezi'nde ağırladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ödeme yöntemi Tiro ile yeni bir iş sözleşmesine imza attı. Gerçekleştirilen işbirliği kapsamında 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım AŞ'nin toplu ulaşım hatlarında hafta içi her gün Tiro logolu kartlarla yapılacak ilk şehir içi ulaşım ücretsiz olacak.
0: Haftanın özeti.
1: 3 Haziran Çarşamba. CHP sözcüsü Müslim Sarı, parti meclisinin 11 Haziran'da toplanacağını ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Salı günü grup toplantısında konuşacağını açıkladı. Öte yandan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yeni bir parti kurulacağı iddialarına yanıt verdi. Partiyi terk etmek gibi bir niyetinin olmadığını vurgulayan Özel, bu CHP'yi aşan büyük bir iktidar yürüyüşüdür. Mücadelemizi parti içerisinde sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, siyasetin mahkemeler yerine sandıkla belirlenmesi gerektiğini söyledi. Vatandaşın dertlerinin siyasetin gündeminde olmadığını, aksine siyasetin sorunlarının vatandaşın sırtına yüklendiğini savundu. Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen irtikap soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 6'sı tutuklu 19 sanık hakkında iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Dava 6 Temmuz'da görülmeye başlanacak. Sergide eserlerin kursiyerlerin emeğini, alın terini ve üretkenliğini yansıttığını ve becerilerini geliştirmeye önemli katkılar sunduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Bir yıl sonu sergisi daha yapılıyor. Gelecek seneye 15 gün önceden inşallah haberini alacağız ve ya Köşk Metresi'de ya Gönhan'da ya da Sanat Merkezi'nde inşallah çok daha görkemli, güzel bir inşallah sergi yapacağız. Ben öncelikle öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Hakikaten çok özverili bir şekilde tesislerimizde destek veriyorlar kadınlarımıza. Sonrasında da kursiyerlere teşekkür ediyorum. Çok güzel ürünler yapıyorlar. Atölye Melikgazi'de inşallah bunlar ürüne dönüşecek. Ürün başında biz belli ürünleri satın alacağız. Dolayısıyla da evin bütçesine biraz katkımız olacak.
1: Anahtar Parti İl Başkanı Elvan Öztürk, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan 2026 hububat alım fiyatları üzerinde eleştirilerde bulundu.
0: Haftanın özeti.
1: 4 Haziran Perşembe, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tokyeli ile Beşi deprem bölgesinde olmak üzere toplam 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun açık satış yöntemiyle ya da kurasız olarak satışa sunulacağını müjdeledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka konusundaki iptal kararına atıfta bulundu. Bakan Gürlek, hiçbir tarafı ömür boyu mağdur etmeyecek, adil ve hakkaniyete uygun yeni bir yasal düzenlemeyi yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirine sunacaklarını açıkladı. Kocatepe Mahallesi'nde yapılan Sevim Selahattin Metin İlkokulu'nun sonuna yaklaşıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Evet, Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olarak yine bir okulu tamamlamak üzereyiz. Gördüğünüz gibi Kocatepe Mahallemize ve Tınaztepe Mahallemize hitap edecek, çevresi tamamen ormanlık yeşil alanda bulunan güzel bir okulu da bitirmek üzereyiz. Bir aydan inşallah okul bitecek, daha sonra peyzajını yapacağız. Sevim Selahattin Metin İlkokulumuz bu bölgemize inşallah hayırlı olsun. Burada yoğun bir nüfus var. Çocuklarımızın okul ihtiyacını bu şekilde hayırseverimizle karşılamış oluyoruz. Yarısını biz karşıladık, yarısını hayırseverimiz karşıladı ve buradaki okul ihtiyacı inşallah çözülmüş oluyor. Ben hayırseverimize teşekkür ediyorum. Annesinin babasının adına bize bağışta bulundu. Biz de yarısını belediye olarak katkı sunduk ve tamamlamış olduk. İnşallah burası çok şık, çok güzel bir okul oldu. Cenab-ı Allah burada okuyacak yavrularımıza, tüm yavrularımıza güzel yazgılar yazsın, hayırlı yazgılar yazsın. Ailesine, vatanına, milletine hayırlı birer birey olarak yetişmeyi nasip etsin. Biz okul yapmaya devam ediyoruz. Çocuklar, gençler bizim için önemli. Onların geleceği bizim için önemli. İnşallah bu okulların sayısı her geçen gün artacak. Hayırlı olsun inşallah.
1: Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, ilçe genelinde çevre kirliliğine sebep olan yabani ot temizliği, çim biçme, çevre düzenlemesi ve genel bakım işlemlerinin titizlikle sürdüğünü belirtti.
0: Haftanın özeti.
1: 5 Haziran Cuma, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik risklerin ve enerji fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtti. Bakan Şimşek, attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikamızı sürdüreceğiz mesajı verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel ticarete yönelik değerlendirmesinde sürekli yeni korumacı ve kısıtlayıcı tedbirler almaktansa, işbirliği ve serbest ticarete yönelik açılımların dünya ekonomisi için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, geçmiş yıllarda ürün tesliminin ardından 30 ila 45 günü bulan ödeme takvimlerinin aksine bu yıl çiftçilerin paralarını daha erken yatırmayı planladıklarını müjdeledi. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini hatırlattı. Mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini ve ödemelerini en geç 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınava yurt içi ve yurt dışından toplam 1.022.658 öğrenci katılacak. Sınav sürecini gözlemlemek ve yerinde takip etmek amacıyla sahada 200 bakanlık temsilcisi görev yapacak. Sınav 13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyesi Murat Cahit Cıngı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu toplantısında Gazze'de yaşanan insani durumun ve Filistin halkının karşı karşıya olduğu ağır koşulların raporda daha kapsamlı yer alması gerektiğine ilişkin bir değişiklik önerisi sundu. Yapılan müzakerelerin ardından öneri kabul edilerek rapora dahil edildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayseri'nin denizinin kuşçu marina olduğunu belirterek şunları söyledi.
4: Kocasinan'da yaşamak ayrıcalıklıdır dedirtene kadar farklı hizmetleri, farklı projeleri hayata geçirmek. Bunun için çalışıyoruz, bunun için gayret gösteriyoruz ve Kocasinan'ımızın her bir bölgesinde birbirinden farklı güzellikleri gün yüzüne çıkartmak için de bu çalışmaları hayata geçiriyoruz.
1: Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Radar'ın rotası.
5: Radar'ın rotasından herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftaki rotamız Kayseri'de inanç ve mimari ziyaretin buluştuğu nokta Yaman Dede Camii. Kayseri'nin tarihi dokunuşunu yansıtan hem mimarisi hem de manevi atmosferiyle dikkat çeken yapılardan biri de Yaman Dede Camii. Şehrin merkezinde Taplakaya Mahallesi'nde yer alan bu cami, tarihi güzelliğiyle hem Kayserilerin hem de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Hafta sonunu şehir içinde huzurlu bir şekilde geçirmek, sessiz bir mola vermek isteyenler için Yaman Dede Camii, sakinliği ve zarafetiyle ideal bir durak. Caminin bulunduğu yapı aslında geçmişte Surp Atvatsasin Ermeni Kilisesi olarak inşa edilmişti. 19. yüzyılın sonlarına doğru yapılan bu görkemli taş yapı, Cumhuriyet döneminde restore edilerek camiye dönüştürüldü ve Yaman Dede Camii adını aldı. Adını, aslen Ermeni asıllı bir şair olan Grigor Zohrabyan'dan, yani sonradan Müslüman olup Yaman Dede adını alan kişiden alır. Mevlana'ya ve tasavvufa duyduğu derin sevgiyle tanınan Yaman Dede, Kayseri'de doğmuş, hayatının büyük bölümünü burada geçirmiştir. Onun isminin bu camiye verilmesi hem şehrin kültürel çeşitliliğini hem de inançların birleştirici gücünü simgeler. Kesme taştan inşa edilen cami zarif mimarisiyle dikkat çeker. Özellikle taş duvarlarındaki oyma süslemeler, kemerli pencereler ve yüksek tavanlı iç mekan hem tarihi kimliğini hem de sanatsal değerini yansıtır. Geniş havlusu, yeşil çevresi ve sessiz atmosferiyle cami, ziyaretçilerine hem ibadet hem de huzur dolu bir dinlenme alanı sunar. Caminin hemen çevresinde yer alan dar sokaklar, eski Kayseri mimarisinin izlerini taşır. Günün farklı saatlerinde taş duvarları vuran ışık, caminin yüzeyinde adeta zamanın izlerini gösterir. Bugün Yaman Dede Camii sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda Kayseri'nin çok kültürlü tarihini ve hoşgörü geleneğini yansıtan önemli bir semboldür. Taş duvarlarının ardında hem inanç hem de insan sevgisinin izlerini barındıran Yaman Dede Camii, Kayseri'nin kalbinde sessizce geçmişi ve bugünü buluşturmaya devam ediyor. Radar'ın notasında bugünkü rotamız Yaman Dede Camii'siydi. Bir sonraki rotada görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radar'ın rotası. Şimdi reklamlar.
6: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl, farklı bir dünya.
7: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
8: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yaklapta değil.
5: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Er

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Gelişmelerle karşınızdayız. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 yüksek düzeyli iklim şampiyonu Samet Ağırbaş, Sıfır Atık Festivali'nin ziyaretçi sayısının 3. gün itibarıyla 400 bini aştığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde, Kerkük'teki son gelişmelerle Irak'taki Türkmenlerin durumu değerlendirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'nin grup toplantısına ilişkin tartışmalarla ilgili konuştu. Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir, dedi. Maltepe'de Otokoç Genel Müdürlüğü binasına maskeli iki kişi tarafından silahlı ateş açıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve sürecin titizlikle yürütüldüğünü açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın İstanbul'da Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısının 10.sına ev sahipliği yapacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iş insanı Rahmi Koç hakkında İzmir'deki bir hastane açılışında kullandığı ifade nedeniyle soruşturma başlatılmasının yanlış olduğunu belirtti. Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin sahte servis kaynaklı mağduriyet yaşamaması için internet aramalarında ulaşılan servis bilgilerinin doğruluğunu üretici veya ithalatçı firmaların resmi internet siteleri veya servis bilgi sistemi üzerinden teyit etmesi uyarısında bulundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, COSGAP Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda destek üst limitinin 30 milyon liraya çıkarıldığını belirterek, programın 2026 yılı ikinci dönem başvurularının başladığını bildirdi.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
3: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
4: Yola çıkarken almayı unutmamanız gereken bir şey varsa o da uykunuz. Uykusuz yola çıkmak dikkat kaybına ve reflekslerin yavaşlamasına neden olur. Uyanık ol, hayatı gözden kaçırma. Trafik hayattır.

0: Yayın tekrarı.
1: Adaletin izini sürüyor, hukuk dünyasının en değerli konuklarıyla gerçeğe kapı aralıyoruz. Adalet Terazisi, Merve Esersoy Yıldırım'ın sunumuyla her çarşamba saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayında. Adalet Terazisi başlıyor.
2: Herkese Radyo Radar ve Kayseri Radar ekranlarından merhaba. Adalet Terazisi programı ile birlikteyiz. Ben program sunucunuz Merve Esersoy Yıldırım. Her hafta alanında uzman konukları ağırladığımız programımızın bugünkü konuğu avukat Zekican Öztürk bizlerle birlikte. Zekican Bey hoş geldiniz.
3: Hoş buldum, merhabalar.
2: Nasılsınız?
3: İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
2: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Öncelikle hatırlatmalarımı yapayım, sonra sizi tanıyabilir miyiz diye yayınımıza başlayacağım. Şu anda izlemekte olduğunuz sosyal medya hesaplarımızdan veya 0352-336-2598 numaralı WhatsApp iletişim hattımızdan bize ev sahibi ve kiracı sorunları hakkında sorularınızı sorabilirsiniz. Size tekrar dönüyorum Zekican Bey, sizi tanıyabilir miyiz?
3: Evet, ben Zekican Öztürk, Kayseri Talaslıyım, 1997 doğumluyum. İlk orta ve lise öğrenimimi Kayseri'de tamamladım, daha sonra üniversite için İstanbul'a gittim. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Yaklaşık 5 yıldır da Kayseri'de serbest avukatlık yapıyorum. Durum bu şekilde şu an için.
2: Kolaylıklar diliyorum.
3: Teşekkür ederim.
2: Şimdi en genelden başlayalım istiyorum ben. Ev sahibi ve kiracı sorunları konusunda konuşacağız dedik ama kiracı nedir, tahliye taahhütnamesi nedir, bunları açıklarsanız sonrasında sorularıma geçelim.
3: Şimdi kiracı, kiraya veren ve sözleşme, bu üçlü arasında giden gelen bir süreç. Kiraya veren zaten isminden biraz belli. Kiralayan dediğimiz zaman biraz kafayı karıştırıyor, işte kiralayan kim, hangisi kiralamış oldu falan gibi, ama kiraya veren deyince her şey net oluyor. Kiraya veren kişi konutu kullanabilsin diye kiralayan kişi olmuş oluyor. Kiracı da burayı kullanabilmek için bedel ödemek karşılığında kiralayan kişi olmuş oluyor diyeyim yine. Bu ikisinin arasındaki anlaşmada, yani bu iradi anlaşmada bunun bir şekil şartı yok. Sözlü de olabilir kira sözleşmesi. Kurdukları ilişkide kira sözleşmesi denmiş oluyor. Bir taraf bir yeri kullanmak ve karşısında para ödemek, diğer tarafta kişi burayı kullanabilsin diye aralarında anlaşmış oluyorlar.
2: Evet. Peki şimdi uygulamada kiracılar evi tutarken tarih kısmını boş bırakmış, tahliye taahhütnameleri imzalayabiliyor.

0: Aynen öyle. Şimdi önce tahliye taahhütnamesinin amacından bahsetmiş olalım. Tahliye taahhütnamesi kira sözleşmesi gibi ve kira sözleşmesinin artık yanında zaruri bir şekilde yapılan bir hale geldi. Tahliye taahhütnamesi aslında kiraya veren kişinin, kiracının kullandığı mülkten ya da yerden, iş yerinden vakti dolduktan sonra, vaktinden önce ya da ara bir süreçte orayı tahliye edebilmesi için verdiği iradi bir yazılı beyan. İşin aslı tahliye taahhütnamesi dediğimiz durum. Şimdi burada tahliye taahhütnamesinin detaylarından zaten bahsederiz. Tahliye taahhütnamesinde durum şu şekilde oluyor. İrade. Aynı kira sözleşmesinde bahsettiğimiz gibi nasıl iki tarafın iradesi olması gerekiyorsa tahliye taahhütnamesinde de iki tarafın serbest bir iradesinin oluşması gerekiyor. Geçerli olabilmesi için. Şimdi burada serbest irade dediğimiz zaman da zaten Yargıtay'ın aslında o işte boş kağıdı imzaladın ya da ne bileyim tarihini boş bıraktın. Bütün her tarafı boştu, sen sadece işte tahliye edeceğim yazdın, imzaladın dediği ve ben bunu kabul ederim dediği kısım işte burada doğuyor zaten. Senin diyor iraden var. Tarih kısmı boş, işte açıklama yazmadı vesaire gibi durumlar ya da işte zorla imzalatıldığının ispat edilememesi durumunda Yargıtay diyor ki ben iradene bakarım senin. Senin diyor bu belgeyi imzalarken diyor serbest iraden varmış. Şimdi burada Yargıtay'ın zaten geçersizliği araştırdığı hususlar şunlar oluyor. Senin iradenin sakatlanmış olma ihtimaline bakarım ben diyor. Burada da şunu diyoruz. Kira sözleşmesiyle aynı anda, aynı tarihte imzalanmış tahliye taahhütnameleri diyoruz geçersizdir. Niye? Çünkü yani Yargıtay şöyle değerlendiriyor. Ya bu adam bu evi tutabilsin, bu kişi bu evi tutabilsin diye, işte bu iş yerine geçebilsin diye bu tahliye taahhütnamesini imzalamış. Yani aslında iradesi, düşüncesi ben burayı bir yıl sonra tahliye ederim, ben burayı işte 1,5 yıl sonra tahliye ederim değilmiş. Tutabileyim de nasıl oluyorsa olsunmuş deyip iraden yokmuş diyor. Ama artık toplumda işte böyle belgeler imzalanırken iki taraf da aslında öğrendi. Kiracı aynı gün imzaladıma getirip oraya tarih atmaya çalışıyor o günün tarihini. Haliyle kiraya veren tarihi boş bıraktırmaya çalışıyor ya da bir müddet sonranın tarihini yazmaya çalışıyor. Ya şimdi kiracı için haliyle ister istemez bazen böyle çok olumsuz durumlar oluyor. Kiraya verenin kendisi orada, muhasebecisi orada, avukatı orada, işte ne bileyim emlakçısı orada, kiracı orada tek başına önlene gelirse de imzalıyor ister istemez. Evet, iradesi sakat bunu nasıl ispatlayabilir? Yani iradesi sakat dediğimiz durum baskı altında imzaladım. Şimdi video kaydı alabilir ama hukuka aykırı bir video kaydı olmuş olacak. Gizli bir video kaydı olduğu için. Bu zaten daha önce Kayseri Adalarını takip ediyoruz. Adalet Terazisi programlarında konuşuldu sıkça. Hukuk uygun değil. Kişisel veri yerine geçiyor ve kimsenin haberi olmadan da gizlice video kaydı yapamazsınız haliyle.
1: Peki göstere göstere çekse, işte ben bunun kaydını almak istiyorum, yarın bir gün mahkemelik olursak ben bunu sunacağım dediğimde.
0: Eğer ki müsaade ediyorlarsa böyle bir şeye, tabii ki bu mümkün. Hani karşı tarafın
1: yine
0: zaten...
1: Yine delil olarak gösterebiliriz.
0: Tabii ki.
1: Yani.
0: Bu işte mesela müşteri hizmetleriyle telefonda konuşurken en başta bu konuşmalar kayıt evet, altına alınmaktadır denmesinin sebebi de o zaten. Hani yarın bir gün bak biz bunu kullanırsak işte siz kaydımı almışsınız demeyin diye söylerler. Ha diyorsanız ki ya işte bu görüşmeyi de bir video kaydını alacağım, bak imzalarken de video çekiyorum haberiniz olsun gibi, karşı tarafın rızasını alarak çekilen videoları her türlü her yerde kullanabiliriz. Onlardan öyle hiçbir problem yok. Bu zaten kanıtlanmış bir şekilde oluyor. Onun dışında baskı altında imzaladım. İspatla. Şimdi orada ispat problemi doğmuş oluyor. Sen bunu ispatlayamazsan Yargıtay da diyor ki tarihin mi boş, açıklaman mı boş, gerekçen mi boş? İmzalamışsın kardeşim diyor. Demek ki diyor iraden varmış diyor. Tahliye taahhütnamesi böyle bir durum altında imza edilmiş oluyor. İşte Yargıtay'ın artık son Mart tarihinde verdiği bir karar var. Bir gün sonra bile imzalanmış olsa diyor, ben diyor artık burada iradeyi var kabul ederim diyor. Çünkü hani kiralamışsın, girmişsin, kullanmaya başlamışsın ve bir gün sonra demek ki diyor serbest iraden var. Burada ana kavram serbest irade. Rızayı bir şekilde vermiş olmak gerekiyor.
1: Evet, şunu da sormak istiyorum. Bu imza bana ait değil dedi diyelim kiracı. Evet imzaladı ama...
0: Zaten tahliye taahhütnamesinde aynen şöyle oluyor. Tahliye taahhütnamesine göre tahliye yapabilmek için icra takibi yapmak ya da dava açmak gerekiyor zaten. Burada da size gelen tebligata doğrudan ben işte belgeye itiraz ediyorum, imzaya itiraz ediyorum. Hani bu işin zaten Yargıtay'a gitme sebebi daha önceki tahliye taahhütnamelerine yapılan itirazlar. Şimdi sen burada imzaya itiraz ediyorum dediğin zaman mahkeme seni doğrudan bir imzacı bilirkişiye, işte grafikolog dediğimiz tespite gönderiyor. İşte onlar da artık senin kağıda İmza attırıyorlar yanında defalarca kere. Nereden başladın, nasıl götürdün? Yani işte aynı şekli atmadım. İşte normalde ismimin baş harfi A da ben oraya işte soyadımın baş harfi Y ile başlattım. Mevzu bu değil. Yani A'yı atarken nereden başlatıyorsun? Y'yi atarken kalemi nereye koydun? Nasıl bitirdin? Kalemi nasıl kıvırdın? Hepsi buradan bile çıkıyor hepsi yani. Çünkü imza belli. Yıllardır aynısını kullanıyoruz.

0: bilek hareketlerimiz belli. Başta A diye başlıyor da soya devamı yine devam ediyor yani. O bir şekilde tespit ediliyor ve bu gibi durumlarda da kötü niyet tazminatlarıyla karşı karşıya kalabiliyor vatandaşlarımız.
1: Çok dikkat edilmesi gereken
0: tabii ki
1: şeyler.
0: Öyle haybeye ben buna itiraz ediyorum da dememek gerekiyor.
1: Çünkü dolandırıcılık gibi bir şey olacak.
0: Aynen öyle. O en son dediğimizde işte belgeye şerh düşebilir miyim? Yani düşebiliyorsanız tabii ki hani zorla imzaladım gibi. Yani çünkü dediğim gibi yani tarihi bile yazdırmayan kişiler sana orada tutup da hayır bunu bu şekilde yapacaksın. Evet. Hani orada dediğim gibi en temizi kiraya veren için şu olur. Kiraya vermişindir. Hani zaten güvenmişin de vermişsin. Hani herhangi bir önüne gelene kiraya vermiyorsun. Bir ay sonra kirayı almaya gittiğin zaman gidersin yanına. Dersin ki gel şu tahliye taahhütnamesini imzalamış olalım. Hani o kişi bir ay boyunca düşünmüş olur. Sen bir ay boyunca düşünmüş olursun. Yargıtay nezdinde de eline gayet hukuk uygun bir tahliye taahhütnamesi olmuş olur.
1: Biraz zaman vermek gerek.
0: Zaten bir ay sonra o adam vermeyecekse yine vermez. Sen de bir ay sonra alabiliyorsan bir ay sonra almış olursun. Elinde de geçerli bir belge olmuş olur.
1: Şimdi insanlar birbirlerine güvenmiyorlar ki işte yani. Evet. Evini teslim ediyorsun. Yıkıp döküp gidiyor işte. Lambalara kadar alıyor ya da musluklara kadar alıyorlar.
0: Tabii ki yani işin kiracı boyutunda o şekilde yaşananları da var. Ev sahibi boyutunda da sırf tahliye etmiyor diye tacizler, zile basıp kaçmalar, işte evde kimse yokken evin önüne akla gelmeyen şeyler yapmalar falan bunlar da duyuyoruz. Ya işte dediğim gibi en baştan itibaren karşılıklı anlaşma, kira sözleşmesi bir anlaşma işi. Yarın bir gün evet herkes değişir, insanlar değişiyor ama anlaşamayacağını düşündüğün, güvenemeyeceğin insana da çok kolay kolay kiraya vermemek gerekiyor. Evet, yani işte emlakçı bulmuş kiraladık. Ya tamam çok güzel ama sen de bir karşını al konuş. Hani gerçekten senin kafa dengin mi, seninle uyuşabilecek mi? Çünkü şimdi ilerleyen sorularda zaten konuşacağız. Bir kiracınız girdiği zaman eğer kiralarını düzenli ödüyor, komşuya eve zararı yoksa 10 yıl boyunca çıkartamıyorsun. Yani 10 yıl boyunca sen o kişiyle ahbap oluyorsun.
1: Evet ama sözleşme falan yapmadı öyle haybiye kiraya verdi.
0: İşte en büyük problem de zaten oralardan doğuyor. Şimdi sen bugün kiraya vermişsin aranızda yani kira sözleşmesi sözde kurulabiliyor çünkü. Bugün vermişsin sözleşme yok bir şey yok 10 yıl geçmiş bugünden sonra dava açıyorsun. Kiracı da diyor ki yo ben 10 yıl önce bugün kiralamadım ki diyor. 8 yıl önce kiraladım diyor. Hadi gel ispatla.
1: Şimdi onu da yapamaz.
0: Çünkü iki tarafta işte... İğneyi dokundurunca değişme ihtimali oluyor. O yüzden en baştan her şeyin hukuki bir şekilde ilerlemesi gerekiyor. Ve bu gibi durumlarda da biz hep diyoruz yani avukata danışacaksanız başınız ağrıdıktan sonra değil öncesinde danışın ki doğru yol gösterilsin size.
1: Evet keşke. Evet. Şimdi bir de şöyle bir şey var işte benim kiram şu kadar diyorlar. İşte diğerleri de diyor ki benimki de şu kadar. Sonra ev sahibi öyle düşünüyor diyor ki ya ben kirayı ucuz veriyormuşum işte atıyorum 5000 lira evet. Diyelim. Diğeri de 10.000'e veriyormuş. Evim de aynı katta aynı ev niye ben diyor ucuza veriyorum diyor. Mesela böyle 10 yıllık da kiracısı var diyelim. Hadi ben de 10.000 yapıyorum diyebilir mi bir anda?
0: Şimdi o durumda şöyle olmuş oluyor. Zaten kira sözleşmesi varsa gayet güzel kira sözleşmesine işte artış şartları yazılıyor. Şu işte her yıl şu şartlarda artılacaktır. Şu miktara göre artırılacaktır. Devlet tarafından işte bir sınırlama getirmezse ki pandemi döneminde %25 gelmişti. O sınıra uyarak artırılıyor zaten. Ama bizim vatandaşımız genelde ya biz bunu Kayseri'de çok görüyoruz. İşte en başta şöyle oluyor. İşte 1000 liraya girmiş eve. Ya işte tek başına çalışıyor, işte çocuğu var, kızı var diyor zam yapmayalım bu sene ellemeyelim diyor. 1000 lira olarak bırakıyor. Karşı komşu yeniden kiraya vermiş etmiş 2000 lira. Önümüzdeki yıl geliyor aman diyor ellemeyek 250 lira diyor artırak diyor. 1200, karşı taraf olmuş 5000 lira. Şimdi bir taraf 1250 kalmış diğeri olmuş 5000 lira. Şimdi vicdanının muhasebesini yaşıyor bir yerden sonra. Diyor ki yok diyor ben de diyor bunun davasını açacağım. Şimdi oranın tespitinin davasını açabilmek için kira sözleşmenizin üzerinden 5 yıllık bir süre geçmiş olması gerekiyor. En temelde böyle bir şartımız var. Kira süresinin üzerinden 5 yıl geçtikten sonra tespit davasını açabiliyorsunuz. Burada da emsali yani ya karşı komşum 5000 liraya verdi bizimki hala 1,5. Dediğiniz zaman mahkemeye bunu sizin ispatlamanız gerekiyor. Çünkü siz iddia eden tarafsınız, iddianızı ispatla mükellefsiniz. Davanızı, işte talebinizi ispat etmeniz gerekiyor. Mahkemeler için burada en büyük ispat yolu emsal bir kira sözleşmesi. Yani sen ihtarını çekiyorsun, işte belirli şartlar var, süreler var, işte arabulucuya başvuruyorsun, anlaşamazsan dava açıyorsun. Davada mahkeme sana diyor ki, bana diyor yani senin evinin gerçekten de 10 bin lira olduğunu ispatla diyor. Sen de diyorsun ki bizim işte çapraz komşu geçen ay verdi kirayı ve 10 bin lira, aha bu da kira sözleşmesi diye götürüyorsun. Mahkeme doğrudan, aa hakikaten de böyle bir kira sözleşmesi varmış, dur demiyor. Burada mahkeme diyor ki, ben diyor bir keşif heyeti görevlendiririm. Bir inşaatçı, gayrimenkulcu, hukukçu bir de kendi atlıyorlar adliyenin arabasına bu konuta gidiyorlar. Bu konuta gittikleri zaman yerler parke mi, işte duvarlar yeni mi boyanmış, evde dolaplar var mı, işte ankastre mi set, bilmem ne, her şeyine bakıyorlar. İşte ne bileyim işte cam balkonu var mı yok mu, her şeyini araştırıyor, inceliyor, fotoğraflıyor. Bilir kişiler bunun üzerine de çevre, konum, yakınında ATM var mı, işte belediyeye müzekkereler yazılıyor, imkanlar, ulaşım, hepsi araştırılıyor. Burada mahkemelerde şunun üzerinden bir değerlendirme yapıyor. Bilirkişi de diyor ki işte ilanlara diyor baktım, emlakçılarla görüştüm. Bazı siteler var işte bölgenizdeki emlak verilerini gösteriyor size. O verileri inceledim. Emsal kira sözleşmesine de bakarak diyor buranın kirası diyor şu an boş olarak verilirse diyor işte örnek olarak 12 bin liradır diyor. Ama diyor eski kiracı hak ve nesafet indirimi uygulanır diyor. Bunda Yargıtay diyor ki sen diyor orayı boş birine veriyormuşsun gibi düşünüp de diyor eski kiracıya muamele yapamazsın diyor. İşte %5, %10, 15, 20 şeklinde bir nesafet, hak ve nesafet indirimi uygulanıyor. İşte 12 bin lira üzerinden indirim yapıldığı zaman, yani mahkemeye giden bilirkişi raporunda kira 12 bin liradır dedi ama mahkeme tamam 12 bin liradır da demiyor işin aslı. Hak ve nesafet indirimi uyguluyor, bunda Yargıtay uygulayacaksın diyor. Eski kiracıyı koruma prensibi var. Ben diyor bunu diyor, uygulamanı isteyeceğim senden diyor. Ona göre bir indirime, burada en çok şu problemi yaşıyoruz biz. Diyor ki ya diyor çapraz komşum diyor. Çapraz komşum diyor 10 bin liraya verirken diyor bir kişi gitmiş benimkini diyor 7 bin lira belirlemiş. Şimdi çapraz komşunun evi 10 bin liralık bir ev, nasıl 10 bin liralık bir ev? Senin yer hala beton, adam parke yaptırmış. Senin mutfakların hala terek dediğimiz sistem, adam mutfaklara dolap yaptırmış. Senin banyon dümdüz giriyorsun, banyo örtüsüyle banyo alabiliyorsun, adam duşa kabin yaptırmış. Ya dediğim gibi bu gibi çok ufak tefek ayrıntılar da aslında evin derneği. Yani şimdi ilan sitelerinde mesela görüyoruz içi yapılı temiz daire. Şimdi bu içi yapılı kısmı artık çok değerli bir hale gelmeye başladı. Hani dümdüz iyi çapraz komşu 10 bin lira, benimki de 10 bin lira. Öyle bir şey yok. Yani bulunduğu yer, bulunduğu konum, evet aynı bina, aynı site, aynı imkanlar ama senin evinin durumu nasıl? Oranın evinin durumu nasıl? Artı hak ve nesafet indirimi. Ve bu 5 yıllık süre. 5 yıllık süre beklenmeden kira tespit davasını açamıyoruz. Evet,
1: peki dese ki benim de vergim artıyor, işte masraflarım arttı, faturalarım arttı, şuydu buydu. Ben yine de bu zammı yapacağım diyor ev sahibi. O zaman ne yapabilirler?
0: İşte, benim de arttı diyor kiracı öyle söylediğimde. Yok yani bu gibi durumlar işte ev sahibinin giderlerinin artması, işte konut vergisinin yükselmesi, çöp vergisinin artması, bina demirbaşının çok yüksek miktarlara gelmesi kiracı ilgilendiren durumlar değil. Mahkeme dediğim gibi emsale göre araştırma yapar. Eğer sen emsal kira sözleşmesi sunamıyorsan bile belediyeden emsalleri sorar. Çünkü ister istemez bir beyanda bulunma durumu olduğu için belediyeler de biliyorlar kiraların ne kadar olduğunu. İlan sitelerindeki ilanlara bakar. Onun üzerinden hak ve nesafet indirimi uygulayarak karar verir. Yani ev sahibinin işte vergisi, algısı, ödedikleri bunları düşünmez.
1: Çok da ilgilendirmiyor.
0: Aynen öyle.
1: Şimdi bir de şöyle bir şey var. İşte kızım evlenecek, Almanya'dan oğlum gelecek işte diyorlar ve kiracıyı çıkartmak istiyorlar. Şimdi yanlış araştırmadıysam, bunu da düzeltmenizi istiyorum. Eğer doğruysa da doğru dersiniz. Kanun buna 3 yıl bir yasaklama getiriyor. Orayı kiralayamazsın gibisinden. Bunun takibini kim yapacak diye sormak istiyorum.
0: Şimdi şöyle... Detaylarını zaten konuşacağız. Bu ihtiyaç nedeniyle tahliye muhabbetinde işte oğlum gelecek, kızım gelecek, işte Almanya'dan gelecek en çok duyduğumuz zaten. Hepsi bir sebep. Ya burada siz ihtiyaç sebebiyle davanızı açıyorsunuz. Burada mahkeme sizden şunu istiyor. Ya ihtiyacın senin gerçek mi, samimi mi ve zorunlu mu? Bunları araştırıyor. Bunlar üzerinden eğer gerçekten senin bu konuta ihtiyacın varsa tahliye kararı veriyor. O tazminat konusu evet. 3 yıl boyunca başkasına kiraya vermemesi gerekiyor. Çünkü mahkeme kanalıyla bir tahliye edilme durumu var. Çünkü senin ihtiyacın var ve senin ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu diye verilmiş. Sen tutup başkasına kiraya veriyorsun. Burada durum şuna dönüyor. İşin açığı, kiram düşüktü, seni tahliye etmek zorunda kaldım ve daha fazla kiraya verdim. Mahkeme de bu sefer diyor ki o zaman tazminat ödeyeceksin. Bunun takibi işte, yani şimdi kira sözleşmesi az önce bahsettik, sözlü olarak kurulabiliyor. Çok mümkün değil. Vatandaşın burada şunu yapması gerekiyor. Hani hoş değil ama takip etmesi gerekiyor. Orası gerçekten birine kiraya mı verildi, işte ne bileyim eski komşusuna sorar. Ya bazen şunu yaşıyoruz mesela, eski mülk sahibi diyeyim artık tahliye edildiği için eski mülk sahibi WhatsApp'tan durum paylaşıyor. İşte yeni kiracısıyla eskiyi gönderdik yenisinden memnunuz falan gibi şeyler yaşanıyor. Hani bunun mesela ekran görüntüsü bir delil. Ya da işte davasını açarsın, dersin ki böyle böyle tahliye durumumuz oldu ve birisine kiraya verildi. Biz tazminat talep ediyoruz dediğiniz zaman bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere mahkemeler tazminata karar verir. Bu gibi durumlarda bunu da şöyle ispatlamanız gerekiyor. İşte elektrik idaresine müzekkere. Doğalgaz idaresinde müzekkere. Niye? Çünkü doğalgaz elektriği kiracı kendi adına açtırabilmesi için kira sözleşmesi ibraz etmesi gerekiyor. Oradan kira sözleşmesi tespit edilebiliyor. Zaten senin sunduğun WhatsApp ekran görüntüsü var. Yeni kiracımdan memnunum diye. Bu durumda belli ki başkasına kiraya verilmiş burası.
1: Tazminat alabiliyor.
0: Tazminat alabiliyor ama işte en önemli noktaya da en son gelmek istedim. Şimdi mülk sahibi gelmiş demiş ki Almanya'dan oğlum gelecek çık. Tamam abi bana 2 ay müsaade et, 2 ay sonra çıkıyorum. Çıktın gittin ama tut ki başkasına verdi. Bu gibi durumlara tazminat talep edemiyorsun. Çünkü seni bir mahkeme kanalıyla çıkarmadı. Sen kendi iradenle çıktın. Yani bu gibi durumlarda bazen şey yaşıyoruz. Kiracı böyle yükseliyor ya diyor çıkarmış başkasına vermiş. Tazminat davası bu sefer mülk sahibi onunla uğraşmaya başlıyor. Mülk sahibi de şunu iddia ediyor. Ben çık demedim, ben git demedim kafasına göre 2 ay sonra evi boşalttı. Vaktinden önce boşalttığı için diyor kalan kira bedellerini bana ödemek zorunda diyor.
1: Hemen kendi lehine çevirebiliyor.
0: İşte en başta dediğim başınız ağrımadan önce avukata danışın, başınız ağrıdıktan sonra değil.
1: Gerçekten de öyle yani. Çok zor.
0: Yani aynen öyle. Bunu takip işte E-Devlet'ten vesaireden çok zor. Hani dediğim gibi sizin takip etmeniz, devam ettirmeniz gerekiyor. Burada da en önemli bunu talep edebilmenizin yolu mahkeme kanalıyla tahliye edilmiş olmanız gerekiyor. Diğer türlü kendi keyfi iradi terklerini zaten sen anlaşmışsın. Kendi iradenle burayı terk etmişsin. Ben ne diyebilirim oluyor.
1: Değil mi? Ama buna da artık inanmıyorlar herhalde.
0: Yok artık aynen öyle. Toplumda çünkü çok bariz hani işte Almanya'dan oğlum gelecek, üniversitede oğlum okuyordu buraya gelecek, ona ayrı ev açacağız. Yani aynen hep duyduğumuz şeyler, bahaneler aynı. O yüzden hani burada da temel olarak bu ihtiyaç nedeniyle tahliye denmemiz gerekirse hani ihtiyacın gerçekten samimi olması gerekiyor. Yani mahkemeler bunu gerçekten yeri geliyor davalar 2 sene 3 sene sürüyor ve hani gerçekten araştırıyor. Hani burada bazen şey iddiası çok doğuyor. Başka bir evi var, buraya ihtiyacı yok. Şimdi mahkeme burada da şunu araştırıyor. Tamam başka bir evi var ama buraya hala ihtiyacı olabilir. Bunu işte İstanbul'da mesela çok yaşanıyordu. İşte evi Pendik'te, iş yeri Gebze'de. Yeni aldığı evi Pendik'te, kendi Bağcılar'da oturuyor. Şimdi Pendik'teki eve ihtiyacı var. Hani yok değil tam Bağcılar'da var ama bu şimdi yavaştan Kayseri'ye şu şekilde dönebilir. İşte İldem'de oturuyor, organize sanayide çalışıyor. Ambardan ev almış. Şimdi ambardaki eve artık ihtiyacı gerçekten var bu adamın. Çünkü işe gidip gelmesi gerekiyor. Ha Kayseri'de şu düşünülebilir. Çevre yola 3-5 dakika sonra organize edesin tamam mı? Hani yavaştan oluşan artık o trafik koşulları da Kayseri'de değerlendirildiği zaman Kayseri'de de ilerleyen günlerde bunlar konuşulacak. İşte Mimsin'de evim var, çocuğum hasta ve ben şehir hastanesinin yanından ev tuttum. Ev aldım. Buradaki kiracının tahliyesi artık gündeme gelecek. Çünkü Mimsin'den şehir hastanesine gidip gelmen de çocuğun hasta. Çünkü acil bir durumun var senin. Şehir hastanesinin yanındaki evle gidip gelmen bile olmayacak. Bu da demek olacak senin şehir hastanesindeki eve ihtiyacın var. Ya burada işte oğlum gelecek, kızım gelecek, üniversiteyi bitirdi. İşte ona bir şey yapacağız falan. Ya burada gerçekten evet oğluna gerçekten ayrı bir ev açabilirsin. Bu senin en temel hakkın, oğlun ayrı bir yetişkin olarak evde yaşayabilir. Bunu mahkemeye ispat etmen gerekiyor. Tek sebep bu. İhtiyacının olduğunu ispat etmen gerekiyor. Mahkemeler burada çok detaylı araştırmalarını zaten yapıyorlar. İşte yeri geliyor şey duyuyoruz mesela işte İstasyon Caddesi'nin aslında oradakileri konut olarak geçtiği için mülk almış, iş yeri olarak kullanacak. Diyor ki işte benim buraya iş yeri olarak ihtiyacım var, konut. İşte davalı savunma yapıyor kiracı, diyor ki iyi de diyor senin evin var. Bura diyor bir evdir. Ama işte davanın sebebi o değil. Mahkeme burada şunu araştırıyor. Senin orayı iş yeri olarak kullanabilir misin? Mesela şimdi konut olarak olan bir yer, bütün bina apartman olarak kullanılıyor. Sen oraya sağlık yeri açmak istiyorsun. Açamazsın çünkü ruhsatı yok. Bu bölümde mahkeme diyor ki yok diyor, senin buraya ihtiyacın yoktur diyor. Ya da işte ne bileyim avukatlık ofis açacaksın. Konuta bir avukatlık ofisi açabilirsin. Evet evin var ama o evi zaten yaşadığın ev, sen ofis olarak buraya almışsın. Evet diyor, bu konuta ihtiyacın var.
1: Evet.
0: Ya burada sebep çok önemli. Burada da mahkemeye ikna. Çünkü bu bir takdir. Hani bu dediklerimiz de yani şey algılanmasın. İşte Kayseri'de bir avukat çıktı, o kazanabilin diyor. Böyle bir şey yok. Mahkemenin takdiri bunlar, seçeneklerden her biri. Mahkeme burada karar da yani kabul de verebilir, redde edebilir. Hani bunlar sadece bir yol, seçenek.
1: Evet, ben şunu da duymuştum işte bir yakının kızı gelecek diye evinden kiracısını çıkarttı. Kiracı şey demiş işte eğer zam yapmak istiyorsanız hani zam yapalım da çıkmayalım. Hani bunu bir bahane etmeyin falan demiş. Yok gerçekten kızım yok, gelecek.
0: Evet aynen. Şu an çünkü çok durum buraya geldi. Hani beni çıkarmak istiyorsa demek ki para istiyor. Hani o zaman ben para teklif edeyim. Zaten o saatten sonra kiracı ile kiraya veren arasında böyle sürtüşmeler yaşanmaya başlıyor. İşte bazen bu işte ihtiyacın uzun süreli olmasından işte bahsettik, işte gerçek temel zorunlu. İnsanların aklına doğrudan şu örnek gelecek, bir yazlık örneği oldu birkaç sene önce. Yazlığa ihtiyacı var mıdır bir insanın? İşte yazlığını kiralamış birisine, daha sonrasında bu yazlığa benim ihtiyacım vardır diye ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açmış. Burada mahkeme yani evet bir konutu var, bir yaşadığı yer var ama 3 ay boyunca yazlıkta yaşamaya da hakkı var diye bu yazlık olan bölgedeki yere tahliye kararı vermişti mesela. Yani Kayseri'de şöyle düşünüyorum. Hani Banu kolay kolay kiraya vermesin ama Banu için herhalde ihtiyaçla bile tahliye davası açılabilir.
1: Evet. Şimdi ev satılması durumunda neler olur? Bunu sormak istiyorum. Şimdi ev satıldı. Yeni ev sahibi de bir ay içinde ihtar çekip 6 ay sonra tahliye et diye bir istek gönderdi onlara. Peki yeni ev sahibi bunu yatırım amaçlı yaptıysa, bunu eğer beyan etmişse veya hali hazırda başka bir evi varsa yine de kiracıyı çıkarabilir mi? İhtiyaç kavramının sınırlarını bize çizebilir misiniz?
0: Önceki soruda biraz aslında buna değinmiş olduk. Hani yeni satın alan üzerinden bunun örneğini ilerlemiş olalım. Evet, yeni satın alan kişi bir ay içerisinde satın aldığı tarihten itibaren ihtar çekip 6 ay sonra ben sana dava açacağım, istersen burayı 6 ay içerisinde boşalt demesi
1: sözlükle
0: gerekiyor.
1: Sözlükle direkt geçmiş oluyor mu peki?
0: Aynen öyle. Kiraya veren oradan kalkmış oluyor. Yeni mülk sahibi kiraya veren koltuğuna oturmuş oluyor.
1: Yani
0: oradan
1: hala sözleşme geçerli.
0: Aynen öyle. Taraflar arasında o sözleşme aynı şartlarda devam etmiş oluyor. İşte eskisi zenginli de ben fakirim. İşte bana %30 değil de işte tüfe oranında değil de benimki tefe oranında olacak diye bir şey yok. Sözleşme şartları neyse o da gelip o şekilde oturuyor o koltuğa. Burada hiçbir değişiklik yok. Sadece yeni mülk sahibi kiracıya şunu bildiriyor. Bundan sonra yeni mülk sahibin benim, yeni kiraya verenin benim, haberin olsun. Bundan sonra kiralarını şu IBAN'a ödeyeceksin. Ve diyor 6 ay içerisinde tahliye et, yoksa diyor ben sana dava açacağım. Burada şöyle bir yol da var. İlla işte bir ay da ihtar çekeyim 6 ay sonra değil. Kira sözleşmesinin başlangıç tarihi önemli. Burada ihtar çekip 6 ay beklemektense işte atıyorum kira sözleşmeniz biz neyiz? Nisan'dayız, Mayıs'ta bitiyordur. Siz bu ayı almışsınızdır. 6 ay sonra Mayı beklemektense kira sözleşmesinin bitimi tarihinden itibaren bir ay içerisinde de bu davayı açabiliyorsunuz. Yani Mayıs ayının içinde de bu davayı açabilirsiniz. Sözleşme bittikten sonraki o bir aylık süreçte böyle bir taktik de uygulanabilir. İhtiyaç durumu yine aynı muhabbet. Az önce bahsettiğimiz gibi ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olacak. Bunun için mahkemeye ikna edeceksin. Yani bu gerçekten kanun bunu bu şekilde diyor. İhtiyaç sahibi diyor. Konuta işte iş yerine ihtiyacı olduğunu diyor. Gerçek, samimi ve zorunlu olduğunu diyor, ispat edecek. Takdir diyor mahkemenin. Şimdi burada gerçekten ihtiyaç sahibinin işte oğlu evlenecektir, işte kendisinin az önce bahsettiğimiz iş yeri şartları değişmiştir, başka bir yere taşınması gerekiyordur ve oradan satın alım yapmıştır. Bu gibi durumları o kişi ispat edecek. Kiracı da kendi açısından diğer boyutunu ispat edecek. Diyecek işte başka evi vardır diyecek. Ya biz işte satın alım aşamasında da bizim bilgimiz oldu. Evi geldi, gezdi, gördüler. Bu esnada ben buraya yatırım amaçlı alıyorum dedi. İşte ne bileyim emlakçıyı da şahit gösterebilir. Ne bileyim yani kolay kolay olmaz ama işte binadan herhangi bir komşusunu bu konuda şahit gösterebilir. Yani kiracı da işin tam tersi boyutu olduğunu ispat etmeye çalışacak. Diyecek ki hayır, bu ihtiyacı olduğu için değil, yatırım amaçlı aldı ve beni çıkarmak için bu davayı açtığı ispat etmeye çalışacak. Evet, yatırım amaçlı ben burayı aldım demek hani o esnada atılabilecek yanlış adımlardan bir tanesi olmuş oluyor bu gibi durumlarda. Onun dışında da ihtiyacını mülk sahibinin ispat etmiş olması gerekiyor. Bu ihtiyaç sonucunda da mahkeme evet gerçekten de ihtiyacın varmış derse zaten tahliye kararı veriyor. Tahliye kararı alan kiracı da yine takibine devam eder. İşte o 3 yıl boyunca başkasına kiralama yasağı işte burada söz konusu olur. Çünkü mahkeme kanalında bir tahliye oluşmuş olur. Takip edersin, 1 yıllık tazminatını alırsın. Eğer gerçekten öylesi bir durum hasıl olursa.
1: Evet, şimdi bir takipçimiz bize bir soru sormuş, hemen onu yöneltiyorum. Hı hı. İş yeri tuttuk, bir ay sonra dükkan satıldı. Yeni dükkan sahibi hemen çıkartabilir mi? Daha eşyaları yerleştirmeden önce kira artışı istedi, sonra çık dedi diye de bir yorumumuz var.
0: Şimdi toplumda şey artık yaşanmaya başladı. Bazen böyle mülk sahipleri kira düşük kaldı düşüncesiyle işte doğrudan bu da etrafın yönlendirmesiyle oluyor. Ya diyor ki işte senin dükkanını 200 bin liraya verdin de diyor çaprazındaki yeri diyor 400 bin liraya verdiler. Seninki niye 200 oldu? Şöyle 200 oldu. Benimki 175 bin liraydı. %33 uyguladık. 200 bine tekabül etti. Yani kanun belli, sözleşme belli. Benimkinin eski kiracının 175'in bir anda 400 bin olma ihtimali zaten yok. Orası yeni verilmiş kiraya. Böyle olunca mülk sahipleri doğrudan diyor ki bak diyor biz %30 yaptık ama diyor karşı taraf 400 olmuş diyor. 250-250 vereceksin. Böyle bir şey söz konusu değil. Ha, bu gibi durumlarda da kiracılar işte az önceki o tahliye taahhütnamesiyle tehdide sebep oluyor. Telefonda konuşulurken doğrudan diyor ki ya diyor bak kira sözleşmenin önümde diyor tahliye taahhütnamenin önümde. Hani diyor ya. Ha diyor bak ayağı denk kaldı yani. Tahliye taahhütnamenin önümde hele ki imza tarihi işte tahliye tarihin diyor boşsa artık yapacak bir şey kalmıyor. Bu gibi durumlarda kiracılar korkusundan dolayı mülk sahibi ne derse onu kabul etmek zorunda kalıyor. Onun dışında işte bir yıl içerisinde iki kere zam yapılamaz. Zam bir yılda bir yapılır. Kira sözleşmesinin başlangıç tarihinde TÜFE'ye göre zam yapılır. O zam uygulanır bir yıl boyunca. Ondan sonraki yıl tekrardan. Tekrardan devam eder bu. İşte bir ay geçmiş yeniden zam istiyor. Bu söz konusu değil. Ya da bir ay sonra o dükkan satılmış. Yeni mülk sahibi çıkacaksın burayı ben kullanacağım diyor. Bana ihtarını çek. 6 ay sonra davanı aç. Eğer mahkeme kanalında sen buraya gerçekten ihtiyacın olduğunu ispatlayabiliyorsan amenna ben zaten mahkeme kanalına tahliye edeceğim. Orada dediğim gibi işte az önceki konumuz ihtiyaç. Bu ihtiyaç var mı? Gerçek mi? Samimi, zorunlu ve sürekli mi? Bunu araştırır. Eğer mahkeme yani evet 3 aylık bir kiracısın ama mahkemede hızlı ilerledi. 6 ay içerisinde karar verdi. Sen daha 1 yıl doldurmadan tahliyen gerekebilir. İşte bu gibi durumlarda da kiraya verenin de sağlam olması gerekiyor. Yani yarın bir burayı satma ihtimali her zaman olabilir. Kiracının da sağlam olması gerekiyor. Yarın bir burayı tahliye ederken her şeye zarar verip de gidebilir.
1: Zor durum aslında.
0: Çok zor. İki taraf için de gerçekten kira ilişkisi.
1: Evet.
0: Yani o eski toplumda güvenin olduğu, insanların birbirine karşı selam sabahı olduğu toplumda evet gerçekten çok güzel bir durumda. Ancak şimdi insan ilişkileri biraz daha maddiyata dönüştüğü için işte bir taraf az para vereyim, bir taraf çok para alayım'a girince, işin içine de para konuşmaya girince artık kötü şeyler dönmeye başlıyor.
1: Güven de zaten azaldı.
0: Zaten.
1: Şimdi güveniyorlar. O güveni boşa çıkarınca diğer insana da yani güveneceği insana da temkinli
0: i̇şte,
1: yaklaşıyor.
0: Az önce aslında ilk başta dediğimiz kira artırımı hususundaki konu. Şimdi mülk sahibin senin vicdanı olarak demiş ki durumu iyi değil. Bu yıl zam yapmayalım. Şimdi sen bunu fırsat bilip önümüzdeki yılda %25 abi işinize geliyorsa dersen işte orada anlaşmazlık doğar. Ama sen orada dersen ki adam işi gücü rast gelsin önümüzdeki sene işte geçen sene zam yapmadı. Ben de bir sonraki sene iki katı yapıyorum. Canı sağ olsun. İşte bu gibi durumlar da zaten ya gerçekten de insanlar konuşa konuşa anlaşıyorlar. Sen zaten öyle geldikten sonra kiraya veren de yok kardeşim ben üç katını istiyorum demiyor. Hani hepimiz hani memleketimizden dolayı insanlarımızı bildiğimiz için hafif bir tatlı söz gerçekten her şeyi çözebilecek seviyede. Yani biraz da hani psikoloji durumuna döndü iş ama hani kira ilişkileri tamamen psikoloji üzerinden ilerliyor.
1: Bir de dediğiniz gibi açık gitmek gerekiyor. Yani net. Ne istiyorsan tam söyle, o da söylesin. Ortada zaten illaki yani anlaşma yani, sağlanır.
0: Kiraya veren için ne 3 sene önce ben sana zam yapmamıştım. Şimdi bu yaptıysan o iyilik yaptın. Başına kalkmayacaksın
1: onu. Yapsaydın ya da.
0: Yapsaydın o zaman. Hani iş oraya geliyor yani. O zaman yapsaydın. Şimdi başıma kalkma. Diğer taraf için de sana öyle bir iyilik yaptı. Sen de ona öyle bir iyilikle git. Ama dediğim gibi karşılıklı anlaşma. Yani,
1: biraz daha özverili olmak.
0: Tabii ki yani sen %50 zam yapmak istedikten, karşı taraf %50'yi kabul ettikten sonra tamam kanuna da aykırı, sözleşmene de aykırı ama tarafların anlaşmasına bağlı bir durum sonuçta bu. O şekilde devam edebilir. İki tarafın da eğer orada kalması için sağlıklı bir durumsa yap %50'ni geç. İşte yarın bir gün işte her şeyi düzene koymuşsun, adresin belli, yerin belli, orada bir isim yapmışsın, mülk sahibi sana çık diye dava açıyor. İşte daha önce demek ki sen ona kötü gitmişsin ki o sana çık diye dava açmış.
1: Evet.
0: Gibi durumlar yaşanabiliyor. Yani konuşa konuşa her şey hallolabilecek seviyede.
1: Evet, illaki oluyor. Şimdi kiracı kirayı 3-4 gün geciktiriyorsa ve bunu sürekli alışkanlık haline getirdiyse bu durumda neler yapılabilir? Bu temerrüt nedeniyle tahliye için yeterli midir? Yoksa ev sahibinin her seferinde noterden ihtar mı çekmesi gerekir?
0: Şimdi şöyle temerrüt dediğimiz kavram zaten borcun son ödeme tarihinde ödenmemesi. Bununla birlikte doğrudan temerrüte düşmüş oluyorsunuz. Ancak kira sözleşmesinde amacımız tahliye ya bizim. Tahliyeye ulaşabilmek için bu temerrütü bildirmek gerekiyor kiracıya, kiraya veren tarafından. Bu da şimdi bildirebilmenin de en resmi kanalı noter ihtarı. Bu gibi durumlarda noterle ihtar çekebilir ya da icra takibi yapılabilir. Burada 3-4 gün beklemenize de gerek yok. Son ödeme tarihi ayın 5'idir. İşte sözleşmelere genelde ayın 1 ile 5 arasında ödenecektir ya da 1 ile 10 arasında ödenecektir yazılır. İşte 5 ise 6'sında ödemedi mi? 6'sında temerrüte düşer zaten. 3-4 gün daha bekleyeyim senin vicdanındır ona bir şey diyemem. 6. gün doğrudan icra takibi yapabilirsin. Ya da 6. gün doğrudan noterden ihtar çekebilirsin. Ama burada önemli olan husus karşı tarafın eline ulaşması gerekiyor bu ihtarın. Ben götürdüm icra dairesine evrakları teslim ettim. Hayırlı öyle bir şey yok. Ya da işte notere gittim evrakları teslim ettim. Tamam tahliye. Öyle bir şey yok. Teslim ediyorsunuz evrakları. Tebligat yapılıyor. Ve tebligat yapılırken icra kanalıyla yaparsanız eğer 7 gün boyunca itiraz. İşte hayır ödedim. Kira sözleşmesi bana ait değil. Ben burada oturmuyorum gibi itiraz. Ya da 30 gün içerisinde ödeme imkanı tanıyor. Noter kanalıyla ihtar çekerseniz de yine konut ve çatılı işyeri kiralarında. Temerrüte düştün ve borcunu 30 gün içerisinde öde demeniz gerekiyor zaten işte. Tamam eline ulaştı hala ödemedin mi? Hadi tahliye de değil. 30 günlük bir süre vermiş olmanız gerekiyor. 30 gün sonunda ödeme yapılmamış olursa hala Sulh Hukuk Mahkemesi'ne doğrudan tahliye talep davanızı açıyorsunuz. Neden? Ödemedi çünkü. Bu da belgesi. Yine konu ispata geliyor. Şimdi tamam ödememiş ama sen ne yaptın? WhatsApp'tan durum mu paylaştın işte? Bazen onu yapanlar oluyor işte. Birkaç tane taşınmazı var kişinin. Birkaç kiracı geciktirmiş, mülk sahibi WhatsApp'tan durum paylaşıyor. Kirasını ödemeyen kiracılar ödesin. Sonra şeydi yani, bunu gördü sonuçta. Öyle bir şey yok. Bunu gördü. Belki de sen benim numaramı kiracının ismiyle kaydettin. Benim üzerimden gördün. Ne o gördü diyorsun. Yani yaşandığı için bunların maalesef örneğini verebiliyoruz. Hani noter en temiz ihtar kanalı. Eğer noter değilse icra yine aynı şekilde. Önemli olan burada şart karşı tarafın eline ulaşması. Ha niye ulaşması için bu kadar çabalıyoruz? Ulaşsın ki süresi başlasın bir. İkincisi de yine aynı şekilde tahliye şartlarından bir tanesi de kanunda doğrudan iki haklı ihtar diye geçer. İki haklı ihtar dediğimiz durum yine aynı bu temerrüt durumu. O da alışkanlığa getirme durumunuzun bir cevabı olmuş olsun. Şimdi bir ay ödemedi, ihtar çektik, eline ulaştı, ikinci gün ödedi. 30 günlük sürede olmadığı için tahliye talep edemiyorum. Tamam canı sağ olsun. Aradan 3 ay geçti. 4. ay tekrardan aynısını yaptı. 2 gün geciktirdi. Ben tekrardan ihtar çektim. Eline ulaştı. 1 hafta sonra ödedi. 30 gün geçmedi. Yine tahliye yok. Bu sefer yapabiliyorsun. Bu sefer diyor ki kanun. 2 kere diyor sen bu kirayı geciktirmişsin ve diyor ihtar yemişsin kiracıya. Kiraya veren doğrudan seni diyor tahliye ettirebilir. Bu ikinci haklı ihtar durumunun da doğrudan kiracıya ulaşması durumunda mahkemeye yine tahliye talep davanızı açıyorsunuz. Bu sefer de diyorsunuz ki benim sebebim 2 haklı ihtardır. Nasıl 2 haklı ihtar çektim? Birinciyi diyorsun noterden çektim. Bu teslim tebellü belgesidir, ihtarımdır. İkinci diyorsun icra ile yaptım, bu ödeme emridir, bu da tebligat belgesidir, eline ulaştı diyorsun. Mahkeme diyor ki tamam, yani bu kiracının çok da düzenli ödemeye niyeti yok. Biz diyor burayı tahliye edelim diyor. Dediğim gibi bu noter kanalıyla ihtar ya da icra kanalıyla ihtar diyeyim artık adına. İhtarın sebebi sizin kiracıya öde diye başvuru yapabildiğinizin ispatı. İşte 30 gün geçti hala ödemedi. Tamam da 30 gün ne zaman başladı? Hadi bunu ispatla. İşte noterden ihtar çektim buyurun. Ya da işte icra kanalıyla icra başvurusu yaptım buyurun. Orada ispat usulü bizim için önemli. Yine noter ya da icra ile yapılmasının eline ulaşmasındaki sebeplerden diğeri de iki haklı ihtar. İşte bir ay geciktirdi, diğer ay geciktirdi. İki kere ihtar çektim. İkisinde de işte ödedi ama sonuçta ihtar çekmeme sebep oldu. Ve eline ulaştı tamam diyor mahkeme, doğrudan bu da bir tahliye sebebidir.
1: Evet, aslında Zeki Can Bey çok güzel anlattınız ama çok uzun bir mesele bu. Güzelce konuşup anlaşsalar.
0: Aynen öyle.
1: Bu kadar şeye uğraşmayacaklar. Yani,
0: benim çok ödemeye niyetim yok. İstersen işte mesela şey de yaşanıyor bazen. 3 aylık diyor kiramı almasın tahliye edeyim diyor. Taşıma masraflarımı karşılasın tahliye edeyim diyor. Bu sefer şeyi düşünüyor kiraya veren. Niye ben ona para veriyorum? Ya ona para vermiyorsun aslında. Senin konutun boşalsın, yenisine kiraya verebileyim diye süreci hızlandırıyorsun. Şimdi gitsen bugün ihtar başlatsan, ihtar çeksen zaten ona yapacağın masraf. 30 gün öyle bekleyeceksin. Ona dava açacaksın, dava yapacaksın masraf. Mahkeme hadi karar vereyim dedi. Onu icraya koyacaksın. İcranın tahliye günü. Paran sana ediyor bir yıl zaten. Paran pul oluyor. Yine alamıyorsun bu arada kiranı. Ama diğer türlü adam diyor ki 3 aylık diyor kiramı almasın diyor. Yazın başında diyor zaten herkes diyor evini boşaltacak. Öğrencileri gidecek. Ben diyor yazın bir yer bulurum diyor. Şimdi bu gibi durumlar dediğiniz gibi anlaşma konuşma mevzusu. Yani bir taraf ödeme durumu yok, orayı tahliye edecek zaten. Ya sen de 3 aylık kirasını almayı ver. İki taraf otursun konuşsun, tahliye etsin, bu kadar basit. Değil mi? İki taraf da birbirine inat gidince, aa diyor dava mı açmış, çıkmıyor mu o zaman kardeşim diyor, mahkeme dava diyor ne derse diyor o diyor. Şimdi o öyle inatlaşıyor, bu böyle inatlaşıyor. Yargının yükü artıyor. İşte sonra diyoruz ki biz niye 3 yıl içerisinde bir dava bitemedi? Ya çünkü hacı babamdan kiracısı oturup 5 dakika konuşamadı.
1: Anlaşamadım.
0: Bu kadar yani.
1: Öyle ben şeyi bile biliyorum. Hem işte taşınma masraflarımı karşıla, işte evimin ilk kirasını öde, ondan sonra falan filan deyip yine çıkmayıp işte 6 aylık kirayı ödemeyen insanlar biliyorum.
0: Ya işte orada niyeti zaten az çok anlayabiliyorsunuz. İşte hem benim işte 6 ay kira ödemeyeceğim, hem benim ilk girdiğim yerin kirası, hem taşınma masrafları. Onun niyeti zaten sana kolaylık sağlamak değil. O belli yani.
1: Ev sahibi de işte anlaşmaya çalışıyor falan, sonrasında ev satıyor.
0: Yani bir yerden sonra aynen ev sahibinin tek kaçak nokta orası olmuş oluyor. İşte bu sefer de ihtiyaç sebebiyle yeni alan kişinin tahliye davası söz konusu oluyor.
1: Ama evi satınca da işte bu mahkeme süreçlerinden tabii sanırım daha kolay artık yeterli ya, herhalde.
0: Kiracılar için de aslında çok zorlu bir süreç. Yani sen o mülkte yaşıyorsun, sana bir dava açılmış. Niye? Evden çık. Şimdi yani başını soktuğun yerden birisi çıksın diye mahkemeye dava açmış. Bu yani çok hoş bir durum değil. Davayı kaybetmen durumunda mahkeme masraflarını karşılayacaksın, avukatlık masraflarını karşılayacaksın, bir avukat tutsan onun masraflarını karşılayacaksın. Yani işte ihtiyacın yok, ben seni biliyorum da sen kirayı fazla istiyorsun, ne kadar söyle ödeyeyim, devam edeyim Bazen bu çok mantıklı. Çünkü diğer türlü mahkeme masrafları, o masrafları, bu masrafları. Ya konuşunca anlaşılamayacak şey yok ya. En temiz özet bu yani.
1: Evet, şimdi bir de depozitodan ve hava parasından bahsetmenizi istiyorum. Şu an elden alınan hava paraları veya işte yasal sınırı açan 3 aylık kira bedellerini isteme gibi bir durum görüyoruz. Böyle bir şey, bunun geri alınması gibi mümkün mü olur? Olur mu? Yoksa banka üzerinden yatırılmayan bu paralar hukuk önünde nasıl kanıtlandı? Yani elden verdi diyelim bu kişi. Nasıl kanıtlayacağız?
0: Şimdi şöyle, hava parası zaten kanunen yasak.
1: Ama yani
0: kanunen, evet, hava parası diye bir şey yok çünkü kanun açık açık diyor, kiracıya diyor kira bedeli ve yan giderler dışında diyor ekstra bir ödeme yükümleyemezsin diyor. Böyle bir şey yok. Hava parası hani genellikle şöyle oluyor. Mevcut kiracı çıkacak ama hani orayda çok hani hemen tamam çıkarım demiyor. Yeni kiracının da oraya ihtiyacı var. Orayı istiyor. Bu genelde iş yerlerinde yaşanıyor. İşte cadde üstü bir yer. O orayı kiralamak istiyor. O da çıkacak ama bir işte es veriyor. O diyor ki tamam çıkarım ama diyor bana hava parası ödeyeceksin. Şimdi hiç ortada olmayan bir şey. Ben eski kiracıya çıksın diye para ödüyorum. Bazen şöyle bir durum da yaşanıyor. Bazen bunu kiraya verenler diyor ki orayı tutmak istiyorsan bir de hava parası ver. Ya sana zaten hani kira bedeli ödeyeceksin. Hava parası nereden çıkıyor? Olabilir. Şimdi hava parasının iadesi kanunen öyle bir para yok. Hani yani kanunla ödenmesi gereken bir para olmadığı için onu doğrudan mahkemeden talep edemiyorsun. Sebepsiz zenginleşme kapsamında talep edebiliyorsun. Onunla şimdi sebepsiz zenginleşmeye para ödediğini ve karşı taraf sebepsiz zenginleştirdiğini ispat edebilmen gerekiyor. Şimdi senetle ispat kuralı var. 2026 yılı için 41 bin lira. Eğer bir alacağın 41 bin liraya geçiyorsa bunu senetle ispatlaman gerekiyor. Şimdi kimse de hava parasını tamam IBAN'dan gönder demiyor. Ya da işte kira sözleşmesi yapalım, oraya da işte şu kadar hava parası ödedim yazalım demiyor.
1: İşte kanıtlanaması hale getiriyor.
0: Aynen öyle, hani şey olmuş oluyor, yok. Hani ödedin, hani yok öyle bir para ödediğini, yani eski kiracıyı getirip de mahkemeye tanık olarak konuşturamazsın. Adamların parasını al, bir de ondan talep ediyorsun zaten. Hani ben sana hava parası ödedim, senden alıyorum ama gel bir de konuş. Mülk sahibi diğer taraf, zaten mülk sahibine ben bir de hava parası ödedim. Hani zaten mantıklı değil. Hani orayı tutmak için zaten kira bedeli ödüyorsun. Bir de niye orayı hava parası ödüyorsun? Hani hava parası dediğim gibi öyle ispatlayamadığın sürece talep edebileceğin bir şey değil. İspat da zaten kira hukuku kapsamında değil. Doğrudan sebepsiz zenginleşme. Genel hükümler kapsamında talep edebiliyorsun. İspat etmen çok zor olduğu için talep etmen de çok zor. Sözleşme yazabilirsen ne ala, ya da IBAN'dan gönderip de hava parası yazabiliyorsan açıklamaya ne ala. Ama hani karşılaştık mı, yok. Hani kolay kolay karşılaşabileceğimiz bir şey de değil. Depozito kanunen 3 aydan fazla, 3 aylık kira bedelinden fazla olamıyor. Depozito da aslında usulü şu şekilde oluyor. Depozitoyu ben ödeyeceksem 3 aylık kira bedeli, işte ne bileyim 2 aylık kira bedeli, 1 aylık kira bedeli anlaşıyorum. Ve taraflar adına açılmış ya da ne bileyim kiracı adına, kiraya veren adına açılmış bir banka kanalına, yani banka hesabına yatırılıyor. Normal şartlarda olması gereken bu, işte mülk sahibine ödedim. Değil.
1: Bunu hiçbir zaman bilmiyoruz.
0: Yapılmıyor çünkü. Bankaya ödüyorsun. Zaten bunun iadesi de kanunda şu şekilde yazıyor. Eğer depozito miktarını iade alacaksan mülk sahibi buranın temiz bir şekilde kullanmaya da birazdan bahsedeceğim. Tahliye edildiğini ve taraflar arasında bu temiz tahliye ile alakalı bir dava olmadığını bankaya bildirirse kiracıya ödeniyor depozito banka tarafından. Normal şartlarda bu şekilde. Ha toplumda şöyle oluyor. Mülk sahibine veriliyor. İşte ne kadar verilmiş? 2 aylık kira bedeli. Son 2 aylık kira alınmıyor, verilmiyor. İlk taraf için aslında win-win dediğimiz bir durum oluyor. Gayet faydalı olmuş oluyor ama bazen şu oluyor. Ödemiyor mülk sahipleri depozito miktarını. Diyor ki işte kapı kulpları diyor eskimiş, kapı kulplarını değiştireceğim. Ev diyor boyalı değil, evi diyor boyatacağım. Şimdi eğer sen sözleşmeye çok açık bir şekilde evi boyalı verdim ve işte o gün şartlarında boyalı teslim alırım. Ya da işte kapıyı değiştireceksin çıkarken yazmadıysan, eğer bu olağan kullanım dediğimiz, işte sen de kullansaydın evde bunlar olacaktı, işte boyası eskiyecekti, evet. Ne bileyim dolap kapağı yıpranacaktı, kapı kulpu haliyle eskiyecekti, bunları talep edemiyorsun. Hani depozitonun içine bunlar dahil olmuyor. Ha, olağan kullanım dışı zararlar, işte kapı komple kırılmıştır mesela, normal kullanan biri kapıyı kırmıyor, ya da ben kullansaydım kapıyı kırmayacaktım. Ya da ne bileyim işte duşakabinin camı tamamen kırılmış gibi durumlar depozitonun içerisinden ancak düşürülerek ödenebiliyor. O da işte 3 aylık kira bedelini zaten aşamıyor. Depozitoda en çok tartışılan konu da, ya ben o gün işte kira 2000 liraydı, 2000 lira ödedim, şimdi kiram 10.000 lira oldu, çıkarken ne kadar alacağım? Şimdi son zamanlarda işte Yargıtay'ın hani güncel verdiği kararlar var. Bu konuyla da ilgili paylaşımlarda falan illa gören oluyordur, detaylarına çok bahsedilmiyor ama eğer ki sen sözleşmeye aynen iadedir yazmadıysan, kira bedeli üzerinden konuşuyor. İşte 3 aylık kira bedeli dedik mesela. 3 aylık kira bedeli ödenmiştir dediysen zaten çıkarken de mantıken 3 aylık kira bedelini alman gerekiyor. Yani senin ödediğin miktar orada güncellenmiş oluyor zaten. İşte 2000 lira ödedin. Eğer sözleşmeye açık açık çıkarken de 2000 lira alacağız, 2000 lira ödeyeceğiz yazmadıysan kira bedelini almış oluyorsun. Bu da zaten toplumda yani açık açık haliyle aynen ödenecektir yazılmadığı için işte 3 aylık kira bedeli depozito olarak alınmıştır. Taraflar arasında en son 3 aylık kira bedeline sayılıyor. En son 3 aylık kira bedeline sayılıyor. İşte o taraf depozitosunu ödememiş oluyor, cebinden bir para çıkmamış oluyor. Halde bankaya yatırmadığın için herkes kendi kullanıyor parayı. Kiracı da son 3 aylık kira bedelini ödememiş oluyor. Onun da öyle bir zararı olmamış oluyor. Depozito taraflar arasında bu şekilde bir hani en azından bu konuda genelde yargılama olmuyor. Yani taraflar bu şekilde bir anlaşma sağlamış oluyorlar. Ya da bazen kiraya verenler kiracıyı sindirip hem ödemiyor hem tahliye edip son kira bedellerini de almış oluyorlar. Onun dışında dediğim gibi aynen iade yazan hani genellikle depozito son zamanlarda iş yerlerinde yabancı para birimi üzerinden de ödenebiliyor. Bu da haliyle iki tarafı da çok fazlasıyla koruyan bir durum oluyor. İşte 100 lira veriyorsun çıkarken de 100 lira alıyorsun gibi.
1: Evet ama sözleşmeyi yaparken bir
0: çok önemli.
1: Hukukçuya danışmak gerekiyor.
0: Ya kesinlikle yani her konuda yani ya kira sözleşmesi.
1: Kimse bize söylemez ya da işte, düşünemeyiz bunu.
0: Ya o esnada aklına gelmiyor çünkü bir taraf ya aylardır bekliyoruz hemen kiraya verelim moduna geçmiş oluyor. Çünkü işte kışa denk geldiyse doğalgaz masrafını ödemiş, binaya boş yere aidat ödemiş, onu ödemiş, bunu ödemiş. Diğer tarafta başını sokacak bir yer arıyor, istediği gibi işte yaşamaya uygun bir yer bulmuş, o da hemen orayı kiralamak istiyor. Hop kırtasiyeye gidelim bir kira sözleşmesi imzalayalım. Ama 2-3 yıl sonra diyorsun ki burada hiçbir şey yazmıyor. Bu gibi durum ne oluyor? Yani her zaman dediğimiz gibi en başta bir hukukçuya danışmak gerçekten önemli.
1: Gerçekten önemli. Şimdi kira tespit ve kira uyarlama arasındaki farklardan bahsetmenizi istiyorum. Çünkü bu iki dava çok karıştırılıyor. Evet. Hangi durumlarda kira tespit davası açılır, hangi durumlarda kira uyarlama davası açılır diye soralım.
0: Şimdi şöyle kira tespit ve uyarlama aslında şöyle. Bazen de bilinçli karıştırılıyor. Şimdi bir kira tespit davasını açabilmemiz için bizim sözleşme yaptığımız tarihten itibaren 5 yıl geçmiş olması gerekiyor. Bugün yaptıysam 2026-2031'den sonra ben tespit davasını açabiliyorum. Bu durumlarda bazen işte az önce konuştuğumuz işte kiraya verenlerin ya biz verdik 10 bin liraya aradan 2 yıl geçti karşı taraf 20 bin lira oldu bizimki hala 12 bin lirada kaldı gibi durumlarda diyor ki ya diyor işte kanunda aslında bir de uyarlama varmış. Tespit diyor 5 yılda diyor bizimki o zaman diyor uyarlamaya girer diyor. Ama kanun uyarlama davasını açabilmen için çok açık bir şekilde diyor ki sözleşmenin yapıldığı anda diyor öngörülemeyen olağanüstü bir durum yaşanmış olacak ki diyor. Sen diyor uyarlama da yani nedir işte deprem olmuştur, pandemi gibi durumlar yaşanmıştır, işte ekonomik kriz almış götürmüştür gibi durumlar diyor yaşanacak ki diyor. Sen diyor geleceksin bana uyarlama davasını açacaksın ve diyor ben gerçekten o olağanüstü durumu tespit edersem evet yani artık bu şartlarda bu kiranın olması söz konusu değildir derim. Ve diyor miktarı ona göre diyor güncellerim diyor. Burada dediğim gibi önemli olan olağanüstü durum. Onun dışında tespit davası açmanız gerekiyor. Hani günümüz şartlarında artık öyle kolay kolay hani son zamanlarda özellikle pandemi dışında yaşanmış bir zorda kalma işte olağanüstü durum yok. Uyarlama davaları ağırlıklı olarak zaten konutlarda olmuyor. Genellikle iş yerlerinde oluyor. İşte iş yerlerinde daha çok işte bu pandemi koşulları işte enflasyon koşulları etkilendiği için uyarlama davaları oraya daha fazla hitap ediyor. Konutlarda da genel olarak zaten reddediliyor. Tespit davası da işte az önce bahsettiğimiz gibi emsale göre sen ispatını yapacaksın. Mahkeme heyetiyle onun incelemesini yapacak. Ve evet gerçekten de işte diğer taraflar sana yakın bölgeler işte 10 bin liralara ulaşmışken seninki gerçekten de 1700 lirada kaldıysa mahkeme hak ve nesafet indirimi uygulayarak ki dediğim gibi 5 yıl sonra açabildiğim bir tespit davasında kira bedelinin emsallere göre güncellenmesine karar verebiliyor.
1: Evet şimdi deprem dediniz aklıma şu geldi DASK. Bunu bazen kiraya tuttuğunuz yerden istiyorlar işte doğalgazı, elektriği veya evet. Suyu açarken deprem sigortanızı bir görelim diyorlar.
0: Aynen DASK
1: bunu
0: istiyorlar.
1: Kiracı mı üstlenecek, ev sahibi mi üstlenecek, nasıl ayarlayacağız?
0: Şimdi burada baktığımız zaman işin ucu bir taraftan da aidat demirbaş muhabbetine gidiyor. Hani hangisini kiracı karşılıyordu, hangisini ev sahibi karşılıyordu gibi duruma geliyor. Şimdi DASK zorunlu deprem sigortası. Hani aslında en başında geçiyor zorunlu. Ve deprem sigortası. Depremden kim zarar görecek? Hani can ve kısmi mal olarak evet kiracı görüyor ama evi kaybolarak da bir anda mülk sahibi. Ve DASK'ın karşıladığı zarar ev zaten. Orada da zararı gören, kiraya veren yani mülk sahibi olduğu için aslında DASK'ı her sene bittiği zaman mülk sahibinin yenilemesi gerekiyor. Ama işte bizim toplumumuzda biraz DASK işte fuzuli masraf İşte maalesef. Gibi algılan şimdi araç sigortasını mecbur yaptırıyoruz çünkü çevirmede doğrudan arabayı alma ihtimalleri var. Hani o zorunlu, cezası yüksek. Ama hani evde otururken hiçbir zabıta ya da hiçbir vergi müfettişi DASK'ın var mı diye gelip sana ceza yazmıyor. O yüzden de önemsemiyoruz DASK'ı. Şimdi evimi kiralıyorum. Kiracı gidecek elektriği doğalgazı açtıracak. Kira sözleşmesi ibraz et. Tamam buyur. Tamam DASK. DASK yok. Şimdi kiracı mülk sahibini arıyor diyor ki ya diyor DASK istiyorlar. Mülk sahibi diyor ki bana ne diyor sen yaşayacaksın. Hani niye istediler? Doğalgaz açtıracağım. Tamam sen açtıracaksan sen yaptır diyor. Şimdi bu gibi tartışmalar yaşanıyor. Diyor ki ya tamam ama diyor senin evin. Ya bu gibi durumlarda bunu yaptırması gereken aynı demirbaş masraflarında olduğu gibi konutu koruyan, konutu güncelleyen bir durumu olduğu için mülk sahibinin karşılaması gerekiyor. Ama onun dışında doğalgaz açtırılacak güvence bedeli. Onu da aidat gibi düşünebiliriz. O esnadaki kullanımdan kaynaklı giderleri olduğu için binanın aidatı. İşte mülk sahibi değil de kiracı ödeyecek. Evet kiracı ödeyecek çünkü kiracının kullandığı masraf. İşte o ay içerisinde binada yakılmış elektrik, o ay içerisinde binanın asansör bakımı, o ay içerisindeki görevlinin masrafları. Aidattır ve bunu kiracı karşılayacak. Güvence bedellerini kiracı karşılayacak ama DASK yaptırması gereken kiraya veren. Hani kanun açık açık işte kira sözleşmesinde DASK kiraya veren yaptırır demiyor. Ama işte mantık boyutundan baktığın zaman bunu kiraya verenin yaptırması gerekiyor. O da yine en başta ve temel konuştuğumuz konu tarafların anlaşması. Hani taraflar anlaştıktan sonra kiraya veren de yaptırabilir. Kiracı yaptırıp bir sonraki ayın kirasından prim miktarı kadar düşüm de yapabilir. Tarafların tamamen anlaşması.
1: Ben şunu da duydum. Şimdi aidatı işte ev sahibi ödesin diyor. Elektriği ev sahibi ödesin. Yani binanın ortak kullanımı diyor. Ya böyle bir şey mümkün mü?
0: Yok değil. Orada az önce işte kiracıya kira giderleri ve yan giderler dışarısında hiçbir masraf yansıtılamaz dedik ya. Şimdi aidat yan gidere giriyor. Şimdi ben kiramı düzenli olarak ödüyorum. Tamam Allah razı olsun ama aidatlarımı ödemiyorum. Niye? Çünkü bana ne? Binanın masrafıysa diyor mülk sahibi ödesin. Aidat yan gider ve sen o aidatı ödemez. İşte bina yönetimi, işte bina yönetim kurulu bana yansıtır ve ben ödemek zorunda kalırsam onu icraya koyarım. Ya da onun üzerinden sana ihtar çekerim. Aynı kira borcunu ödememişim gibi sana 30 günlük süre veririm ve o da benim için ithaliye sebebi olur. Yani kiracılar bazen böyle 3-5'ten kaçıp işte 1000 liralık aidat ödemem bana ne deyip tahliyeyle de karşılaşabiliyorlar. Hani bana ne aidat ne alaka neyin tahliyesi evet olabiliyor.
1: O da evet çok daha zor bir durum olur herhalde.
0: Maalesef.
1: Şimdi her kağıt parçası geçerli bir tahliye taahhütü müdür diye sormak istiyorum. Şimdi mesela işte biz burada oturuyoruz ben size evimi kiraya vermek istedim. Şurada da dedim ki tamam kira sözleşmemizde şöyle şöyle dedim bu kağıda yazdık bir şeyler. Bunu nasıl yapabiliriz?
0: Şimdi
1: ya da böyle bir şey.
0: Yok yapmayın tahliye taahhütünüzü vermeyin falan diyormuşum. Şimdi tahliye taahhütnamesinin amaç orayı tahliye edeceğim tarihi serbest irademle anlaşmak ve belirlemek. Önemli olan burada serbest irade. Neye yazmalıyız? Kira sözleşmesi sözlü olabilir dedik. Hiçbir problem yok ama tahliye taahhütnamesi yazılı olmak zorunda. Niye? Çünkü kiraya verenin bunu ispatlayabilmesi lazım. Ya da kiracının ben böyle bir şey demediğimi ispatlayabilmesi lazım. Şimdi yazılı olsun ki kiraya veren böyle bir taahhüt verildiğini ispat edebilsin. Öncelikle bizim bu tahliye taahhütnamesinde olmazsa olmaz şartlarımızdan biri yazılı olması. Onun dışında tahliye taahhütnamesinde ne yazsın? Hani ne yazmasını isteriz? Taahhütün verildiği tarih, ne zaman tahliye edileceği tarih, bir de hangi konut için bu tahliye taahhütü veriliyor bu. En sonunda da kiraya verenin gerekmiyor ama istenirse yazılır. Kiracının bilgileri, tarih, imza. Bunlar bir sağlıklı tahliye taahhütnamesinde bizim aradığımız şartlar. Ama tahliye edeceğim yazdın altını imzaladın. Tahliye taahhütnamesi. Tarih yazmıyordu, adres yazmıyordu. İyi de sen oranın kiracısısın. Belli nereye için tahliye taahhütnamesi verdiğin. İmzalamışsın, serbest bir iraden var. Atsaydın tarihini. En başta konuştuğumuz konuya geliyor mevzu. Boş bir kağıda tahliye edeceğim yazdım, imzaladım. Boş bir kağıda altına imza attım. Zaten boş kağıda. Yani dua et ki kiraya veren onu tahliye taahhütnamesi olarak kullanır. Yani sen boş kağıdı imzalamışsın neler neler yapabilirdi. Hani dua et o tahliye taahhütnamesi olmuş senin adına. Hani dediğim gibi her şeyin açık ve net olması gerekiyor. İşin sonucu anlaşma sözleşme. Hani tarih, adres, tahliye tarihi, taahhüt tarihi bunların olması, kiracının imzasının olması en geçerli. Zaten yazılı olma koşulu bizim için en önemlisi. Onun dışında işte boş kağıda imzaladım. Tarih yazmıyordu imzaladım. İmza bana ait değil. Bunların hepsi ispat sorunudur. Kiraya ve kiracının üzerindedir. Kiraya veren aldığı belgeye bakar. Yargıtay'da mahkemede dediğim gibi işte tarih boş iraden var. Adres yazmıyor iraden var. Boş kağıdı imzaladım iraden var. Tahliye taahhütnamesi geçerli.
1: Evet. Peki şimdi ev sahibi gidiyor kiracısına, diyor ki benim haklı sebeplerim var, evimden çık. Ya kiracı da komşularıyla falan kavga etmiş işte, yani onu da rahatsız oluyorlar, evet. Atıyorum gürültülü bir ses yapıyor falan, onu çıkarttırmak istiyor komşular da öyle. Bu durumda neler yapabiliriz?
0: Şöyle, haklı sebepler zaten kanunda sayılıyor ama sınırlı bir şekilde sayılıyor işte. Bunlardan biri kiracının kirayı düzenli bir şekilde ödememesi. İkincisi düzenli bir şekilde ikinci ödememeyi yapmaması, iki haklı ihtar dediğimiz mevzu. İhtiyaç sebebi ve bunun dışında diğer sebeplerde işte özen borcuna aykırılık, taşınmaza zarar veriyor, kapı pece artık kırılıyor, binadan şikayetler ya da komşulara zarar veriyor, komşularla anlaşamıyor. 10 yıllık uzama süresi dediğimiz, bu da bir kiraya veren için tahliye sebeplerinden bir tanesi, sözleşmeyi yaptık, 10 yıllık uzama süremiz geçti, 12. yılda artık davamızı açabiliyoruz. Ya da işte taraflar arasında sözleşmenin artık çekilmez hale gelmesi dediğimiz, kiracı ile kiraya veren arasındaki ilişkinin artık yani gerçekten devam etmesinin beklenemeyeceği durumlar. Bunu dedik diye de kimse karakolluk olmasın kiracısıyla, tabii öylesi bir durumda var, hani tavsiye vermiş gibi olmayalım artık, o da çok çünkü mahkemeler nezdinde evet denmiyor, belli amacın gibi oluyor. Haklı sebepler bunlar olabiliyor. Şimdi komşu durumunu çok yaşıyoruz mesela. Komşu mülk sahibini arıyor, diyor ki ya diyor kiracını çıkarttır. Niye? Böyle böyle böyle böyle. Tamam, yarın dava açacağım, gelir konuşur musun? Beni komşumla kötü etme. Şimdi az önce aradım, dedin ki tahliye et, gel tanıklık yap, yok olmaz. Şimdi burada yine konu ispata geliyor. Şimdi binaya saygısızlık, komşulara saygısızlık, ispatla komşular gelip konuşmuyor. Özen borcuna aykırılık, işte zarar vermiş binanın içine, taşınmaza, ispat yok, yaptırılmış ertesi gün, ispatımız yok. Bu gibi durumlarda evet haklı sebeplerin var ama mahkemeye bunu ispat edemediğin sürece, davayı kazanamadığın sürece öylesi bir sebep olarak kalır. Hani kiracıya durumu anlatırsın, ya komşular senden şikayet, çıkmanı istiyorum, çıkar ne ala. Ama öteki türlü mahkemeye bunları ispat edebiliyor olman lazım.
1: Evet. Çok güzel anlattınız. Çok teşekkür ederim. Çok da aydınlatıcı bilgiler verdiniz. Şimdi son olarak ben şunu da sormak istiyorum. Eski sözleşme bittiğinde yeni bir sözleşme imzalamak şart mı? Yoksa mevcut sözleşme kendiliğinden mi uzuyor? Yeni sözleşme yaparken artış oranı kısmına ne yazarsak ileride başımız ağrımaz. Bunları sormak istiyorum.
0: Şimdi şöyle, yeni sözleşme yapmak kira sözleşmesinde şart değil. Çünkü diğer sözleşmelerden ayrı olarak kira sözleşmesinde bittikten sonra aynı şartlarda bir yıl uzamış kabulü var. O da şöyle, sözleşmeyi biz yapmışız, bir yıllık demişiz, 2026'nın Mayıs'ında bitiyor. Mayıs'ta tekrardan oturup da bizim bir sözleşme yapmaya ihtiyacımız yok. Çünkü Mayıs'ta o sözleşme bittiği anda tekrardan bir yıl, 2027 Mayıs'a kadar uzamış kabul ediliyor. Doğrudan kanunen bir ifade bu zaten. Yeni sözleşme yapabilir misiniz? İradi bir durum. Tabii ki oturup yeni sözleşme yapabilirsiniz. Ama bu gibi durumlarda kiracı için de aleyhe durumlar oluyor, kiraya veren için de aleyhe durumlar. Şimdi kiracı için şöyle bir aleyhe durum olabiliyor. Şimdi TÜF oranını artırılır yazdık. Tamam, %32'yi uygulayacağız. Çok güzel, işte 10.000 iken 13.000 olacak. Ama şimdi yeni sözleşme yapıyorsun, oraya 15.000 yazabilir. 20.000 yazabilir. 30.000 yazabilir.
1: Yeni bir kiracı gibi davranıyor.
0: Sonuçta yeni bir sözleşme yapıyorum ben seninle. Boyutuna geliyor. Ya da kiraya verilmişte şöyle aleyhi bir durum var. Az önce bahsettik işte. Kirasının süresinde ödüyor, komşular, bina, hiçbir saygısızlığı problemi yok. Seninle gayet iyi anlaşıyor. İhtiyacın da yok, tahliye ettiremiyorsun. 10 yıl sonra koşulsuz şartsız tahliye etme şansın var. Uzama süresi 10 yıl dolduktan sonra 11. yıl, 12. yıl içerisinde dava açabiliyorsun. Şimdi sen her yıl yeni sözleşme yaparsan bu 10 yıla her yıl bir adım daha uzaklaşmış oluyorsun. Kiraya veren için de böyle aleyhi bir durumu var. Yani iki taraf için de lehe aleyhi olduğu durumları var.
1: En başta
0: var.
1: Yapıp bitirmek daha.
0: Bir kere yapacaksın zaten, bir yıl bir uzamış kabul ediliyor. İletişimde olup anlaşıp konuşabildiğin sürece de zaten problem yaşamazsın. İşte kiracında kiraya veren gayet güzel bir şekilde ilerler. Artış koşulunda da zaten kanun TÜFE üzerinde yapılan artışları oraya yazsan dahi kiracı aleyhine sözleşme düzenleyemeyeceğin için, bu da kanunlu bir ifade, kabul etmiyor. En temizi burada TÜFE ortalaması olarak alınıyor. İşte Nisan ayı için %32 idi bu ay için oran. Doğrudan o zaten uygulanıyor. İşte kira sözleşme ne zaman bitiyor? Mayıs. Mayıs'ın işte ilk 5 gününde açıklanıyor TÜFE oranı. Ona göre artırımını yapıyorsun. O şartlarda yeni kira bedelin bir sonraki yıla tekabül etmiş oluyor. O şekilde devam ediyor. Hani en temizi kiraya veren için de, çünkü kanuni bir ifade, kiracı için de altı üstü tabii ki konuşulabilir ama TÜF oranında yazmak, hani TÜFE'den aşağı veya fazla olmamak kaydıyla yazmak, iki tarafı da koruyan bir hüküm olmuş oluyor. Ha, tutar yeni sözleşme yaparsan artık. taraflar arasındaki iradi bir durum olmuş oluyor.
1: Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Gerçekten ne çok demek? Faydalı bilgiler verdiniz. Son olarak söylemek istedikleriniz varsa konuyla ilgili olur, başka bir şey olur alabiliriz.
0: Yani şu an için ekstra bir şey yok ama dediğim gibi hani yorumlardan ya da talepler üzerine bu konuyla ilgili ek bir durum olur, araştırılması, konuşulması gereken bir talep olursa onunla göre de tabii ki yeni bir program daha yapabiliriz. Evet,
1: her zaman beklerim. Davetimi kırmayıp geldiğiniz için de ayrıca
0: teşekkür
1: ederim.
0: Rica ederim. Ne demek? Ben de çok teşekkür ederim davetiniz için. Sağ olun.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, Adalet Terazisi programında hukukçu Zekican Öztürk bizlerle birlikteydi. Ev sahibi ve kiracı sorunları hakkında konuştuk. Çok da güzel bilgiler edindik. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Haftaya farklı konu ve farklı bir konukla görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Adalet Terazisi sona erdi. Yayın tekrarı. Radyo Radar 91.8.

Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin

0: grup toplantısına ilişkin tartışmalarla ilgili konuştu. Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir, dedi. Maltepe'de Otokoç Genel Müdürlüğü binasına maskeli iki kişi tarafından silahla ateş açıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve sürecin titizlikle yürütüldüğünü açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın İstanbul'da Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısının 10.sına ev sahipliği yapacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iş insanı Rahmi Koç hakkında İzmir'deki bir hastane açılışında kullandığı ifade nedeniyle soruşturma başlatılmasının yanlış olduğunu belirtti. Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin sahte servis kaynaklı mağduriyet yaşamaması için internet aramalarında ulaşılan servis bilgilerinin doğruluğunu üretici veya ithalatçı firmaların resmi internet siteleri veya servis bilgi sistemi üzerinden teyit etmesi uyarısında bulundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, COSGAP Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda destek üst limitinin 30 milyon liraya çıkarıldığını belirterek, programın 2026 yılı ikinci dönem başvurularının başladığını bildirdi.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli, hızla harcama.
3: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
4: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara Sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinlediğimiz programımızda bugün 2014 yılına gideceğiz.

29 Ocak 2014. Türkiye ile İran arasında 10 yıldır müzakereleri süren tercihli ticaret anlaşması imzalandı. 14 Şubat 2014. TürkSat 4A Türkiye saatiyle 23.09'da başarıyla uzaya fırlatıldı. 21 Şubat 2014. Konya 3. ana jet üstünde gerçekleşen Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende Türkiye'nin 2015'e kadar teslimi planlanan ve 5 adet satın aldığı Boeing 737 tipi ilk uçak törenle teslim alındı. 25 Şubat 2014. Türkiye'nin ilk milli savaş uçağı projesi Başbakan Tayyip Erdoğan başkanlığında Savunma Sanayi İcra Komitesi'nde değerlendirildi.

12 Mart 2014. Gezi Parkı olayları sırasında polis tarafından atılan göz yaşartıcı gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu ölen 15 yaşındaki Berkin Elvan için Türkiye ve birçok ülkede protesto gösterileri düzenlendi. 30 Mart 2014. 2014 Türkiye yerel seçimleri gerçekleşti. AK Parti %43 ile birinci parti, CHP ise %25.6 ile ikinci parti oldu. 7 Nisan 2014. Yavuz Sultan Selim Köprüsü inşaat çalışmasında meydana gelen göçükte 3 işçi hayatını kaybetti.

12 Nisan 2014. Kars'ta pedofili kurbanı 9 yaşındaki Mert Aydın'ın 23 yaşındaki katil zanlısı yakalandı. 27 Nisan 2014. Süper Lig'de Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'la 0-0 berabere kalarak 19. şampiyonluğuna ulaştı. 5 Mayıs 2014. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Nisan ayı verilerine göre Türkiye'de yıllık bazda enflasyon 2 yıl aradan sonra ilk kez çifthaneye yaklaştı. 13 Mayıs 2014. Soma Manisa'da kömür madeninde çıkan yangın nedeniyle 301 işçi hayatını kaybetti.

14 Mayıs 2014. Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden ocağı kazasında ölenler için ülke genelinde milli yas ilan edildi. 22 Mayıs 2014. Ok Meydanı'nda cenaze için cemevinde bulunduğu sırada bir kurşunun başına isabet etmesi sonucunda Uğur Kurt isimli genç öldü. Aynı olaylarda parça tesirli bombanın patlaması sonucu 42 yaşındaki Aydın Yılmaz adlı kişi de hayatını kaybetti. Olaylarda 8'i polis, 10 kişi de yaralandı. 7 Haziran 2014. İstanbul'da yapılacak 3. Havalimanı'nın temeli atıldı. 24 Temmuz 2014. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Demiryolu hizmete girdi.

10 Ağustos 2014, 12. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu gerçekleştirildi. Türkiye tarihinde ilk defa Cumhurbaşkanını halkın seçeceği seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan %51,80 oy oranıyla Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı oldu. 7 Ekim 2014, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İstanbul, İzmir başta olmak üzere bazı il ve ilçelerde IŞİD'in Kobani'ye saldırması sebebiyle gösteriler yapıldı. Binalar ve araçlar tahrip edildi. Olaylarda 37 kişi öldü. Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 28 Ekim 2014, Karaman'ın Ermenek ilçesindeki bir kömür ocağındaki galeriye bir anda su dolmaya başladı. 16 işçi dışarıya çıktı, 18 işçi ise içeride mahsur kaldı.

31 Ekim 2014. Isparta'nın Yalvaç ilçesi yakınlarında elma toplayan işçileri taşıyan minibüs devrildi. 18 işçi hayatını kaybetti. 1 Aralık 2014. Amasya'daki askeri üsten havalanan F-16 savaş uçağı Çorum yakınlarında bilinmeyen bir nedenle düştü. 6 Aralık 2014. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan olaylarda bir kişi hayatını kaybetti. 8 Aralık 2014. Eskişehir H-Tipi cezaevinde tutuklu ve hükümlüler isyan çıkardı. 10 Aralık 2014. İstanbul Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı, 12 kişi gözaltına alındı.

20 Aralık 2014. Ankara'da eylem yapmak isteyen eğitim iş üyelerine toma ve biber gazıyla müdahale edildi. 24 Aralık 2014. Kahramanmaraş'taki Sütçü İmam Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenci grupları arasında çıkan tartışma taşla sopalı kavgaya dönüştü. Polis olaya basınçlı su ve biber gazıyla müdahale etti. 26 Aralık 2014. Cizre'de PKK ile Hüdapar üyeleri arasında çatışma çıktı. 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Dünkü yağışlı ve kapalı hava yerini tamamen güneşli bir gökyüzüne bırakıyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık ise 11 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Sarız Akkış'la Özvatan Pınarbaşı 24, Bünyan Tomarza 25, Felaye İnce Su Sarıoğlan 26, Yahyalı 27, Develi 28, Yeşilhisar 29 derece olacak. Çevre illerde Yozgat Nevşehir 25, Sivas Kırşehir 27, Niğde 28 derece, büyük kentlerde Ankara 28, İstanbul 29, İzmir 33 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 7 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1099, 1. Haçlı Seferi'nde Haçlı ordusu Kudüs Kalesi önüne geldi ve Kudüs kuşatması başladı. 1494, dönemin deniz güçleri Portekiz ve İspanya, Tordesillas Anlaşması'na vardı. 1557, Mimar Sinan tarafından inşa edilen Süleymaniye Camii açıldı. 1654, 14. Louis, Fransa Kralı oldu. 1692, Jamaika'nın Port Royal kentinde deprem meydana geldi, 1600 kişi öldü. 1856, Dolmabahçe Sarayı kullanıma açıldı. 1866, Anadolu'da kurulan ilk demiryolu hattı olan İzmir-Aydın Demiryolu açıldı. 1893, Gandhi ilk sivil itaatsizlik ve pasif direniş eylemine başladı. 1914, Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanusu birbirine bağlayan Panama Kanalı gemileri açıldı. 1929, Vatikan bağımsız devlet oldu. 1942, Etimeskut fabrikasında yapılan ilk Türk uçağı havalandı. 1942, İkinci Dünya Savaşı'nda Midway Muharebesi, ABD'nin kesin zaferiyle resmen sona erdi. 1945, Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan tarafından imzalanan dörtlü takrir olarak anılan önerge CHP Meclis Grubu'na verildi. 1956, Demokrat Parti hükümetinin hazırladığı yeni basın kanunu TBMM'de kabul edildi. 1966, Ronald Reagan, Kaliforniya'nın 33. valisi oldu. 1967, İsrail birlikleri Kudüs'e girdi. 1981, İsrail savaş uçakları Irak'ın bir nükleer reaktörünü imha etti. 1996, hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'a verildi. 2001, Tony Blair başkanlığındaki İşçi Partisi İngiltere'deki seçimleri kazandı. 7 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte Bugün sona erdi.
2: Şimdi reklamlar.

0: Kum Smola AVM'de sizleri bekliyor. Kum Smola gelmek için bahaneniz çok.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kum Smola AVM'de. Profilo Kum Smola AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kum Smola AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011 0533-652-0045.

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yat, lafta değil.
3: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül

Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle karşınızdayız. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samet Ağarbaş, Sıfır Atık Festivali'nin ziyaretçi sayısının 3. gün itibarıyla 400 bini aştığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde, Kerkük'teki son gelişmelerle Irak'taki Türkmenlerin durumu değerlendirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'nin grup toplantısına ilişkin tartışmalarla ilgili konuştu. Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir, dedi. Maltepe'de Otokoç Genel Müdürlüğü binasına maskeli iki kişi tarafından silahla ateş açıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve sürecin titizlikle yürütüldüğünü açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın İstanbul'da Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısının 10.sına ev sahipliği yapacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iş insanı Rahmi Koç hakkında İzmir'deki bir hastane açılışında kullandığı ifade nedeniyle soruşturma başlatılmasının yanlış olduğunu belirtti. Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin sahte servis kaynaklı mağduriyet yaşamaması için internet aramalarında ulaşılan servis bilgilerinin doğruluğunu üretici veya ithalatçı firmaların resmi internet siteleri veya servis bilgi sistemi üzerinden teyit etmesi uyarısında bulundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, COSGAP Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda destek üst limitinin 30 milyon liraya çıkarıldığını belirterek, programın 2026 yılı ikinci dönem başvurularının başladığını bildirdi.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Emniyet kemeri bağlamak yasal bir zorunluluktur. Emniyet kemeri, kaza anında bizi korur. Çarpma anında koltuktan fırlamamızı ve kafamızın bir yere çarpmasını önler. Hayat değerli. Emniyet kemeri gerekli. Unutma.
3: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
4: Engelleri kaldırırsak, hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev, yılın 365 günü insan kalabilmektir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Coğrafi iz başlıyor.
1: Bir şehir düşünün. Sadece sokaklarıyla değil, kokusuyla hatırlanan. Taşında tarihi, rüzgarında sabrı, sofrasında yüzyılları taşıyan bir şehir. Bu programda haritalarda görünen sınırların değil, damakta kalan izlerin peşine düşüyoruz. Çünkü bazı lezzetler sadece yenmez. Yaşanır, anlatılır, nesilden nesle aktarılır. Bir yemeğin içinden bir şehir çıkar bazen. Bir baharatın kokusundan bir tarih yükselir. Bir sofrada koca bir kültür konuşur. İşte bu programda biz coğrafyanın lezzete bıraktığı imzayı sürüyoruz. Burası Coğrafi İz ve bu iz bugün Kayseri'de başlıyor. Mantı, kıymanın küçük hamur parçalarının içine yerleştirilmesi, suda haşlanmasıyla hazırlanan, Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan köklü bir yemektir. Türk mutfağının simge lezzetlerinden biri olmakla birlikte, Orta Asya, Balkanlar, Afganistan ve Çin'in kuzeybatısına kadar geniş bir coğrafyada benzer örnekleriyle karşılaşılır. Uzak Doğu'daki Baozi ve Kore mutfağındaki mandu, mantının farklı kültürlerdeki akraba formları olarak değerlendirilir. Mantının kökeni kesin olarak bilinmemekle birlikte, tarihsel veriler bu yemeğin göç yolları boyunca şekillendiğini göstermektedir. Hamurun içine et koymak, göçebe yaşamın hem pratik hem de besleyici çözümlerinden biridir. Türk ve Moğol topluluklarının İpek Yolu üzerindeki hareketleri sırasında mantının kurutulmuş ya da donmuş halde taşındığı, bu sayede uzun yolculuklarda kolayca tüketilebildiği bilinmektedir. Anadolu'ya ulaştıktan sonra mantı, farklı bölgelerde çeşitli biçimler kazanmıştır. Ancak Kayseri'de bu yemek, yalnızca bir tarif olarak değil, belirli ölçüler, teknikler ve sunum anlayışıyla tanımlanan yerleşik bir mutfak kimliğine dönüşmüştür. Kayseri mantısını ayırt eden temel özellikler, hamurun inceliği, mantı tanelerinin küçüklüğü ve iç harcın dengeli oranıdır. Kayseri mutfağında mantı yapımı, bireysel bir uğraştan çok kolektif bir üretim süreci olarak görülür. Bu yemek, çoğunlukla bayram öncelerinde, düğün hazırlıklarında ve kalabalık misafirler için hazırlanır. Mantının tek kişiyle değil, birden fazla elin emeğiyle yapılması, onu sosyal bir pratik haline getirir. Yapım süreci hamurla başlar. Hamur yoğrulduktan sonra dinlendirilir. Bu aşama, istenen inceliğin sağlanabilmesi için gereklidir. Açılan hamurun kalınlığı ölçü aletleriyle değil, deneyimle belirlenir. Bu bilgi, yazılı tariflerden çok sözlü aktarım yoluyla kuşaktan kuşağa taşınır. Hamur karelere ayrılır ve her parça dikkatle kapatılır. İç harç genellikle kıyma ve tuzdan oluşur. Baharat kullanımı sınırlıdır. Amaç, aromayı bastırmak değil, hamur ve et arasında dengeli bir tat ilişkisi kurmaktır. Mantı tanelerinin küçük olması, estetik bir tercih olmanın ötesinde, Kayseri mutfağında ustalık göstergesi olarak kabul edilir. Halk arasında yaygın olan bir kaşığa 40 mantı sığmalı ifadesi, bu anlayışın özlü bir anlatımıdır. Mantılar ya taze olarak pişirilir ya da kış ayları için saklanır. Bu durum, Kayseri mutfağının yalnızca günü değil, geleceği de gösteren yapısını yansıtır. Pişirme aşamasında mantı yavaşça kaynatılır. Ardından sarımsaklı yoğurt ve tereyağında kızartılmış sosla servis edilir. Kayseri'de mantı, misafire verilen değerin somut bir göstergesi olarak görülür. Bu nedenle Kayseri mantısı, 2009 yılında coğrafi işaretle tescillenmiştir. Bu tescil, yalnızca ürünün adını değil, yapım tekniğini, ölçüyü ve kültürel sürekliliği koruma altına alır. Kayseri mantısı farklı coğrafyalarda üretilebilir. Ancak aynı yöntemle, aynı sabırla ve aynı toplumsal bağlam içinde yapılmadığında, Kayseri'deki anlamını tam olarak taşımaz. Bir kaşık Kayseri mantısı, yalnızca bir tat değil, ortak emek, paylaşılan zaman ve kuşaklar boyunca aktarılan bir mutfak bilgisinin ifadesidir. Burası coğrafiyiz. Bir şehri haritadan değil, sofrasından okuduk. Kayseri'nin geleneği yaslanan, emeği ön plana çıkaran mutfağında lezzetin coğrafyayla nasıl şekillendiğine tanıklık ettik. Bu topraklarda yemek sadece karın doyurmaz, hafıza taşır, kültür anlatır. Coğrafi işaretli her tat, Kayseri'nin kimliğini bugüne taşıyan bir izdir. Bir başka lezzette görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Coğrafi iz sona erdi.
2: Sağlık Rehberi.
3: 91.8'den herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. İşte bu haftanın sağlık gelişmeleri. Antalya'daki sağlık kongresinde konuşan meslek örgütleri temsilcileri, aile sağlığı merkezlerinde artan iş yükü, gelirler ve özgürlük haklarına dikkat çekti. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, "Mesele artık yalnızca ekonomik değil, mesleki

0: destek ve rehberlik sunduklarını açıkladı. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nca tütünle mücadele kapsamında yürütülen sigara bırakma hizmetlerine ilgi artarken, bu yılın ilk 4 ayında sigara bırakma polikliniklerine 75.184 kişi başvurdu. Büyük şehirlerde yeşil alanların yerini alan cam binalar ve asfalt yüzeylerin güneş ışınlarını yansıtarak cilt kanseri riskini arttırdığına dikkat çekilirken, deri kanserine erken teşhis farkındalığı oluşturmak amacıyla 1-12 Haziran tarihlerinde Türkiye genelinde bent araması yapılacağı duyuruldu. Türkiye'de binlerce kişinin çölyak hastası olduğunu bilmeden yaşadığı tahmin ediliyor. Uzmanlar, toplumda her 100 kişiden birinde görülen ve genellikle sessiz ilerleyen çölyak hastalığına karşı uyarılarda bulunurken, tanı almadan bilinçsizce glutensiz beslenmenin faydadan çok zarar getirebileceğine dikkat çekiyor. 91.8 Radyo Radar'da sağlık rehberini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın.
1: Sağlık Rehberi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız.

0: yapay zekanın insan müdahalesine gerek kalmadan kendi halefini üretme aşamasına gelmesi sonrası, yapay zekanın gelişimine ara verilmesi çağrıları devam ediyor. İsrail donanmasının Gazze açıklarında avlanan balıkçı teknelerine açtığı ateş sonucu 15 yaşındaki bir Filistinli çocuk hayatını kaybetti. ABD Savunma Bakanlığı'nın İsrail'in ABD'ye yönelik casusluk faaliyetlerini artırmasından giderek daha fazla endişe duyduğu ve İsrail'e yönelik karşı istihbarat tehdit seviyesini en yüksek düzeye çıkardığı öne sürüldü. ABD'nin Ohio eyaletinde bir festival alanında silahlı saldırı düzenlendi. Olayda yaralıların olduğu belirtildi. İşgalci İsrail ordusunun ateşkese rağmen 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 35 artarak 3593'e çıktı. Avrupa Birliği liderleri, üyelik müzakereleri devam eden aday ülkelere tam üyelikten önce bazı ekonomik ve siyasi avantajlar sağlanmasını öngören yeni bir yaklaşımı değerlendirmeye başladı. İşgalci İsrail'in yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğü saldırılarda Gazze şeridinde büyük ölçüde tahrip olan altyapı, yüz binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşamını tehdit eden yeni bir çevre ve sağlık krizine yol açıyor. Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala resmi sitedeki yazılımsal bir hata nedeniyle ücretsiz olarak kesilen yaklaşık 60 bilet FIFA tarafından iptal edildi.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Dünkü yağışlı ve kapalı hava yerini tamamen güneşli bir gökyüzüne bırakıyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık ise 11 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Sarı-Zarkışlı Özvatan Pınarbaşı 24, Bünyan Tomarza 25, Felaye İncesu Sarıoğlan 26, Yahyalı 27, Develi 28, Yeşilhisar 29 derece olacak. Çevre illerde Yozgat Nevşehir 25, Sivas Kırşehir 27, Niğde 28 derece, büyük kentlerde Ankara 28, İstanbul 29, İzmir 33 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 7 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1099, 1. Haçlı Seferi'nde Haçlı ordusu Kudüs Kalesi önüne geldi ve Kudüs kuşatması başladı. 1494, dönemin deniz güçleri Portekiz ve İspanya Tordesillas Anlaşması'na vardı. 1557, Mimar Sinan tarafından inşa edilen Süleymaniye Camii açıldı. 1654, 14. Louis Fransa Kralı oldu. 1692, Jamaika'nın Port Royal kentinde deprem meydana geldi, 1600 kişi öldü. 1856, Dolmabahçe Sarayı kullanıma açıldı. 1866, Anadolu'da kurulan ilk demiryolu hattı olan İzmir-Aydın Demiryolu açıldı. 1893, Gandhi ilk sivil itaatsizlik ve pasif direniş eylemine başladı. 1914, Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanusu birbirine bağlayan Panama Kanalı gemileri açıldı. 1929, Vatikan bağımsız devlet oldu. 1942, Etimesgut fabrikasında yapılan ilk Türk uçağı havalandı. 1942, İkinci Dünya Savaşı'nda Midway Muharebesi, ABD'nin kesin zaferiyle resmen sona erdi. 1945, Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan tarafından imzalanan dörtlü takrir olarak anılan önerge CHP Meclis Grubu'na verildi. 1956, Demokrat Parti hükümetinin hazırladığı yeni basın kanunu TBMM'de kabul edildi. 1966, Ronald Reagan, Kaliforniya'nın 33. valisi oldu. 1967, İsrail birlikleri Kudüs'e girdi. 1981, İsrail savaş uçakları Irak'ın bir nükleer reaktörünü imha etti. 1996, hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'a verildi. 2001, Tony Blair başkanlığındaki İşçi Partisi İngiltere'deki seçimleri kazandı. 7 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 1 Haziran Pazartesi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının öncelikli ve en sıcak gündem maddesi ABD ile İran arasındaki müzakere süreci oldu. Ayrıca Orta Doğu'daki son gelişmeler ve Türkiye ekonomisindeki son durum masaya yatırıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi.
2: Türkiye'nin bilhassa güncel gelişmeler ışığında enerji alanında bölgesinin siklet merkezi olduğu çok net biçimde görülüyor. Gerek son dönemde uluslararası basında yayımlanan makaleler, gerekse enerji sektörünü çok iyi bilen isimler, ülkemizin günden güne artan stratejik değerine vurgu yapıyor. Şu bir gerçek ki 28 Şubat'ta başlayan ve henüz çözülemeyen İran merkezli kriz, Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir.
1: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen yıl gece müzeciliği uygulamasıyla 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladıklarını belirtti. Uygulamayı bu yıl 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında bakanlığa bağlı 11 müze ve 9 öğren yeri olmak üzere toplam 20 noktada ziyaretçilere açık olacak. Özgür Özel, mahkeme kararıyla iptal edilen kurultay sürecine karşı olağanüstü kurultay için imzanın Kayseri delegelerinden geldiğini açıkladı. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 2026 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi. Yalçın, Türkiye'nin 2026 yılı ilk çeyreğinde elde ettiğimiz büyüme rakamı sevindiricidir. Türkiye ekonomisi üst üste 23 çeyrekte büyüme başarısı göstermiştir. Pozitif yönlü büyümenin 2026 yılına yansımalarını beklemekteyiz, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 2 Haziran Salı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı 2024 yerel seçimleri sürecindeki para talebi ve teslimi iddialarına yönelik yürüttüğü soruşturmada yetersizlik kararı verdi. Dosya CHP milletvekilleri hakkında fezleke düzenlemesi amacıyla HTS ve bas kayıtlarıyla birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son dönemde sık sık telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye planlarını açıkladı. Fidan, Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesine katılmayı planladığını aktardı. Kurum Müdürleri Değerlendirme Toplantısı Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşımızın ihtiyaç ve beklentilerine hızlı ve etkili çözümler üretilmesi büyük önem taşımaktadır, dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha Mahallesi'nde yapılması planlanan kavşak düzenlemesi projesinde önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti. Talas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın başkanlığında gerçekleştirilen Haziran ayı olağan meclis toplantısı tamamlandı. Toplantıda ilçeyi ilgilendiren 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Erasmus Plus programı kapsamında Avrupa'dan gelen öğrencileri Kocasinan İnovasyon Merkezi'nde ağırladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ödeme yöntemi Tiro ile yeni bir iş sözleşmesine imza attı. Gerçekleştirilen işbirliği kapsamında 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım AŞ'nin toplu ulaşım hatlarında hafta içi her gün Tiro logolu kartlarla yapılacak ilk şehir içi ulaşım ücretsiz olacak.
0: Haftanın özeti.
1: 3 Haziran Çarşamba. CHP sözcüsü Müslim Sarı, parti meclisinin 11 Haziran'da toplanacağını ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Salı günü grup toplantısında konuşacağını açıkladı. Öte yandan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yeni bir parti kurulacağı iddialarına yanıt verdi. Partiyi terk etmek gibi bir niyetinin olmadığını vurgulayan Özel, bu CHP'yi aşan büyük bir iktidar yürüyüşüdür. Mücadelemizi parti içerisinde sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, siyasetin mahkemeler yerine sandıkla belirlenmesi gerektiğini söyledi. Vatandaşın dertlerinin siyasetin gündeminde olmadığını, aksine siyasetin sorunlarının vatandaşın sırtına yüklendiğini savundu. Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen irtikap soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 6'sı tutuklu 19 sanık hakkında iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Dava 6 Temmuz'da görülmeye başlanacak. Sergide eserlerin kursiyerlerin emeğini, alın terini ve üretkenliğini yansıttığını ve becerilerini geliştirmeye önemli katkılar sunduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Bir yıl sonu sergisi daha yapılıyor. Gelecek seneye 15 gün önceden inşallah haberini alacağız ve ya Köşk Metresi'de ya Gönhan'da ya da Sanat Merkezi'nde inşallah çok daha görkemli, güzel bir inşallah sergi yapacağız. Ben öncelikle öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Hakikaten çok özverili bir şekilde tesislerimizle destek veriyorlar kadınlarımıza. Sonrasında da kursiyerlere teşekkür ediyorum. Çok güzel ürünler yapıyorlar. Atölye Melikgazi'de inşallah bunlar ürüne dönüşecek. Ürün başında biz belli ürünleri satın alacağız. Dolayısıyla da evin bütçesine biraz katkımız olacak.
1: Anahtar Parti İl Başkanı Elvan Öztürk, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan 2026 hububat alım fiyatları üzerinde eleştirilerde bulundu.
0: Haftanın özeti.
1: 4 Haziran Perşembe, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tokyeli ile Beşi deprem bölgesinde olmak üzere toplam 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun açık satış yöntemiyle ya da kurasız olarak satışa sunulacağını müjdeledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka konusundaki iptal kararına atıfta bulundu. Bakan Gürlek, hiçbir tarafı ömür boyu mağdur etmeyecek, adil ve hakkaniyete uygun yeni bir yasal düzenlemeyi yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirine sunacaklarını açıkladı. Kocatepe Mahallesi'nde yapılan Sevim Selahattin Metin İlkokulu'nun sonuna yaklaşıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Evet, Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olarak yine bir okulu tamamlamak üzereyiz. Gördüğünüz gibi Kocatepe Mahallemize ve Tınaztepe Mahallemize hitap edecek. Çevresi tamamen ormanlık, yeşil alanda bulunan güzel bir okulu da bitirmek üzereyiz. Bir aydan inşallah okul bitecek. Daha sonra peyzajını yapacağız. Sevim Selahattin Metin İlkokulumuz bu bölgemize inşallah hayırlı olsun. Burada yoğun bir nüfus var. Çocuklarımızın okul ihtiyacını bu şekilde hayırseverimize karşılamış oluyoruz. Yarısını biz karşıladık, yarısını hayırseverimiz karşıladı ve buradaki okul ihtiyacı inşallah çözülmüş oluyor. Ben hayırseverimize teşekkür ediyorum. Annesinin babasının adına bize bağışta bulundu. Biz de yarısını belediye olarak katkı sunduk ve tamamlamış olduk. İnşallah burası çok şık, çok güzel bir okul oldu. Cenab-ı Allah burada okuyacak yavrularımıza, tüm yavrularımıza güzel yazgılar yazsın, hayırlı yazgılar yazsın. Ailesine, vatanına, milletine hayırlı birer birey olarak yetişmeyi nasip etsin. Biz okul yapmaya devam ediyoruz. Çocuklar, gençler bizim için önemli. Onların geleceği bizim için önemli. İnşallah bu okulların sayısı her geçen gün artacak. Hayırlı olsun inşallah.
1: Ünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, ilçe genelinde çevre kirliliğine sebep olan yabani ot temizliği, çim biçme, çevre düzenlemesi ve genel bakım işlemlerinin titizlikle sürdüğünü belirtti.
0: Haftanın özeti.
1: 5 Haziran Cuma, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik risklerin ve enerji fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtti. Bakan Şimşek, attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikamızı sürdüreceğiz mesajı verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel ticarete yönelik değerlendirmesinde sürekli yeni korumacı ve kısıtlayıcı tedbirler almaktansa, işbirliği ve serbest ticarete yönelik açılımların dünya ekonomisi için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, geçmiş yıllarda ürün tesliminin ardından 30 ila 45 günü bulan ödeme takvimlerinin aksine bu yıl çiftçilerin paralarını daha erken yatırmayı planladıklarını müjdeledi. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini hatırlattı. Mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini ve ödemelerini en geç 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınava yurt içi ve yurt dışından toplam 1.022.658 öğrenci katılacak. Sınav sürecini gözlemlemek ve yerinde takip etmek amacıyla sahada 200 bakanlık temsilcisi görev yapacak. Sınav 13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyesi Murat Cahit Cıngı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu toplantısında Gazze'de yaşanan insani durumun ve Filistin halkının karşı karşıya olduğu ağır koşulların raporda daha kapsamlı yer alması gerektiğine ilişkin bir değişiklik önerisi sundu. Yapılan müzakerelerin ardından öneri kabul edilerek rapora dahil edildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayseri'nin denizinin kuşçu marina olduğunu belirterek şunları söyledi.
4: Kocasinan'da yaşamak ayrıcalıklıdır dedirtene kadar farklı hizmetleri, farklı projeleri hayata geçirmek. Bunun için çalışıyoruz, bunun için gayret gösteriyoruz ve Kocasinan'ımızın her bir bölgesinde birbirinden farklı güzellikleri gün yüzüne çıkartmak için de bu çalışmaları hayata geçiriyoruz.
1: Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
5: Kayseri'de iz bırakanlar.
6: Bir şehre şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride çileyle yoğrulmuş bir bestekarın hikayesi Ahmet Mithat Bey'i konu alıyoruz. 1860 yılında Kayseri'de köklü Güpgüpoğlu ailesinde dünyaya gelen Ahmet Mithat Bey sadece bir devlet adamı değil, aynı zamanda şair, udi ve Türk musikisinin unutulmaz bestekarlarından biriydi. Babası Kayseri'nin tanınmış simalarından vakıf sahibi Güpgüpzade Hacı Mustafa Ağa'nın oğlu, şairiyle tanınan Hacı Efendi, annesi ise Mihattiszade ailesinden Ayşe Hanım'dı. Çocukluğunu Kayseri sokaklarında geçiren Mithat Bey ilk eğitimini burada aldı. 1880'de Kayseri vilayeti yazı işlerinde memuriyet hayatına adım attı. Ardından Develi Kazası Mal Müdürlüğü'ne tayin edildi ve burada 6 yıl çalıştı. Ancak onun gönlü daha büyük ufuklara açılmıştı. Memuriyetten ayrılıp İstanbul'a gitti. Mülkiye Mektebi'nin imtihanını kazanarak lise kısmına girdi ve 1894'te okulun yüksek kısmından mezun oldu. Henüz İstanbul'a gitmeden önce Kayseri'de Akçakayalızade Ömer Ağa'nın kızı Taliye Hanım ile evlenmişti. Bu evlilikten iki çocuk dünyaya geldi. Cumhuriyet'in ilk kadın milletvekillerinden olacak Ferruh Hanım ve oğlu Feridun Bey. Görev hayatı Anadolu'nun dört bir yanında geçti. Karaysalı, Zile, Duma, Tavas ve Kuşadası'nda kaymakamlık yaptı. Şam'ın Duma kazasında görevliyken Taliye Hanım babasının hastalığı nedeniyle yanına gidemedi. Bunun üzerine Bedriye Hanım ile ikinci evliliğini yaptı ve bu evlilikten Hacer ve Tarık isimli iki çocuk dünyaya geldi. Çalışmalarıyla takdir edilen Ahmet Mithat Bey, Haymana Kaymakamı iken Osmanlı nişanı ile ödüllendirildi. Fakat devlet hayatı kadar özel hayatı da fırtınalıydı. 1912'de Gümüşhane Mutasarrıflığına getirildi. Kısa süre sonra azledildi ve emekliye ayrıldı. İzmir'e yerleşerek Kemeraltı'nda halı ve mobilya mağazası açtı. Ancak onu asıl derinden sarsan, tarihe kara bir sayfa olarak geçen Ulu Kışla tren faciası oldu. Ailesini Kayseri'den İzmir'e getirmek isterken, müteakere yıllarının o karanlık günlerinde Ermeniler tarafından trene konulan bomba patladı. O patlamada sevgili eşi Taliye Hanım ve 26 yaşındaki oğlu Feridun şehit oldu. Kızı Ferruha ise çocuklarıyla birlikte ağır yaralandı ve aylarca Konya Devlet Hastanesi'nde tedavi gördü. Bu acı Ahmet Mithat Bey'in hayatını ve eserlerini derinden etkiledi. Felaketler bununla da sınırlı kalmadı. Yaralıların İzmir'e getirilişinden sadece 3 gün sonra 15 Mayıs 1919'da Yunan ordusu İzmir'e çıktı. Şehrin işgaliyle birlikte Ahmet Mithat Bey'in evi ve mağazası da talan edildi. 1922'de Yunanlılar geri çekilirken Bozyaka'daki yeni evini, kitaplarını, şiirlerini ve bestelerini ateşe verdiler. Bir ömrün emeği, notaları ve mısraları ile birlikte kül oldu. Bütün bu acılara rağmen Ahmet Mithat Bey, İzmir'de Bektaşi Ruhi Baba Dergahı'na sığınarak teselli bulmaya çalıştı. 1928'de tek başına İstanbul'a gitti. Bir otel odasına yerleşti ve kendini tamamen musikiye adadı. İstanbul'un ünlü şair ve musiki şinaslarıyla dostluklar kurdu. Usta bir udi olarak şöhreti yayıldı. Yüzü aşkın söz ve saz eserine imza attı. Onun iki şarkısı ise adeta dillerde dolaşır oldu. İlki Hicaz Karmakamı'nda aşkın ve ayrılığın sızısını anlatan unutulmaz bir eserdir. İkincisi ise Kürdili Hicaz Karmakamı'nda hasta kızı Ferruha için yazdığı şarkıdır. 1912 yılında Gümüşhane mutasarrıfı iken kızının Kayseri'de ağır hasta olduğunu öğrenmiş. Kış ortasında binbir zorlukla yola çıkarak yanına ulaşmıştı. Hasta yatağı başında kızına şu dizeleri mırıldanmış, ardından bestelemişti. Meftun oldum ey vecih sen, ayrılmam artık bir lahza senden. Bu şarkı bir babanın çaresizliğiyle yoğrulmuş, en içli bestelerinden biri olarak Türk musikisinde yerini aldı. Kalbi yorgun düşen Ahmet Mithat Bey, ömrünün son günlerinde doğduğu topraklara dönmek istedi. 1931 yılının Mart ayında Kayseri'de hayata gözlerini yumdu. Bayrağı sarılı tabutu, şehrin ileri gelenleri ve kalabalık bir halk topluluğu tarafından Güpküpoğlu aile mezarlığında toprağa verildi. Bir ömrü acılarla sınanmış, eserleri yangınlarda kül olmuş ama adı Türk musikisinin en nadide sayfalarına yazılmıştır Ahmet Mithat Bey. Onun hayatı hem bir sanatçının hem de bir devlet adamının çileli yolculuğunun unutulmaz hikayesidir. Kayseri'de İz Bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
0: Kayseri'de İz Bırakanlar.
5: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
7: ...91.8'den herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde stand-up gösterileri, festivaller ve konserler sizleri bekliyor. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'deki konserlerde rock müziğinin güçlü sesi Zakkum, dillerden düşmeyen şarkıları ve muhteşem sahne enerjisiyle kulaklarımızın pasına silmeye geliyor. Bunun yanı sıra özgün yorumları ve içimize işleyen türküleriyle Grup Abdal da yine Kayseri'de sevenleriyle buluşacak. Bu haftanın tiyatro oyunlarında hem güldürecek hem de düşündürecek şahane bir oyun olan Bizden Biri, gizemli atmosferi ve merak uyandıran kurgusuyla tiyatro severleri derinden etkileyecek Gece O Kadar Kirliydi Ki İkisi de Kayboldular oyunu, farklı hayatların, duyguların ve seslerin aynı sahnede muhteşem bir ahenkle yankılanacağı Çoklu Sesler Yankısı, edebiyat tarihinin en güçlü karakterleri Shakespeare'in insanları da bu hafta sizlerle birlikte olacak. Hayatı dair eğlenceli tespitleri ve yüksek enerjisiyle anlatan adam da Kayseri'ye geliyor. Ayrıca bu hafta sürdürülebilirlik, doğa bilinci ve eğlencenin bir arada olduğu Yeşil Kampüs Festivali de sizleri bekliyor. Alanında uzman isimlerle Türk Medeni Kanunu'nun 100. yılı sempozyumu da yine Kayseri'de olacak. Bu hafta vizyona giren filmlerde korku türünde Backrooms filmi sizleri bekliyor. Keyifli seyirler dilerim. Radyo Radar'da haftanın etkinliklerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
5: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
0: Şimdi reklamlar.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle karşınızdayız. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 yüksek düzeyli iklim şampiyonu Samet Ağarbaş, Sıfır Atık Festivali'nin ziyaretçi sayısının 3. gün itibarıyla 400 bini aştığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde, Kerkük'teki son gelişmelerle Irak'taki Türkmenlerin durumu değerlendirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'nin grup toplantısına ilişkin tartışmalarla ilgili konuştu. Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir, dedi. Maltepe'de Otokoç Genel Müdürlüğü binasına maskeli iki kişi tarafından silahla ateş açıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve sürecin titizlikle yürütüldüğünü açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın İstanbul'da Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısının 10.sına ev sahipliği yapacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iş insanı Rahmi Koç hakkında İzmir'deki bir hastane açılışında kullandığı ifade nedeniyle soruşturma başlatılmasının yanlış olduğunu belirtti. Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin sahte servis kaynaklı mağduriyet yaşamaması için internet aramalarında ulaşılan servis bilgilerinin doğruluğunu üretici veya ithalatçı firmaların resmi internet siteleri veya servis bilgi sistemi üzerinden teyit etmesi uyarısında bulundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, COSGAP Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda destek üst limitinin 30 milyon liraya çıkarıldığını belirterek, programın 2026 yılı ikinci dönem başvurularının başladığını bildirdi.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
3: İzin verin, trafikte yarışan hoşgörünüz olsun.
0: Yayın tekrarı.
4: Vergi ve SGK düzenlemelerinden maliye politikalarına, bütçe kararlarından istihdam ve teşviklere, yerel ticaretten küresel dalgalanmalara kadar merak edilen her şey bu programda. Mali Gündem, Fatih Yılmaz'ın sunumuyla her çarşamba saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
5: Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem başlıyor.
6: 1.8 Radyo Radar dinleyicileri ve kaseteler takipçilerimiz, herkese merhaba. Ben Mali Müşavir Fatih Yılmaz. Bir Mali Gündem programı ile sizlerle yine bu hafta birlikteyiz. Ve bu hafta yine çok değerli bir konuğum var. Kayseri Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Sayın Abdullah Ay. Hoş geldiniz müdürüm.
7: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sizleri dinleyicilerimize, şahsım ve kurum adına da saygıyla selamlıyorum. Bize bu imkanı verdiğiniz için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum.
6: Biz teşekkür ederiz müdürüm. Nasılsınız müdürüm?
7: Hamdolsun iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı bir yayın olmasını temenni ediyorum. Sağ olun.
6: İnşallah müdürüm. İlk programımıza katılıyorsunuz. Onun için sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz müdürüm?
7: Tabii, memnuniyetle. İsmim Abdullah Ay. 1980 Mardin doğumluyum. Aslen Mardinliyiz ama baba memur olunca Sakarya'ya yerleştik. Okul hayatım Sakarya'da geçti. Sonrasında üniversite okumak için İzmir'e geçtim. İzmir'de şehir bölge planlama bölümünü okuyarak şehir plancısı olarak mezun oldum. Sonrasında Bilecik serüvenimiz başladı. Belediye kökenliyim, belediyede çalıştım bir 17 yıl kadar.

0: 5. ayın 8'ine kadar uzatıldı. Son gelişmeler sanayi seyir belgesinde nelerdir acaba? Neler değişti? Eklemeler veya çıkarmalar oldu mu? Kolaylıklar sağlandı mı? Sizden bilgi alabilir miyiz?
1: Tabii, memnuniyetle. Öncelikli olarak aslında sanayi sicil belgesinden bahsetmemiz gerekiyor.
0: Tabii ki.
1: Nasıl ki bir ticaret ünvanı, bir tacirin kayıtlı olduğu bir ticaret sicili varsa, bizim de aslında üretim yapan tüm paydaşlarımızın diyelim bir sanayi sicil belgesinde sahip olması gerekiyor. Sanayi sicil belgesinin birçok avantajı da var. Yani en önemli avantajı belki elektrik indirimi diyebiliriz. Şu an %20 civarı yanlış hatırlamıyorsam elektrik indiriminden faydalanıyorlar. Bunun yanında işleri açma çalışma ruhsatı için gerekli. Bakanlığımızın teşvik ve desteklerinde KOSGEB olsun, kalkınma ajansları olsun, diğer teşviklerde sanayi sicil belgesi istenen bir belge. Bunun haricinde ihracat konusunda birçok faydası, kazanımları, avantajları olan bir belge. Ve her şeyden öte de bir sanayicinin bir sanayi ünvanı, sanayici ünvanı alması için de en önemli belgelerden bir tanesi sanayi sicil belgesi. 1957 tarihli bir kanuna, sanayi sicil kanununa dayanıyor. Birçok değişiklikler yapılıyor ve yakın tarihte de 1 Nisan'da kapsamlı bir tebliğ yayınlandı. Ve sanayi sicil sisteminde, sanayi sicil belgesinde birçok değişiklik yapıldı. Son başvuru tarihi tabii biz her yıl başında yıllık işletme cetvelinde, bu sanayi sicil belgesi kapsamında yıllık işletme cetvelinde vermekle mükellefiz. Sanayicilerimiz vermekle mükellef. Bu sene güncellemeler olduğundan dolayı, sistemsel bazı sıkıntılardan dolayı da 8 Mayıs'a kadar da süre uzatıldı. Şu an son 2-3 günümüz kaldı. Tüm sanayicilerimizin de tabii bir taraftan sanayi sicil belgesinin bu yıllık işletme cetvelleri kısmını da en hızlı şekilde sisteme girip tanımlamalarını bekliyoruz. Peki bununla beraber neler değişti? Özellikle 1 Mayıs'taki tebliğ ile beraber. Tabii öncesinde şunu söyleyeyim. Artık sanayi sicil belgesinde firmalarımız UETS yani Ulusal Elektronik Tebligat Adresi sistemine kayıt olmak zorundalar. Her ne kadar bu en son güncelleme ile beraber o biraz ertelenmiş olsa da şu an tüm sanayicilerimiz buna sahip olmak zorunda. Bunun yanında bu yapılan tebliğe beraber bir taraftan da notlarıma bakıyorum. Öncesinde şunu söyleyeyim, aslında yıllık işletme cetveli kısmında çok büyük avantajlar sağlandı, çok büyük rahatlıklar sağlandı. Özellikle veri girişi konusunda, yani tam adetsel olarak hatırlamasam bile 3'te 2 oranında sadeleşti, 3'te 1'e düşürüldü. Artık çok kısa sürede çok daha az ama öz bilgiyle sanayicilerimiz yıllık işletme cetvellerini girebilecekler. İşte bu bilgiler niye gerekli bize? Bu bilgiler ilin sanayi yapısının, sanayi ekosisteminin belirlenmesi için çok önemli. Sektörel yatırımların, ulusal planların, bölgesel planların hepsinin olması için bizim bu sisteme girdiğimiz veriler çok önemli. Ve bütün teşvik sisteminden tutun da bakanlığımızın tüm sistemleri buradan veri çekerek şekilleniyor. O nedenle sanayi sicili sistemindeki veriler ilimizin sanayi yapısının, bölgemizin sanayi yapısının oluşması için de çok çok önemli. Diğer taraftan neler geldi, neler eklendi dersek, en büyük sıkıntılarımızdan biri şuydu. Firmalarımız içerisinde bazen iki farklı işletme yer alabiliyor. Bu yeni tebliğ ile beraber artık firmalarımız aynı çatı altında iki ayrı işletmeye sanayi sicil belgesi alabilecekler. Tabii bunun bazı şartları var. Fiziki olarak bölünmesi lazım. Gözle görünür şekilde iki işletmenin de birbirinden ayrılması gerekiyor. Bunun yanında bağımsız bir kapasite, iki firmanın da ayrı, iki işletmenin de diyelim ayrı bir kapasite raporu alıp ayrı bir faaliyet yürütmesi gözüküyor, ama tabii bu da yazılım faaliyetleri hariç. Yazılımı ayrı bir şey açıyoruz, bir başlık açıyoruz. Aynı çatı altında yazılım hizmetleri, yazılım işleri de sanayi sicil belgesi alabiliyor, ama bunlar dediğim gibi ayrı bir kapasite ve ayrı bir alanla da ayrılmasına gerek yok. Bunun yanında her işletme için tüm oda ve SGK işleri ayrı ayrı yapılması gerekiyor. Ortak makine ve teçhizatın olmaması gerekiyor. Yani iki ayrı işletme tek çatı altında da olsa birbirinden bağımsız iki ayrı işletme olarak çalışması gerekiyor ve tabii ki ortak personelin olmaması gerekiyor. Ama bunlar yapıldığında da bir çatı altında iki ayrı işletmemiz yer alabiliyor. Bununla ilgili düzenlemeler yapıldı. Yine notlarıma bakayım. En önemli değişikliklerden bir tanesi de şu. Sizler de biliyorsunuz. Bir işte 30 Nisan'a kadar yıllık işletme cetvelini gireriz. Bir de 2

0: 2 yılda bir vizemiz
1: vize
0: var.
1: Vize olayı var.
0: Artık vize kalktı. Bundan sonra sanayicilerimiz vize yapmak zorunda değiller. Yıllık işletme cetveline girdikten sonra artık vizeli sayılacaklar. Artık belge geçerliliğini devam ettirecek. Geçirdikleri takdirde süreci ne kadar gecikirse o sürede bu sanayi sicil belgesinin avantajlarından faydalanamayacaklar. Yani belge iptal olmayacak.
1: Evet.
0: Cezalı duruma düşecekler ama örneğin bizim son başvuru tarihimiz 30 Nisan. Sanayicimiz unuttu. Farklı sebeplerden dolayı geciktirdi. 1 Haziran'a kaldı. Belgesi iptal olmayacak. Geçerlilik tarihi 1 Haziran'dan itibaren başlayacak. Fakat o aradaki süreçte bu belgenin kazandırdığı avantajlardan da faydalanamayacak. O çok önemli bir değişiklik oldu. O nedenle vizenin iptal olması bizler için de çok rahatlatıcı oldu. Sizler için de çok rahatlatıcı Kesinlikle. Olduğuna da eminim. Artık dinamik bir belge geçerlilik süremiz var. Vize ayrı, işte yıllık işletme cetveli ayrı değil. Artık sistem yıllık işletme cetveli girildikten sonra dinamik şekilde belgemiz geçerli olacak. Ve geçerlilik her yıl yıllık işletme cetveline bağlı olacak. Burada başka ne diyebilirim? Şunları geçelim. Yıl belgeyle alakalı. Bu süreci atlattık artık. Bir şey tanınmıştı. 15'inde kadar bir geçerliği vardı. 30 Nisan'da da süre dolduğu evet. için. İşte vizeyle o son yıllık işletme cetveli arasında kalan süreyle alakalı bir takım haklar tanınmıştı. O süreyi geçirdik artık zaten. Onunla ilgili de düzenlemeler yapıldı. Burada en önemli kriterimiz biz tüm sanayicilerimizin. Artık veri çok sadeleşti. Vizemiz de yok. En sağlıklı şekilde, en hızlı şekilde ki 2,5 günümüz var. Bunların sisteme girilmesini bekliyoruz. Hatta dün akşam bir raporumuzu da aldık. Her akşam alıyoruz. Bugün de raporu bu akşam üzeri gelecek. Halen daha %20 civarında, dün akşamki haliyle söylüyorum. Sanayicimizin de sisteme veri girişi yapmadığını gördük. Baktığınız zaman bu 1100 civarı sanayicimizi tekabül ediyor. Dediğim gibi bizler ceza kesmek Kesinlikle. Veya cezalı konuma düşmek istemiyoruz ama maalesef ki kanundan da geliyor. Yıllık işletme cetvelleri geciktirildiği takdirde bu seneki rakam 15.029 lira bir cezası.
1: Evet. Yani, önemli.
0: Önemli. Sadece dediğim gibi siz de biliyorsunuz veriler çok seyreltildi, Kesinlikle. Sadeleştirildi, azaltıldı. En hızlı en kısa şekilde girelim. Yoksa hani cidden ceza kesmek hoş bir şey değil. Süreyi geçirdiğimiz an biz cezalık duruma sanayicilerimiz düşecek. Buna karşı karşıya da olmak istemiyoruz. Hani sizin vasıtanızda tekrar da belirtmek istiyorum. Cezalık duruma düşmeyelim. En hızlı şekilde, en sağlıklı şekilde de bu yıllık işletme cetvellerini 8 Mayıs günü tamamlayalım. İnşallah Kayseri'den de %100 tamamlama oranına ulaşmamızı bekliyoruz inşallah.
1: İnşallah.
0: Bunun haricinde yine sanayi sicil belgemizde yapılan değişiklikler var. İşte ünvan değişikliği veya adres değişikliği, kapasite değişikliği, kapama açma gibi. Kanun gereği de sanayicilerimiz bunları bir ay içinde bize bildirmek zorundalar. Bununla ilgili yükümlülüklerimiz değişmedi. Sadece vize kalktı. Fakat bir sanayicimiz ünvan değişikliği veya şirket adının veya türünün değişimi, devi değişikliğinde, adres değişikliği olduğunda, kapasite değişikliği olduğunda veya işte kapanma durumu, açılma durumu, kapatıldı, iptal durumlarında bize bir ay içinde bildirmek zorunda. Maalesef bununla ilgili de idari yaptırımlar olabiliyor. Firmalarımız bunları takip edecekler. Büyük oranda zaten dediğim gibi yükler azaltıldı. Bunları da en sağlıklı, en hızlı şekilde de girmemizi bekliyoruz. Hani kısa anlamda yapılan değişiklikler bunlar diyebilirim. Ha, bir de tabii çok önemli bir baş kritik bir konu var. Sanayicimiz sizler yıllık işletme cetvelini girdiniz. Verileri tamamladınız. Kaydete bastınız. Fakat bu yeterli değil. Kaydete bastıktan sonra da il müdürlüğüne gönder butonuna tıklamamız gerekiyor. İl müdürlüğüne gönder demedikten sonra da yine yıllık işletme cetveli süreci tamamlanmış olmuyor. O da önemli bir ayrıntı. Yani veriyi girdikten sonra kaydet dedikten sonra da il müdürlüğüne gönder butonuna mutlaka basmamız gerekiyor.
1: Kesinlikle zaten müdürüm orada da telefon numarası işte var. Verdiğimiz telefon numarasına da anında mesaj geliyor ki il müdürlüğüne gönderilmiştir diye mesaj evet. geliyor. Ve daha sonra da biliyorsunuz ki işte onaylanmıştır diye mesaj evet. geliyor. Hem meslek mensuplarımız hem sanayimiz bunlara dikkat ederse dediğiniz gibi idari para cezası karşı karşıya kalmayız. Dedim ki müdürüm, ben gerçekten ilk girdiğimde şaşırdım yani. Önceden aktif toplamı istiyordu, işte satışları istiyordu. Dedim şu anda var zaten, işte ne kadar satışı yapılmıştır, hangi ürünler ne kadar, işte elektrik ne kadar harcamıştır, su ne kadar harcamış, atık ne kadar harcamıştır. Bunları tek tek istiyordu. Ama şimdi sadece satışlarımız istiyor. Hangi ürünler ne kadar sattık, onlar istiyor. İşte çalışan sayımızı
0: Onlar
1: istiyor.
0: SGK'dan geliyorlar.
1: Kesinlikle
0: SGK'dan
1: yani.
0: çekilebiliyor.
1: Evet yani. Çok basitleştirmiş
0: Sadeleştirdi.
1: gerçekten, hem zaman olarak açısından, hem işte ya bir ilerliyordu, kaydetmiyordu, sistem kendini atıyordu, o şeyler kalkmış. Dediğiniz gibi yani bu sene hem meslektaşlarımız olsun hem sanayicilerimiz çok rahat etki o yönden.
0: Aslında şu da var. Burada da bu konuda sizlerden gelecek dönüşler de, gelen dönüşler de çok önemli. Biz yıl içerisinde gerek bakanlığımız gerek il müdürlüğümüz bizler sizlerden gelen sanayicilerimizden gelen tüm verileri topluyoruz. Bakanlığımız topluyor ki bu tebliğ ile beraber aslında yapılan değişikliklerin temelinde bu da var. Sizleri dinliyoruz. Sizlerden gelen taleplere göre de işte sadeleştirildi, düzenlemeler yapıldı, vizeler kaldırıldı. Ki bundan sonrası için de yine bunu da duyurmuş olalım.
1: Evet.
0: Sizlerden gelen geri dönüşlere göre neticede bu bir sistem,
1: Tabii
0: bir
1: ki.
0: çalışma. Farklı bir husus olabilir, değişmesini talep edilen bir konu olabilir. Görülen bizim göremediğimiz sizlerin gördüğü farklı bir durum olabilir. Bunlarla alakalı da sanayicilerimiz sizler bizleri bilgilendirirseniz biz de bunları bakanlığımıza iletiyoruz. Önümüzdeki süreçte bununla ilgili düzenlemeler veya farklı uygulamalar da tekrar hayata geçirilebilir. Burada dediğim gibi tamamen sanayici odaklı. Bizim burada şehrimizin, ilimizin,
1: Evet.
0: bölgemizin röntgenini çekmemiz çok önemli.
1: Mutlaka.
0: Veri, doğru veri ki biliyorsunuz daha önce çok çeşitli veriler vardı. Bazı veriler böyle çok nasıl diyeyim çok uzun süre araştırmalar gerekiyordu. Bazıları böyle kısa yollu ama veri düzensizliği vardı. Şimdi veri sadeleşti ve ilimizin röntgenini çıkarmak için çok önemli bir envanter durumuna geldi. Yani ilimizdeki tüm teşviklerden tutun da yatırıma kadar tüm aslında verilerin kaynağını bu oluşturuyor. Ne kadar çok sağlıklı veri, ne kadar sade veri o kadar öz ve o kadar nitelikli bir sanayi yapısında oluşturacaktır.
1: Mutlaka müdürüm, meslektaşlarımızın tek sorunu işte 30 Nisan sonrası biraz işte 10 Mayıs olamaz mı? İşte 8 Mayıs uzatı olamaz mı? O tarihte biraz tereddütler. Neden? Bizde de işte kurumlar vergisinin son günü
0: Evet.
1: Nisan olduğundan dolayı önceden daha çok sorun yaşıyorduk. Neden? Çünkü aktif toplam istiyordu. Biz daha kurumlar vergisi beyannamesini doldurmamıştık. Oraya nasıl bir rakam yazacaktık? Onda bir sıkıntı yapıyoruz. Şükür bu sene
0: Uzatıldı.
1: şey kalktı. Ama bunu 30 Nisan değil de diyelim ki işte 15 Mayıs veya 10 Mayıs, 5 gün veya 10 gün bir ileri tarih bir yapamaz
0: Bu
1: mıyız?
0: kanundan geliyor. Kanundan geldiği için de bununla ilgili kanun düzenlemesi gerekiyor. Biz de bunu dile getirdik bakanlığımızın ilgili birimlere. Bununla ilgili de önümüzdeki süreçte bir çalışma yapılabilir. Ama dedim ki bununla ilgili bir kanun düzenlemesi gerekiyor mutlaka.
1: Mutlaka. Peki sanayi dedik, teknoloji dedik müdürüm. Biz Kayseri'mizde Türkiye'de olarak sanayi olarak, teknoloji olarak neredeyiz? Ve neler yapmalıyız? Neler yapıyoruz? Program öncesinde güzel sohbetler geçirdik.
0: Evet.
1: Gelecek güzel atılımlar var dediniz.
0: Evet.
1: Bunlar nelerdir
0: Onlardan da
1: müdürüm?
0: kısaca bahsedelim. Sayın Valimizin çok güzel bir söylemi var. Birçok ortamda, programda bunu söylüyor. Kayseri yokluğun ortasında, Anadolu'nun ortasında kendi küllerinden doğan ama çok nitelikli bir hale gelmiş çok önemli bir şehir. Ve bunu sanayide de görüyoruz. Yani ticaretin, sanayinin merkezi diyoruz. Baktığımız zaman büyüklük olarak, sanayi yapısı olarak Türkiye'de 6. sıradayız. Yani bizde kayıt işletme sayısı olarak Kayseri Türkiye'de 6. sırada. Bizim sistemimize kayıtlı 5200 civarı işletmemiz var. Baktığınız zaman çok nitelikli bir büyüklük. Fakat Kayseri'de bu büyüklüğün yanında bazı gelişmesi, değişmesi gereken hususlar var.
1: Var.
0: Örneğin işte büyüklük olarak 6. sıradayken ihracatta aynı sırada olamadığımızı görüyoruz. Veya Ar-Ge merkezlerinde aynı sırada olamadığımızı görüyoruz. Veya tasarım merkezinde keza aynı şekilde. Ama bu da değişecektir. Nasıl
1: Mutlaka.
0: değişecektir? Bizim bakanlığımızın Ocak ayı içerisinde bakanımız tarafından lansmanı yapılan yeni bir mekansal stratejik planımız var. Yeni bir sanayi koridoru oluşturuyoruz. Bunun birinci fazı ile ilgili de tanıtım yapıldı. Mersin-Samsun hattında yeni bir sanayi koridoru oluşturuyoruz. Bu alanlarda sanayiler, sanayi alanları birbirine karayollarıyla, demir yollarıyla bağlanacak ve aynı zamanda liman bağlantıları da olacak. Yani Mersin, Samsun limanı birbirine sanayi koridoruyla bağlanmış olacak. İşte Kayseri bunun tam ortasında. Ve büyüklük olarak da baktığınız zaman bu bölgenin en önemli, en nitelikli sanayi alanında Kayseri. Bu anlamda çok ciddi atılımlar olacaktır. Özellikle Marmara'daki sanayi alanlarının çok yoğunlaşmış olması. Ki hepimizin gündeminde olan bir deprem konusu evet. var. Depremsellik Tabii anlamında. Buradaki sanayinin İç Anadolu'ya çekilmesi, bu koridor alanına çekilmesi bakanlığımızın en önemli konularından bir tanesi. Bununla ilgili de özellikle birinci fazda bir 13 ili ilgilendiren bir sanayi koridoru, mega endüstri bölgeleri, planlandı endüstri alanları ilana çıktı. Bununla ilgili de çalışmalar devam ediyor. İleriki tarihte detaylı bilgilendirmeler yapılacak, detaylı açıklamalar yapılacak. Kayseri bu anlamda bu koridorun tam ortasında, göbeğinde ve en önemli ili de Kayseri olacaktır. Tabii bunun yanında Kayseri'mizin mevcutta 4 tane organize sanayimiz evet. var. Bizim bakanlık kapsamında olan, bir de Tarım Bakanlığı'nda olan bir tarım tarım sanayi bölgesi var. Fakat 2 tane daha yeni sanayi bölgemiz de hazırlanıyor. Birincisi Uzay Havacılık Savunma Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi. Bununla ilgili de kurum görüşlerimiz tamamlandı, yer seçimimiz tamamlandı. Süreçleri takip ediyoruz. En hızlı şekilde de onu hayata geçirip bölgenin en önemli sanayi alanlarından biri olacak Uzay Havacılık ve Savunma Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni tamamlama aşamasına geçeceğiz inşallah. Ki bu az önce bahsettiğim aslında hani büyüklük olarak çok iyi pozisyonda olup evet. da nitelik olarak biraz gerilerde olduğumuz o sanayideki açığı da kapatacak. Katma değerli ürünlerin üretildiği, çok nitelikli sanayi alanlarının olduğu bir sanayi bölgesi de oluşturacak ve bu emin olun Kayseri'nin sanayi ekosistemini de değiştirecek.
1: Mutlaka.
0: Çünkü bu nitelikte katma değerli ürün üreten bir işletme geldiği zaman muhakkak etrafını etkiliyor, muhakkak bunun işte ara mamul üreticileri, farklı üreticiler de bir araya geliyor. Ekosistemi çok hızlı şekilde değiştirecektir. Öbür taraftan yine yeni bir sanayi alanımız Develi Organize Sanayi Bölgesi, Karma Organize Sanayi Bölgesi ilgili çalışmalar tamamlanıyor. Onun da kurum görüşleri tamamlandı. Önümüzdeki haftalarda yer seçimle ilgili çalışmaları da tamamlayacağız inşallah. O da bir taraftan devam ediyor. Yani şu anda mevcuttan 4 tane organize sanayi bölgemizin yanında 2 yeni daha organize sanayi bölgemiz de şekilleniyor. Bunun yanında bakanlığımız tarafından resmi gazetede ilan edilen yeni sanayi alanları, yatırım alanları belirlendi. Onlarla ilgili de önümüzdeki süreçlerde ilanlar veya tanıtımlar olacaktır. Yani her anlamda Kayseri sanayi konusunda çok hızlı bir ivmelenmeye girdi. Çok daha iyi noktalara geleceğine inanıyorum. Çünkü Kayseri'nin o potansiyeli var. Kayseri'nin o hani girişimci ruhu diyoruz evet. ya. Kayseri'nin o keşif veya icat ruhu var ya, bunu görüyoruz. Biz haftada en az 2-3 firma ziyareti yapıyoruz. Firmaları dolaştığımızda birçok böyle piyasa ismen bilinen firmalar var ama bunun haricinde çoğu kimsenin bilmediği fakat öyle nitelikli ürünlerin üretildiği firmalar var ki bazen çok şaşırıyoruz. Ufak ölçekli bir firma diyoruz ama ürettiği ürüne bakıyoruz. Ülkemizde tek %100 ithal ettiğimiz bir ürünün o firmanın ürettiğini görüyoruz. Bunlar hepsi bize gurur veriyor. Çünkü Kayseri'nin bu girişimci ruhunun, bu sanayici girişimci yapısının olduğunu görüyoruz. Bununla beraber işte bu bahsettiğim katma değerli ürünü üreten sanayi ekosistemi de gelişirse Kayseri çok hızlı şekilde bu adetsel büyüklüğün yanında niteliksel büyüklüğe de hızlı sürede ulaşacağına da eminim.
1: Mutlaka müdürüm, söylediğin çok güzel şeyler söyledikleriniz ve bu dönemde işte biz hep sanayi şehri olarak anıldık, Kayseri olarak işte ilk göze çarpan mobilya, işte çelik kapı. Biz daha fazla şeyler yapmalıyız ki yani işte dediğimiz gibi o ihracatta da 5. 6. sıraya gelebilmeliyiz.
0: İnşallah, yani ilim bu potansiyeli var. Firmalarımızda bu altyapı da var. Yeter ki o dediğim gibi hani ekosistem diyoruz ya, o ekosistem de hızlı şekilde oluşacaktır. Evet. Çünkü nitelikli firmalar, nitelikli özellikle katma değerli ürün üreten firmalar muhakkak ilin çevresini değiştirecektir. Ki bununla ilgili de görüyoruz. Savunma sanayi her ne kadar yani mobilya ve çelik kapıda öncü illerden bir tanesi, hatta bazı konularda öncü durumdaysak da son zamanlarda en önemli gelişmekte olan en önemli konuların başında savunma sanayi.
1: Evet.
0: Çok nitelikli firmalarımız tabii oluşmaya başladı. Bir Tontaş gibi evet isim veriyorum ama işte firmalar oluşmaya başladı. Bunlar alt yükleniciler, ara mamül üreticilerle beraber hızlı bir ekosistemde oluşmaya başladı. İşte biz de bir taraftan da bununla ilgili organize sanayi bölgesini, İhtisas organize sanayi bölgesini hayata hızlı şekilde geçirdiğimiz takdirde bu değişim çok daha hızlı gelişecek, çok daha hızlı olacaktır. Yani şimdi düşünsenize, mobilya üreten bir şehiriz. Evet. Niye bir uçak koltuğu üretmeyelim?
1: Kesinlikle.
0: Niye bir işte savaş uçağının koltuğunu üreten bir il olmasın? Gibi yani birçok alanda kendini geliştirebilir. Bunun da dediğim gibi önümüzdeki süreçte hep beraber göreceğiz. O değişim çok hızlı şekilde gerçekleşecektir, ona inanıyorum.
1: Mustafa, zaten de devletimizde bu yönde de teşvikleri de oluyor. Daha iyi biliyorsun, hem organize sanayi bölgelerine olsun, hem serbest bölgeye olsun, yeni yatırımlara yeni teşvikler veriliyor yani. Bunlar da gerçekten iyi bir şekilde değerlendirirsek, yani bir Kayseri bir Kayseri daha neden olmasın?
0: Muhakkak yani bakanlığımız, sadece bizim bakanlığımız değil aslında, birçok bakanlığın da teşvikleri, destekleri mevcut. Bizim bakanlığı çok daha farklı, geniş kapsamlı birçok teşvik de söz konusu. Hatta bir gün bunlarla ilgili ayrı bir program da yapabiliriz.
1: Tabii ki.
0: Görürseniz. Biz bunları zaman zaman işte ilan ediyoruz. İşte KOSGEB tarafında farklı destekler var. Kalkınma Ajansı evet tarafında farklı destekler var. Ve bunların tamamı da aslında az önce bahsettik ya, ildeki veriyle bakanlığımız bunu alıyor. Bu ile neye ihtiyacı var, neler yapılabilir, hangi teşvikler verilebilir gibi çalışma yapılıyor ve buna yönelik de teşvikler hazırlanıyor. İşte son dönemde, hatta onun da 15 Mayıs son günü Kalkınma Ajansı, Oran Kalkınma Ajansı tarafından yerel kalkınma hamlesi kapsamında 4 başlıkta belirlenen teşvikler var. Ve bu teşvikler ilin mevcut durumuna göre, az önce bahsettik ya,
1: evet,
0: birçok konuda daha iyiyiz ama özellikle katma değerli ürün üretimi konusunda eksiklerimiz olabilir veya kendimizi geliştirmemiz gerekebilir. İşte Kalkınma Ajansı tam bu noktaları belirleyip 4 başlıkta yerel kalkınma hamlesi kapsamında bununla ilgili çok ciddi teşvikler, destekler de sağlıyor. Ve burada amaç tamamen nitelikli katma değerli ürün üretiminin teşvik edilmesi.
1: Mutlaka. İsterseniz müdürüm bir reklam arası verelim. Hem soluklanarım. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edelim.
0: Tamam.
1: Evet, 91.8 Radyo Radar dinleyecek. Kısa aradan sonra tekrar buradayız.
2: Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem devam edecek.
3: Yayın tekrarı.
2: Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem devam ediyor.
1: ...91.8 Radyo Radar dinleyeceği ve Kayseri'leri takipçilerimiz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet müdürüm, ilk yarı diyelim yani çok dolu dolu geçti. Yani hem biraz teşvikleri şey yaptınız, hem sanayi sicil belgelerinden bahsettiniz. Ama o kadar hızlıydı ki biz Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ne iş yapar? Onu unuttuk. Evet müdürüm, sanayi ve teknoloji deyince aklımıza ne gelmedi müdürlüğü deyince?
0: Sanayi Teknoloji Müdürlüğü aslında belki vatandaş tarafından, halkımız tarafından çok bilinmiyor. Hani eskiye nazaran daha önceki adı ilk zamanlar Sanayi Ticaret Bakanlığı. Evet. Sonra Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ayrılıyor. Bizim bakanlığımız Bilim Sanayi Teknoloji oluyor. Hatta bu Bilim Sanayi ismi de çok beğeniliyor. Halen de birçok yerde onun kullanıldığını görüyoruz. En son değişiklikle beraber şu an Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Biz de yerelde onların, Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın temsilcisiyiz. Peki biz neler yapıyoruz? Dediğim gibi hani bir vatandaşın belki birebir iştigali olmadığı sürece çok tanınan, bilinen bir müdürlük değilmişiz gibi gözüküyor ama emin olun hayatın olduğu, insanın yaşadığı her yerde aslında bizim bakanlığımız, il müdürlüğümüz var. İşte geliyorsunuz, asansöre biniyorsunuz. Asansörün denetimlerini biz yapıyoruz. Denetleyenleri biz denetliyoruz. Tamiratların bakımlarını yapanları biz denetliyoruz. Şikayetler olduğu zaman onların yerinde kontrollerini biz yapıyoruz. Bunun yanında hayatımızda yer alan, şimdi neticede her ürünün bir sanayi üretimi.
1: Tabii.
0: Bu her ürünün, üretilen ürünün denetimlerini de yapıyoruz. Sahada, elektronik cihazlardan tutun da farklı endüstriyel üretilen her ürünün özellikle son kullanıcı tarafında, son kullanıcıya geçtikten sonra, son kullanıcıya gelmeden önceki tüm denetim işlemlerini de bizler yürütüyoruz. Zaman zaman denk gelirsiniz, denk gelmişsinizdir. İşte X firmasının X ürününün toplatılma kararı alındı.
1: Evet.
0: İşte bunları da biz yürütüyoruz. Veya bunlarla alakalı denetimlerimizi yapıyoruz. Bir fabrikada üretilen, bir ambalaja giren ürünün uygun şartlarda olup olmadığını, yeterli işte ambalajda belirtilen oranlarda ağırlıkta olup olmadığını kontrollerini bizler yapıyoruz. Dediğim gibi az önce asansörden bahsettik. Bunun yanında teleferik gibi, bunun yanında hayatımızın içinde olan birçok kullandığımız ürünün aslında denetimini bizlerin arkadaşlarımızın elinden geçiyor. Otomotivle alakalı olsun. Biz çıkarız son tüketicide veya son satıcıda diyelim olan ürünlerin kontrollerini yaparız. Onunla alakalı bir eksik, sıkıntı, kusur varsa onlarla ilgili düzeltme talebinde bulunuruz. Toplatma kararları alırız. İdari yaptırım kararları uygularız. Denetim tarafı bir taraftan şey var. Akaryakıt istasyonlarının pompalarının kalibrasyonunu evet. bizler yapıyoruz. Zaman zaman şikayetler geliyor. İşte benim aracımın deposu 50 litre, 60 litre bastı. Veya işte şöyle bir sıkıntı oldu. Onunla gidip pompaların kalibrasyon işlemlerini kontrol ediyoruz. Elektrik, su, doğalgaz sayaçlarının yine kalibrasyonlarını, kontrollerini, muayenelerini, takiplerini yapıyoruz. Bunun yanında az önce bahsettik aslında programın birinci bölümünde sanayi sicil. İşte tüm sanayi işletmelerimizin almak zorunda olduğu sanayi sicil işlemleriyle ilgili tüm süreçleri bizler yürütüyoruz. Bunun yanında sanayi organize sanayi bölgelerini ve sanayi sitelerinin kurulum aşamasını biz yapıyoruz. Özellikle organize sanayi bölgelerinin tescil olup müteşebbis heyete geçene kadarki tüm süreçleri biz yürütüyoruz. İşte yer belirleme kısmı, bununla alakalı yazışmaların yürütülmesi, bununla alakalı bilgilendirme raporlarının yazılması, tescil aşamasına kadar olan tüm süreçler yine bizim il müdürlüğümüz tarafından yürütülüyor. Bunun yanında da organize sanayi bölgelerinin genel kurullarına da yine takip ve şeylerini biz yapıyoruz. İşte bu hafta sonu malumunuz bir organize sanayi bölgemizde bir seçim var. İlk genel kurulları var. Onunla ilgili yine süreçleri biz yürütüyoruz. Orada bakanlık temsilcisi olarak bizler yer alacağız. Ve süreçleri yürütmeye çalışacağız. Bir tarafından işte bu sanayi alanlarıyla ilgili küçük sanayi sitesi, artık küçük sanayi sitesi demiyoruz da adı öyle kalmış.
1: Evet.
0: Sanayi sitelerinin, sanayi bölgeleri alanlarının bakanlık tarafından teşvikleri, destekleri var. Onların süreçlerini yürütüyoruz. Onlarla ilgili süreçleri, işte yer seçiminden tutun da nihayetlenmesine kadar olan süreçleri takip ediyoruz. Bunun yanında teknoloji kısmı var. Özellikle milli teknoloji hamlesi son yıllarda çok aktif. Firmalarımızın teknolojik yetkinliklerinin arttırılması konusunda hem temaslarımız oluyor hem ilgili paydaş kurumlarla beraber, kuruluşlarla beraber sürekli firma ziyaretleri yapıyoruz. Firmaları bilgilendiriyoruz. Ortak çalışmalar yürütüyoruz. Firmalarımızı bilgilendiriyoruz. Yine bakanlığımızın teşvik ve destekleri var. Onlarla ilgili firmalarımızı destekliyoruz. Firmalarımızı anlatıyoruz, firma ziyaretleri yapıyoruz. Dediğim gibi aslında hayatın her evresinde Sanayi Teknoloji Bakanlığı olarak varız. Kısaca bu şekilde özet geçmiş olayım, yeterli olur diye düşünüyorum.
1: Müdür mü? Yani anladım, sanayi ve teknoloji varsa orada siz varsınız.
0: Evet, doğru.
1: Kesin, yani bir şey üretiliyorsa onun kalitesine kadar bakma şeyiniz oluyor yani. Yani gerçekten bunları sanayicilerimiz biraz daha bilgilendirirsek, gerçekten neyin ne olduğunu bilirsek daha iyi bir üretim yapabiliriz belki de.
0: Tabii ki, yani biz sadece işin ceza kısmında değil, öbür taraftan tabii da bilgilendirme konusunda, iyileştirme konusunda da firmalarımız hem ziyaret yapıyoruz hem de temsilcilerini belli periyotlarda toplayıp bilgilendirmeler yapıyoruz. Bir araya geliyoruz, biz ziyaret ediyoruz. Yani en doğruya, en iyiye ulaşmaya çalışıyoruz. Zaten bakanlık dinamik bir bakanlık. Sürekli bununla alakalı iyileştirmeler, düzenlemeler, yenilikler yapıyor. Bunları sanayicimize ulaştırıyoruz. Yani vatandaşımıza ulaşan en son nihai kullanıcıya giden ürünlerde en kaliteli, en sorunsuz, en sıkıntısız ürünün ulaştırılması konusunda yani en baştan en sona kadar, en başta bilgilendirme, en sonunda da son kontroller, gerekse ceza, idari yaptırıma kadar tüm aşamasında aslında biz varız ve takip ediyoruz ve en güzele ulaşmaya çalışıyoruz. İşte şikayetler geliyor tabii ki, üretimin olduğu yerde evet. muhakkak olur. Bir üretici üretimin her türlü aşamasına geçmiştir ama kullanım aşamasında bir aksaklık çıkmıştır, bir sorun çıkmıştır. Bize ulaştığı zaman bunların testlerini yapıyoruz. Gerek bizde gerek TSE tarafında. Tüm testleri yapılıp da bakıldıktan sonra bir kusur varsa Onunla alakalı düzeltme talep ediyoruz ve bunun yanında da iyileştirmeler talep ediyoruz. Toplatmaya kadar giden süreçlerimiz de olabiliyor tabii ki.
1: Mutlaka. Dediğiniz gibi her müdürlüğü veya her kurumu biz vatandaş olarak veya sanayici veya meslek olarak ya bu kurum işte ceza keser. Evet. Başka şey yapmaz. O gözle bakmamalıyız. Bundan nasıl faydalanabiliriz? Gerçekten üretim yapıyorsa bunu üretimi en seviyede, yüksekte nasıl tutabiliriz? Biz onlara bakmalıyız müdürüm.
0: Tabii ki yani iyileştirme çok çok önemli. Biz en verimli şekilde en kaliteli ürün nasıl üretebiliriz onu yönlendirmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi haftada 2 gün 3 gün fabrika ziyaretleri yapıyoruz, işletme ziyaretleri yapıyoruz. Gittiğimiz yerlerde tüm üretim süreçlerini hani bunlar tamamen ziyaret, bir ceza veya bir bilgilendirme bile değil. Birebir hem tanışmaya gidiyoruz. Bunun yanında süreçlere bakıyoruz. Bunun yanında sanayicimize şunu soruyoruz. Ya biz sizi ziyarete geldik, evet, devletin bir birimi olarak. Bizden ne istersiniz? Karşılaştığınız sorunlar varsa bunların hepsini not altına alıyoruz. Çok tutanak güzel. Altına alıp bakanlığa iletiyoruz. Yerelde bizim çözebileceklerimiz varsa yerelde onları çözmeye çalışıyoruz. Bizi aşan bakanlıklar arası koordinasyon gerektiren konular olursa da bunları tutanak altına alıp bakanlığa iletiyoruz. Ve sanayicimizden de diyoruz ki bizi arayın. Her türlü konumuzda, evet, sıkıntımızda arayın. Çünkü biz sizin için varız, sizler için geliyoruz. Birçok yerden de olumlu dönüşler alıyoruz. Ya çünkü sanayici, Allah hepsine güç kuvvet versin. İşte ülkemizin, dünyamızın, tabii, geçtiği ekonomik süreçleri, evet, görüyoruz. Bu kadar dünyada ekonomik sıkıntılar, çalkantılar yaşarken ki ülke olarak biz de bundan etkileniyoruz. Sanayicimiz işine dört elle sarılmış durumda, yürütüyor. Biz de burada bu durumda onların yaptığı o özverili çalışmadan dolayı her anlamda yanlarında bulunmaktan keyif alıyoruz ve elimizden ne geliyorsa sonuna kadar yapmak için de uğraşıyoruz.
1: Ya ben çok memnun kaldım gerçekten müdürüm bu şeyleri duydukça. Yani özellikle dediğiniz gibi savunma sanayimiz artık gelişiyoruz. Evet. Ve savunma sanayinin bir kolu da Kayseri'de gelmesi, buradan üretim yapabilmesi, dünyaya dağılabilmemiz bizi keyiflendiriyor. Bir Kayserili olarak.
0: Tabii tabii, yani Kayseri az önce de bahsettim ya, hani o üretici, o girişimci, o icat yapan yapısı Kayseri'nin çok önemli. Ha belki tek sıkıntımız şu olabilir, o geleneksel sistemleri, evet, günümüz anlayışıyla değiştirmek. Hani böyle çok amiyane bir tabir ama kabuk kırmak belki. Evet. Bunun yanında günün gerekliliği teknoloji altyapısını oluşturmak. Bunlar çok önemli. Yoksa Kayseri'de bir girişimci ruh var zaten. Dedim ya, hani firmaları dolaşıyoruz. Bu ürün bu firmadan çıkmış diyebiliyoruz. Bu ürün Türkiye'de belki de tek üretici. Hani o know-how'u, o, evet, bilgi birikimi, o tecrübesi var. Burada belki biraz daha verimliliği arttırma, belki biraz daha o iç sistemleri diyeyim, o geleneksel sistemlerden biraz daha yenilikçi sistemlere geçtiği zaman zaten kendi kendine başka bir destek almadan bile sanayicimiz bunu çok kısa sürede değiştirecektir.
1: Mutlaka müdürüm, işte biz yıllardır mesleğin içerisindeyim, işte bir şirket kuruluşunda işte baba, çocuklar, daha ötesi varsa dede gibi, hep ondan gelir. Biraz da kurumsallaşamamamızın sebebi buydu yani. Biraz kendimizi aşıp kurumsallaşmaya doğru gidersek, herkesin görevi bilirse, yani üretimin kimin yapacağını, finansmanın kimde olacağı, işte son kararın kimde olacağını gerçekten bir iş bölümü yaparsak bilinçli bir şekilde, yani üretimde daha iyi oluruz. En yüksek seviyeye olursa Kayserimiz de yükselir bu değerde.
0: Muhakkak yükselecektir. İşte az önce bahsettiğimiz konu bu aslında. Geleneksel yapı. Allah razı olsun, yani birinci jenerasyonun birinci nesil.
1: Kesinlikle mutlaka.
0: Belki o yokluk içinde. Evet. Çünkü o zor şartlarda bir maceraya girmiş diyeyim. Üretim yapmış, belli bir noktaya getirmiş. Çok güzel işler yapmışlar. Bundan sonra artık büyüdükten sonra daha kurumsal bir yapıya geçme. Daha hani inovasyon diyoruz, evet, yenilikçi diyoruz, girişimcilik diyoruz. Belki artık bu yapıya geçerek zaten o kıymetli, o çok önemli bir hale gelmiş ürünü çok da ileri seviyelere getirebiliriz. Evet. Ki zaten bunun dediğim gibi altyapısı da var Kayseri'de. O girişimci ruh zaten bugünün değil, belki binlerce yıllık bir geçmişi var. Bu potansiyeli de en verimli şekilde değerlendireceğine inanıyorum.
1: Ben de şunu gördüm müdürüm. Bunların sizin sayenizde, sizin müdürlerin sayesinde ortaya çıkacağını gördüm ben bu programda. Gerçekten gidiyoruz dediniz, ziyaretlerde bulunuyoruz dediniz ve sıkıntıları ve aşabildiğimiz şeyleri yardımcı olabiliyorsunuz. Ben bundan gerçekten mutlu oldum.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Zamanımızın sonuna doğru geliyoruz müdür mü? Eğer eklemek istedikleriniz varsa onları da alalım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel, keyifli bir yayın oldu. Dinleyicilerimize, izleyicilere çok teşekkür ediyorum. Yani son bir cümle, bunu çok dile getirdim ama şu özellikle yıllık işletme cetvellerinin verilme süresi. Evet. Son gün 8 Mayıs Cuma günü. Herkese özellikle istirham ediyorum. Çünkü ceza kesmek istemiyoruz. Toplamda çok kısa 10-15 dakikalık bir konu, evet, aslında. 10-15 dakikada yapılabilecek bir konu tamamlayalım. Cezalık duruma karşı karşıya gelmeyelim. Çünkü 15 bin lira da ağır bir ceza. Kesinlikle. 15 bin 29 lira hatta. Temennim bu. Bunu en hızlı şekilde halledelim. Haricinde dediğim gibi çok güzel, verimli, keyifli bir yayın oldu. Çok teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ederiz.
0: Bizlere anlatma fırsatı, kendimizi tanıtma fırsatı verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim tekrardan.
1: Biz teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık müdürüm. Evet, 91.8 Radyo Radar dinleyici ve KSR'lere takipçilerimiz, haftaya farklı konularla, konuklarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem sona erdi. Yayın tekrarı. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
3: 7 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1099, 1. Haçlı Seferi'nde Haçlı ordusu Kudüs Kalesi önüne geldi ve Kudüs kuşatması başladı. 1494, dönemin deniz güçleri Portekiz ve İspanya Tordesillas Anlaşması'na vardı. 1557, Mimar Sinan tarafından inşa edilen Süleymaniye Camii açıldı. 1654, 14. Louis Fransa Kralı oldu. 1692, Jamaika'nın Port Royal kentinde deprem meydana geldi, 1600 kişi öldü. 1856, Dolmabahçe Sarayı kullanıma açıldı. 1866, Anadolu'da kurulan ilk demiryolu hattı olan İzmir-Aydın Demiryolu açıldı. 1893, Gandhi ilk sivil itaatsizlik ve pasif direniş eylemine başladı. 1914, Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanusu birbirine bağlayan Panama Kanalı gemileri açıldı. 1929, Vatikan bağımsız devlet oldu. 1942, Etimesgut fabrikasında yapılan ilk Türk uçağı havalandı. 1942, İkinci Dünya Savaşı'nda Midway Muharebesi, ABD'nin kesin zaferiyle resmen sona erdi. 1945, Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan tarafından imzalanan dörtlü takrir olarak anılan önerge CHP Meclis Grubu'na verildi. 1956, Demokrat Parti hükümetinin hazırladığı yeni basın kanunu TBMM'de kabul edildi. 1966, Ronald Reagan, Kaliforniya'nın 33. valisi oldu. 1967, İsrail birlikleri Kudüs'e girdi. 1981, İsrail savaş uçakları Irak'ın bir nükleer reaktörünü imha etti. 1996, hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'a verildi. 2001, Tony Blair başkanlığındaki İşçi Partisi İngiltere'deki seçimleri kazandı. 7 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
2: Tarihte bugün sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Orhan Gencebay 4 Ağustos 1944'te Samsun'da doğdu. Tatar olan ailesinin kökeni Kırım'a dayanmaktaydı. Müziğe 6 yaşında ailesi gibi Kırım göçmeni ve Ukrayna Konservatuarı mezunu, klasik Batı müzisyeni Emin Tarakçı'dan keman ve mandolin dersleri alarak başladı. 7 yaşında bağlama ve Türk halk müziği dersleriyle müzik eğitimine devam etti.

Sanatçı 10 yaşında ilk beste çalışması olan Kara Kaşlı Esmer'di Kim Bilir Kimi Sevdi isimli eseri yaptı. 13 yaşında Türk sanat müziği ve tambur eğitimi almaya başladı. Ortaokul ve lise yıllarında Samsun, Edirne ve İstanbul Musiki Cemiyetlerinde yaylı tambur, Türk Halk Müziği Cemiyetlerinde ise bağlama çaldı.

Gencebay, Samsun ve İstanbul'da halk evlerinin kuruculuğunu üstlendi. Kendi açtığı müzik dershanelerinde ise öğretmenlik yaptı. Çocukluk yıllarında en çok etkilendiği kişi zamanın bağlama üstadı Bayram Arıcı'ydı. Gencebay'a o yıllarda bu nedenle Küçük Bayram diyorlardı.

sevmemiştim kimseyi seni sevdiğim kadar. Çekmemiştim kimseden senden çektiğim kadar. Olur mu sevgi diye ızdıraba sarılmak? Bu yol mutluluk yolu, tek çaremiz.

0: İlk profesyonel bestesi ruhumda titreyen sonsuz bir alevsini 14 yaşında yapan Gencebay, 16 yaşından itibaren caz ve rock müziğiyle ilgilenmeye başladı. Batılı nefesli sazlardan oluşan orkestralarda tenor saksafon çaldı. Daha sonralarındaysa İstanbul'a gelerek Türkiye'nin ilk konservatuarı ve eski adı Darül Elhan olan İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girdi. Bir sürede icra heyetinde bulundu.
1: Ne olur bir yerden karşıma çıksın. Tepeden tırnağa sırsıklam oldum. İçim ürperiyor. Ya evde yoksa?

Sanatçı 64 yılında TRT Ankara Radyosu sınavına girdi ve yüksek başarıyla kazandı. Fakat sınavda usulsüzlük olduğu gerekçesiyle sınav iptal edilince müzik çalışmalarına ara vererek askerlik sebebiyle İstanbul'a gitti. Vatani görevini Heybeliada'da bahriyeli olarak sürdürdüğü yıllarda Merasim Bölüğü bandosunda saksafon çalmaya devam etti.

1966'da TRT İstanbul Radyosu sınavlarına giren Gencebay, bu sınavı da dereceyle kazandı. Aynı yıl Türkiye çapında yapılan bağlama çalma yarışmasında Arif Sağ ve Çinuçen Tanrı Korur'la birlikte derece aldı. TRT İstanbul Radyosu'nda 10 ay bağlama sanatçılığı yaptıktan sonra, kurumun müzikal anlayışının ilerlemeye elverişli ve özgür olmadığı gerekçesiyle 67 yılında kendi isteğiyle TRT'den ayrıldı. Bu yıllarda babasının işlerinin bozulması nedeniyle Samsun'a döndü.

Gencebay TRT'den ayrıldıktan sonra Arif Sağ ile birlikte 66-68 yılları arasında Muzaffer Akgün, Yıldız Tezcan, Gülden Karaböcek, Ahmet Sezgin, Şükran Ay, Sabahattin Akkiraz ve Nuri Sesi Güzel gibi birçok sanatçıya bağlama çaldı. Bu dönem içinde Kızılırmak Karakoyun, Ana, Kuyu gibi Türk filmlerinde de müzikal direktörlükte bulundu.

İstanbul'daki halk evlerinde Abdullah Nail Bayşu, İsmet Sıral, Burhan Tonguç, Erkin Koray, Ömer Faruk Tekbilek, Vedat Yıldırım Bora, Özer Şenay ve Neşet Ertaş gibi sanatçılarla sık sık bir araya gelip müzik yaparak gelecekte kendi ortaya koyacağı müziksel sentezin ilk meyvelerini verdi. Ağlıyorum Yana Yana, Gönül Bağları, Yıldız Akşamdan Doğarsın, Neredesin Leyla'm gibi türkü plakları çıkardı. Sevemedim Kara Gözlüm, Sabır Taşı ve Koca Dünya gibi besteleri çeşitli sanatçılar tarafından okunmaya, sanat dünyasında adı besteci ve bağlama virtüözü olarak duyulmaya başladı.

Sanatçı türkü plaklarından sonra 68 yılında ilk serbest çalışmalar plağı olan Sensiz Bahar Geçmiyor, Başa Gelen Çekilirmiş plağını çıkardı. Bundan sonra Topkapı Plak ve İstanbul Plak'tan seri olarak plaklar çıkarmaya devam etti.

69 yılına gelindiğinde ise kendisinin bu yeni çalışmalarını seslendirmesi için aşırı ısrarlar vardı. Onun aynı zamanda yorumcu olmasını da istiyorlardı. Kendisi bunu her ne kadar istemese de Moda Park sahibi Mahmut Tezcan'la bir tavla oyununda kaybetmesi üzerine verdiği sözü yerine getirmek için ilk defa yorumcu olarak Başa Gelen Çekilirmiş, Sensiz Bahar Geçmiyor isimli eserlerin 45'liğini yaptı.

Sanatçı yine 69 yılında çıkardığı Bir Teselli Ver, Yorgun Gözler 45'li ile Türkiye çapında ün kazandı. Bestekar ve enstrümanist kimliğinin yanı sıra yorumcu kimliğiyle de ön plana çıkmaya başladı. Ben eski halime daha mesuttum, hor görme garibi, severek ayrılalım, ümit şarkısı ve sevenler olmaz gibi plaklara ise bu yıllarda imza attı.

Gencebay 71 yılındaysa İstanbul Plak'a ortak oldu. 72 yılında Yaşar Kekabay ile birlikte Kervan Plak şirketini kurdular. Kervan Plak, Türkiye'nin ilk yerli sermayeli plak şirketiydi. Bünyesinde Erkin Koray, Ajda Pekkan, Muazzez Abacı, Mustafa Sağ Yaşar, Ahmet Özsan, Kamuran Akkor, Semiha Yankı, Samime Sanay, Neşe Karaböcek, Bedia Aktürk, Nil Burak, Ziya Taşkent, Semiramis Pekkan, Ferdi Özbeğen, Sezen Aksu ve Gönül Yazar gibi starları bulunduruyordu. Kervan Plak, o dönemin en güçlü plak şirketlerinden biri.

Gencebay bugüne kadar 35 filmde başrol oynadı. 90'a yakın filmde de müzik direktörlüğü yaptı. 1000'den fazla bestesi bulunan Gencebay, bunların 300'e yakınını kendi seslendirdi.

Gencebay'ın yaptığı çalışmalara TRT Denetleme Kurulu'nca arabesk dendiyse de Gencebay bu değerlendirmeyi yanlıştır ve eksiktir diyerek kabul etmedi. Gencebay'a 33. Türkiye Hükümeti'nde Kültür Bakanlığı'nın tavsiyesiyle verilmeye başlanan devlet sanatçısı unvanı 1998'de layık görüldü.

Yasal olarak 67 milyon civarı plak ve kaset tirajı olan Orhan Gencebay'ın korsan üretimlerin yasal üretimlerden iki kat daha fazla olduğu düşünülürse, yasal olmayan üretimlerle birlikte 200 milyon civarı tirajı olduğu tahmin edilmektedir.

Gencebay 29 Kasım 2009 tarihinde Milliyet Gazetesi'nden Olcay Ünal Sert'e verdiği röportajda "Batsın bu dünya Türkiye'nin ağıtıdır. Şu bir gerçek. 70'li yıllar çok kötü yıllardı. Günde 100-150 kişi öldürülüyordu. İşte 75'te böyle bir Türkiye'de yaptım Batsın bu dünyayı. O Türkiye'nin ağıtıdır. Ağlanacak parçasıdır." demiştir. 17 Eylül 2012'de Orhan Gencebay'a saygı için yayımlanan Orhan Gencebay'la Bir Ömür albümünde Türkiye'nin önde gelen sanatçıları yer alarak Gencebay'ın bestelerini seslendirmişlerdir.

Gencebay 66 yılında Beyaz Kelebekler grubunun o dönem solisti olan ses sanatçısı Azize Atalay ile evlendi. Çiftin bu evliliklerinden 1970 yılında Altan ismini verdikleri bir oğlu dünyaya geldi. Çift evliliklerini 77 yılında sonlandırdı. Gencebay ikinci evliliğini 78 yılında Sevim Emre ile yaptı. Çiftin bu evliliğinden 81 yılında Gökhan ismini verdikleri de bir oğlu dünyaya geldi.

91.8 Radyo Radar'daydık. Bugün programımızda Orhan Baba'yı konuk ettik. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçıyla karşınızda olmak üzere. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la dönüş sona erdi.
1: Siyasetin kalbi burada atıyor. Gündemin perde arkasını, kritik gelişmeleri ve yorumları ekranlarınıza taşıyoruz. Siyasi Gündem, Duygu Sarıncan'ın sunumuyla her pazartesi saat 11'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte Bugün başlıyor.
0: 7 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1099, 1. Haçlı Seferi'nde Haçlı ordusu Kudüs Kalesi önüne geldi ve Kudüs kuşatması başladı. 1494, dönemin deniz güçleri Portekiz ve İspanya Tordesillas Anlaşması'na vardı. 1557, Mimar Sinan tarafından inşa edilen Süleymaniye Camii açıldı. 1654, 14. Louis Fransa Kralı oldu. 1692, Jamaika'nın Port Royal kentinde deprem meydana geldi, 1600 kişi öldü. 1856, Dolmabahçe Sarayı kullanıma açıldı. 1866, Anadolu'da kurulan ilk demiryolu hattı olan İzmir-Aydın Demiryolu açıldı. 1893, Gandhi ilk sivil itaatsizlik ve pasif direniş eylemine başladı. 1914, Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanusu birbirine bağlayan Panama Kanalı gemileri açıldı. 1929, Vatikan bağımsız devlet oldu. 1942, Etimeskut fabrikasında yapılan ilk Türk uçağı havalandı. 1942, İkinci Dünya Savaşı'nda Midway Muharebesi, ABD'nin kesin zaferiyle resmen sona erdi. 1945, Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan tarafından imzalanan dörtlü takrir olarak anılan önerge CHP Meclis Grubu'na verildi. 1956, Demokrat Parti hükümetinin hazırladığı yeni basın kanunu TBMM'de kabul edildi. 1966, Ronald Reagan, Kaliforniya'nın 33. valisi oldu. 1967, İsrail birlikleri Kudüs'e girdi. 1981, İsrail savaş uçakları Irak'ın bir nükleer reaktörünü imha etti. 1996, hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'a verildi. 2001, Tony Blair başkanlığındaki İşçi Partisi İngiltere'deki seçimleri kazandı. 7 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
1: Tarihte bugün sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Nasıl Başardım başlıyor.
1: Çünkü hayat hiçbir şekilde altın tepside sunmadı onların önüne hiçbir şeyi. Zorluklarla geldiler, mücadelelerle geldiler. Bir kadın değişirse bir hayat değişir ama kadınlar birlikte değişirse dünya değişir.
2: Nasıl Başardım'dan herkese merhabalar. Genel olarak işletmeleri konuk ediyoruz ama yine çok güzel, çok özel bir yerdeyiz ve sizlerle tanıştırmaktan keyif duyacağım. Kayseri'de faaliyet gösteren Değer Katan Girişimci Kadınlar Derneği'ndeyiz. Yanımızda başkanımız Özlem Güneş var. Burada kadınlarımızı konuşacağız, kadınlarımızın başarılarını konuşacağız. Evet. Aslında bu başarı taşmış ve bir dernek çatısı altında da buluşmuş. Girişimci kadınların üye olduğu Değer Katan Kadınlar Derneği'ndeyiz. Ama önce sizi tanımak isteriz. Özlem Güneş kimdir?
1: Ben Özlem Güneş, Kayserliyim. Evli ve iki çocuk annesiyim. İletişim, radyo, televizyon programcılığı mezunuyum. Aynı zamanda mobilya üretimi yapıyoruz. Eşimle birlikte mobilya üretiminde aktif bir şekilde rol alıyoruz. Değer Katan Girişimci Kadınlar Derneği kurucu başkanıyım. Derneğimiz Sayın Valimizin talimatıyla kurulmuş bir dernek. Kayseri'de kendi işlerinde uzman kadınlardan oluşan, hepsi birbirinden değerli üyelerimizle birlikte yürüttüğümüz bir derneğimiz var.
2: Aslında isminden de anlaşılıyor, öyle değil mi? Değer evet. Katan Girişimci Kadınlar Derneği. Buradaki üyelerimizin hepsi girişimci. Şu anda aktif bir şekilde iş hayatının içerisinde rol alan kadınlardan oluşuyor. Bu kısmı ayrıca keyifli. Ve tabii ki birçok faaliyette de bulunuyorsunuz. Sadece üreten ve girişimci kadınlar olmasıyla ön plana çıkmıyor. Farklı faaliyetlerde de bulunan bir dernekten bahsediyoruz. O zaman şöyle yapalım. İlk olarak bu dernek fikri nasıl ve nerede oluştu? Nasıl başladı? Bunu dinleyelim.
1: Derneğimiz zaten biz bir kadın topluluğuyduk. Sayın Valimizi ziyaretimiz esnasında valimizin dernek olma talimatı vermesiyle oluştu ve kuruldu. Biz Kayseri'de farklı bir derneğiz aslında. Çünkü biz dernekçiliği derneği kurduktan sonra öğrendik. Ve bu anlamda hiçbir parti bağlantısı olmayan, herhangi bir yerin alt kolu ya da kuruluşu olmayan bir derneğiz. Başkan yardımcımız Aynur Hanım var. O da her zaman der ki gönüllülük teklif edilemez. Gönüllülük esaslı bir iş yaptığımız için bu gönüllülük hırkasını bizimle birlikte giyecek kişilerle birlikte yol alıyoruz ve gönüllülüğün de teklif edilemeyeceğine inanıyoruz ve biz üyelik teklifinde bulunmuyoruz. Bu bazen yanlış anlaşılabiliyor aslında çünkü dernekler için bu çok normal üyelik teklif etmek ve üye toplamak için faaliyetler yapmak. Biz böyle bir dernek değiliz. Bu da tamamen biraz önce bahsettiğim gönüllülüğün teklif edilememesiyle alakalı ama derneğimizin kapısı bütün kadınlarımıza açık. Bu anlamda da Kayseri'nin güvenini kazanmış bir derneğiz. 1000'e yakın başvurumuz var derneğimiz içerisinde. Hepsine çok teşekkür ediyoruz bize olan güvenlerinden dolayı. Ve bu anlamda da yine valimizin talimatıyla olan birçok projeye de Kayseri'de imza atmış bir derneğiz. Bunlardan bir tanesi Gevher Nesibe programımızdı. Kayseri'de yaptığımız bu program içerisinde bazı ilklere imza attık aslında. Şu an yapay zeka hepimizin en yakın arkadaşı ama o dönemde yapay zekayı Kayseri'de kullanan ve aktif bir şekilde görüntü üreten ilk programı yapan kişiler bizdik dernek olarak. Ve aslında şu var, biraz önce gönüllülükten bahsettim ya, bu tam o anlamıyla bir gönüllülük. Çünkü hiç kimse işinde uzman değil. Bunu yaparken kimse profesyonel değil. Çünkü herkesin zaten uzman olduğu bir mesleği, işi var. Onun yanı sıra biz dernek işlerimizi yürütüyoruz. Burada yönetmeninden tutun ki işte oyuncularına kadar. Valimizin bizden istediği aslında bir konferanstı ama konferansın adı bile artık sıkıcı gelmeye başlıyor biliyorsunuz. En son Anadolu Ateşi'nden dans gösterisi, biraz müzik dinletisi, küçük tiyatral kısımları gibi birçok şeye değindiğimiz bir programdı. Ve birçok kişinin gözyaşları içerisinde kalktığı bir program oldu. Biz Gevher Nesibe'nin Kayseri'de yaşadığımız halde hikayesinin böyle olduğunu bilmiyorduk dediler. Sonra yine bu programımı Develi'de de gerçekleştirdik. gerçekleştirdik. Oradaki kadınlara da yine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bu programı yine yaptık. Bunun yanı sıra da farklı faaliyetlerimizle de hep devam ettik. 3 yıl içerisinde çok aktiftik. Her zaman sahadaydık. Yani gözümüzü her sabah şöyle açıyoruz aslında. Bugün ne yapabiliriz diye. Ve bu anlamda da hiç kimse tek başına hiçbir şey yapamaz. Yol arkadaşınız ilk başta çok önemlidir. Yola çıktığınız insanlar çok önemlidir. Bizim bir araya geldiğimizde kahvaltı gibi görünen ya da işte bir yemek organizasyonuymuş gibi görünen şeylerimizde dahi arka tarafta çok büyük işbirlikleri oluyor ve iş bağlantıları oluyor. Orası herkes için bir network ortamı oluyor. Üyelerimiz arasında çok güzel işbirlikleri oldu bugüne kadar ve ortaklıklar oldu, ortak yaptıkları projeler oldu, birbirlerine iş paslamaları oldu. Yine dergimizden bahsettik. Kayseri'ye kalıcı bir iz bırakmak istedik. Değer Katan dergiyi çıkarttık. Dergimizi yapan, grafik tasarımını yapan Sena Patır aslında iç mimar ve bu işten daha önce dergi tecrübesi olmayan birisi. Editörlüğünü de yine başkan yardımcımız Aynur Tokgöz üstlendi dergimizin. Ve yazarlarımız da dernek üyelerimizden oluşuyor. Dernek üyelerimiz kendi uzmanlığı konusunda yazıyor. Çok güzel, çok keyifli. Herkesin böyle kendine dair bir bölüm bulabileceği lifestyle bir dergi çıkarttık.
2: Aslında ben amaçlarını soracaktım. Yani evet. Ne amaçlamıştınız derneği kurarken diye soracaktım ama sanki bu anlattık

0: Evet. Günümüzde artık sosyal medya çağında yaşıyoruz. Aktif olmazsanız, görünür olmazsanız maalesef işletmeleriniz çok geri planda kalıyor. Onların aktifliği konusunda da yine değerli sohbetler programımız var bizim de. Hı hı. Sunuculuğunu Gülşen Eraslan'ın üstlendiği. Orada da yine bu değerli kadınlarımızı tanıtmak amacıyla ve işlerini tanıtmak amacıyla çekimlerimiz oluyor ve yine dediğim gibi dergi içerisinde de zaten üyelerimiz kendi uzmanlık alanları ile ilgili yazılar yazıyorlar. Kayseri ili ve ilçelerini tanıtmak da bizim dernek amaçlarımız içerisinde yer alıyor. Dikkatinizi çektim bilmiyorum ama 70'ler evet, projemiz evet. Vardı.
1: Çok hoş, çok hoş. Evet. İzledim. Gerçekten böyle her detayı düşünülmüş. Projenin sonunda piknik yapıyor olmanız da ayrıca o döneme atıfta bulunmuş. Çok güzel bir çalışma olmuş. Ellerinize sağlık.
0: Teşekkür ederiz. Yine Klasik Otomobilciler Derneği ile işbirliği içerisinde yaptığımız bir projeydi bu da. GESİ'yi tanıtmak amaçlı çektik ve herkes çekimlerin nerede yapıldığını çok merak etti. Neresiydi? Neredeydiniz? O piknik nerede yapıldı?
1: Peki bundan sonrası için dernek neleri hedefliyor onları da öğrenelim.
0: Aslında çok fazla hedefimiz var. Artık hedefimiz Kayseri dışına açılmak, tüm Türkiye'ye ve yurt dışına açılmak. Bu anlamda da projelerimizi geliştiriyoruz. Hepsi sürpriz olsun. Önümüzde bir projemiz var çünkü bu anlamda gerçekleştireceğimiz. İnşallah hepsini sırayla önce Kayseri'de kendimizi ifade ettik. Şimdi sıra şehir dışı ve yurt dışında. İlham olmak bizim dernek amaçlarımız içerisinde yer alıyor. Biz yaptığımız projeler kapsamında ilham olduğumuzu hep görüyoruz. Çünkü ilki biz yapıyoruz, sonrasında bu yaptığımız işler yine yapılmaya devam ediliyor. Bu bizi çok gururlandırıyor gerçekten. Bunu iftar yemeklerimiz de dahil, ilk verenle alanı yan yana getiren Kayseri'de yine bizdik. Öğrencilerimizle birlikte aynı sofrada oturup verenle alanın bir araya geldiği, bu sene de yine zihinsel engelli çocuklarımızla beraber Ziçev'le ve Yetimler Gülsün Derneği ile birlikte bir iftar programımız oldu. Aynı şekilde biz birçok kişiye ve birçok girişimciye örnek olduğumuzu düşünüyoruz. Zaten bizim derneğimiz bünyesindeki bütün kadınlar girişimciler için en güzel örnekler. Çünkü hayat hiçbir şekilde altın tepside sunmadı onların önüne hiçbir şeyi. Zorluklarla geldiler, mücadelelerle geldiler. O yüzden derneğimizin logosu da Anka Kuşu aslında. Kadınlara benzetiyoruz biz Anka Kuşu'nu ve hayatta her şey olabilir, başımıza her şey gelebilir ama yine de bu dik duruşumuzu kaybetmememiz gerekiyor. Gençlerimize de bu anlamda örnek olacağını düşünüyorum. Bütün üyelerimizin. Yine girişimcilikte de hepsine zaten ilham olan hem seminerler hem de paneller düzenliyoruz.
1: Yani pes etmeden, küllerinden yeniden doğabilir kadınlar.
0: Kesinlikle öyle. Öyle de olmalı. Bu da gençlerimize en büyük örnek olmalı. Çünkü gençlerimiz umutsuzluğa kapıldığı zaman onları kaybedeceğiz.
1: Evet, ne kadar güzel özetlediniz. Aslında biraz da kadını anlatmış oldunuz. Geçmişten bu yana her zaman ama belki sorumluluğu biraz daha ağırdı kadınların ama hep üstesinden geldiler ve başarı öykülerini her zaman dinliyoruz. İşte Anka Kuşu'ndan örnek verdiniz. Bir şekilde tekrar toparlanıp küllerinden yeniden doğmayı kadınlar her zaman başarırlar. Çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız için. Çok güzel, çok keyifli bir sohbetti. Umarım izleyicilerimiz de aynı keyfi almışlardır. Özlem Güneş bizimle birlikteydi. Değer Katan Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı. Çok sağ olun.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sağ olun.
0: Bir kadın değişirse bir hayat değişir ama kadınlar birlikte değişirse dünya değişir diyoruz.
1: Çok doğru. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık efendim. Nasıl başardımdan şimdilik bu kadar. Haftaya yepyeni bir hikaye ile karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: nasıl başardım sona erdi.
1: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
2: Trafikte bir yanlış tüm doğruları götürür.
3: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Beste ve Güfte programımızla bugün de karşınızdayız. Önemli Türk sanat müziği solistlerimizi, bestekarlarımızı ağırladığımız programımızda yine sanatçılarımızın hayatını ve bestelerini birlikte dinleyeceğiz. Bugün ilk sanatçımız büyük bestekar Yesari Asım Arsoy olacak. Yalnız hemen belirtelim ki sanatçımızın eserleri kendi seslendirdiği yıllarda plak ses kalitesi düşük olduğu için onun eserlerini çeşitli sanatçılardan birlikte dinleyeceğiz.

Sanatçı Konya'dan göç edip Drama'ya yerleşen bir ailenin çocuğu olarak orada 6 Ağustos 1896'da doğdu. Babası Bergofçalı Ömer Lütfi Efendi, annesi Zübeyde Hanım'ın 8. çocuğundan 6.'sı. Ağabeylerinden Remzi Arsoy'un oğlu, sinema oyuncusu Göksel Arsoy. Babasının dedesi Şeyh Ömer Efendi, sol eliyle yazan tanınmış bir hattattı. Asım ve ablası da sol ellerini kullandıkları için Yesari, yani Solak adını aldılar.

Asım Aksoy 1905'te Nazifi Mektebi'nden, daha sonra 1908'de Beykonar Üçliyesi'nden ve 1910 yılında da Yeni İdadiye'ye başlayarak oradan mezun oldu. Balkan Harbi sırasında 1912'de ailesiyle birlikte düşman işgaline uğrayan topraklardan göç ederek Adapazarı'na yerleşti. İlk müzik derslerini de Adapazarı'nda aldı. Önce bağlama, sonra ut çalıştı. Okuldaki hocalarından ve komşu müzisyenlerden eski eserleri öğrenerek kendini geliştirdi. Dindar babasının çok isteğine rağmen hafız olmak istemedi, ancak zaman zaman camilerde ezan okudu.

Sanatçı 1920'de Antalya'daki bir gemi acentesinde çalışmaya başlayarak iş hayatına atıldı. Daha sonra İstanbul ve İzmit'te değişik işlerde çalıştı. İzmit'te yaşarken Fehmi Tokay ve Zeki Arif Ataergin'den yardımlar gördü. Müzik çevrelerine girerek çok sayıda müzisyenle tanışma ve çalışma fırsatı buldu. 1930'larda beste yapmaya başlayan Ersoy, güftelerini de genellikle kendi yazdı. Yarın.

Sanatçı çeşitli işlerde çalışmasının ardından 1931'de ilk 3 eserini yaklaşık aynı zaman diliminde besteledi. Daha sonra ilham eseri olan ve bir dönemde Türkiye'yi sarsacak eserlerini peş peşe bestelemeye başladı. 1931 yılında Kolombiya Plak'la yapmış olduğu sözleşme sonucu şarkıları plağa okunmaya başladı. Önceleri anne tarafından gelen Büyük Türkoğulları lakabı nedeniyle plaklara adı Mustafa Asım Türkoğlu olarak geçti. Daha sonra soyadı kanunu çıkınca Arsoy soyadını aldı. Lakabı olan Yesari de nüfusa geçti.

Sanatçı 1938'de Romanya, Bükreş'e gitti. Özellikle çağın ve Batı müziği hakkında bilgilerini geliştirmek için uzun süre kaldı ve çalışmalar yaptı. Daha sonrasında Türkiye'ye döndüğünde 1949 yılında Fatih Millet Kütüphanesi'nde tanıştığı Zehra Altuğ ile evlendi. Özellikle sanat hayatında kısırlaşma ve bazı nedenlerden dolayı 1954 yılında çift boşandı. Yesari Asım Arsoy'un aslında Zehra Hanım'dan önce evlenmek istediği, ancak abisinin Yahudi olduğu için izin vermediği ve abisinin ölümüyle birlikte vasiyetinde izin vermesiyle sanatçı gençlik döneminden beri aşık olduğu Suzan Arsoy'la 1977 yılında 81 yaşında evlendi.

1954 yılında kısa süre İstanbul Radyosu'nda da çalışmaya başlayan bestecinin günümüze ulaşan eserleri yaklaşık 250 adettir. 1992 yılında hayata veda eden bestekarın unutulan ya da gün ışığına çıkmayan çok sayıda eserinin olduğu tahmin edilmektedir. Sanatçının mezarı Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunmaktadır.

Şimdiki sanatçımız Yaşar Özel. 1934 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Özel, öğrenim yaşamına burada başladı. Bu dönemde müziğe olan ilgisini fark etti, fakat olanakların kısıtlı olması nedeniyle eğitimini sürdürmek için Ankara'ya gitti. İlk özel müzik derslerini Ankara'da Fahri Kopuz ve Vedia Tunç Çekiç'ten aldı.

0: avuçlarımda hala sıcaklığım var inan. Unuttum dese dilim, yalan, billahi yalan. Hasretindir içimde hep alev alev yanan. Unuttum dese dilim, yalan, billahi yalan.
1: Avuçlarımda Sanatçı 1957'nin Ağustos ayında düzenlenen iki ayrı yarışmada üst üste finale kaldı ve Ses Kralı unvanıyla anılmaya başlandı. 1959 yılında stajyerlik sınavını başarıyla geçerek Ankara Radyosu'na girdi. Okul niteliği olan ve pek çok ses sanatçısını yetiştiren Ankara Radyosu'nda 4 yıl görev yaptı. Bu dönemde içlerinde Saadet İkisus'un da yer aldığı ünlü hocalardan da ders aldı. İlk özel gazine programlarına Ankara'da başlayan Özel, 1970 yılında İstanbul Radyosu'na geçti. İstanbul'a gelişiyle birlikte albüm çalışmalarına da başladı. 1980 yılında İstanbul Radyosu'ndan emekli oldu ama müzikal çalışmalarına radyo ve televizyonlardaki solo konserleriyle devam etti.

Yaşar Özel, müziğinin yanı sıra güzel sanatlar ve tiyatro eğitimi de aldı. Sanatının yanında sporla da ilgilendi ve atletizminde Türkiye birincilikleri kazandı. 200'e aşkın albümü bulunan Özel'in 1970'li yıllarda Fransız bir müzik yapımcısıyla birlikte İstanbul'da kaydettiği uzun çalar Fransa'da yayımlandı. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, Avustralya, Pakistan, Afganistan ve Irak gibi pek çok ülkede düzenlenen konser ve turnelere de katıldı. Evli ve biri kız, diğeri erkek olmak üzere iki çocuk babası olan Yaşar Özel, 16 Nisan 2019'da İstanbul'da 84 yaşında hayatını kaybetti.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.
1: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
2: ...91.8'den herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde stand-up gösterileri, festivaller ve konserler sizleri bekliyor. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'deki konserlerde rock müziğinin güçlü sesi Zakkum, dillerden düşmeyen şarkıları ve muhteşem sahne enerjisiyle kulaklarımızın pasına silmeye geliyor. Bunun yanı sıra özgün yorumları ve içimize işleyen türküleriyle Grup Aptal da yine Kayseri'de sevenleriyle buluşacak. Bu haftanın tiyatro oyunlarında hem güldürecek hem de düşündürecek şahane bir oyun olan Bizden Biri, gizemli atmosferi ve merak uyandıran kurgusuyla tiyatro severleri derinden etkileyecek Gece O Kadar Kirliydi Ki İkisi de Kayboldular oyunu, farklı hayatların, duyguların ve seslerin aynı sahnede muhteşem bir ahenkle yankılanacağı Çoklu Sesler Yankısı, edebiyat tarihinin en güçlü karakterleri Shakespeare'in insanları da bu hafta sizlerle birlikte olacak. Hayatı dair eğlenceli tespitleri ve yüksek enerjisiyle anlatan adam da Kayseri'ye geliyor. Ayrıca bu hafta sürdürülebilirlik, doğa bilinci ve eğlencenin bir arada olduğu Yeşil Kampüs Festivali de sizleri bekliyor. Alanında uzman isimlerle Türk Medeni Kanunu'nun 100. yılı sempozyumu da yine Kayseri'de olacak. Bu hafta vizyona giren filmlerde korku türünde Backrooms filmi sizleri bekliyor. Keyifli seyirler dilerim. Radyo Radar'da haftanın etkinliklerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle hoşçakalın.
1: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Nasıl Başardım başlıyor.
1: İstek en büyük başarmanın ilk sebebi diyebilirim bu noktada. Hedefim daha çok büyüyerek daha çok kişiye, toplumun en belki en arka halkasına bile dokunabilmek.

0: Nasıl Başardım'dan herkese merhabalar. Yine çok değerli bir ismi yayınımızda konuk ediyoruz. Betül Cerit Şahin, kendisi uzman klinik psikolog. Aynı zamanda da Sarı Psikoloji'nin şube yöneticisi. Öncelikle kendisini tanımak isteriz. Merhabalar Betül.
1: Merhabalar, öncelikle teşekkür ederim. Ben klinik psikolog Betül Cerit Şahin. Sarı Psikoloji şube yöneticisiyim, evliyim. Alanım klinik psikoloji. Yetişkin ve çiftlerle çalışıyorum burada. Psikoloji mezunuyum ve aslında kendi tercihim ve isteğim üzerine de klinik psikoloji üzerine yüksek lisans yaptım. Yaklaşık 8 yıldır da bu alanda çalışıyorum.
0: Tabii sürecinizi merak ediyoruz. Programımızın ismi Nasıl Başardım? Evet. Nasıl başardığınızı sormak istiyoruz. İlk olarak eğitim hayatınızla başlayabilir miyiz?
1: Aslında eğitim hayatım benim her zaman psikoloji istediğim bir alandı. Psikolojiyi kazandıktan sonra alanda aslında okurken şunu fark ettim. Sadece temel bir bilginin yetmeyeceği, bu alanda aslında dokunmanız ve nefes almanız gerektiğini anladım ve 3. sınıfta staj yapmaya başladım. Burası da aslında benim ilk staj yerim. Yıllardır da buradayım. Stajımla başladığım yerde aslında mezun olduktan sonra psikolog olarak çalışmaya başladım. Daha sonra klinik psikolog olarak yüksek lisanstan sonra eğitim koordinatörlüğü ve şube yöneticiliği görevlerimi de devam ediyorum şu anda. Aslında en önemli şey sanırım buraya başlamam da stajımdı. Staj yapmaya başlamamdı. Bu isteğim üzerine insanların hayatını gözlemlemek, insanları dinlemek, anlamakla yola çıktık aslında. Sanırım bu istek en büyük başarmanın en büyük ilk sebebi diyebilirim bu noktada.
0: Yöneticiliğe giden yolda tabii ki aynı zamanda aktif olarak yöneticiliğe artı olarak mesleğinizi de devam ettiriyorsunuz. Evet. Peki bu mesleği neden seçtiniz?
1: Bu mesleği aslında seçmemde herkesin bir hayat öyküsünde bir bence küçük bir alan vardır. Benim de aslında öyle oldu. İnsanları dinlemek ve anlamak aslında bu meslekten önce de benim bir özelliğimdi diyebilirim. Biraz anaç biriyim. Bunu da aslında hep şunu gördüm. Meslek hayatını istemeyerek yapan kişiler ya da mesleğini yapmakta zorlanan kişiler. Ben de bunu seçerken ömrüm boyunca aslında yapabileceğimi ve

0: bazen sizlerin de aslında iyi olmadığı ya da yorulduğu zamanlar olabiliyor ama meslek buna izin vermiyor. Bu anlamda her gün yeniden güne başlayarak, her sorunu bugün burada bırakarak aslında devam ediyoruz. Yöneticilik aslında çok daha ayrı ikinci bir alan bu noktada. Çünkü birlikte yol aldığınız arkadaşlarınızla sürekli vaka paylaşımları yapmanız, yönlendirmeniz ve staj sürecini kendim gibi başlattığım birçok aslında öğrencim var. Onlara da burada birçok iş imkanı veriyoruz. Burada aslında alanlarda gözlemler yapabiliyorlar. Çocuk ergen alanında, yetişkin alanında, çift alanında ve aynı zamanda eğitimler veren de bir kurumuz bu anlamda. Hem staj yaparken eğitimlerini tamamlıyorlar, hem burada birçok aslında vakayı görebiliyorlar, gözlem yapabiliyorlar. Yöneticilik ve aslında mesleği ikisini aynı anda yürütmek zor bir alan benim için. Ama seviyorum. Bana ikisinin de iyi geldiğini düşünüyorum. Yöneticilik biraz ruhumda var sanırım bu noktada. İkisi aslında çok ince bir çizgi. Bu ince çizgilerini birbirine karıştırmadan ilerletmeye çalışıyorum.
1: Peki hangi alanda hizmetler veriliyor burada? Tedaviler hangileri?
0: Aslında burada bir yaş kısıtlaması yok. Bebeklerden başlayan bir süreç var burada. Oyun terapisi desteğiyle başlanan. Çocuk ergen olarak ilerliyor buradaki süreç. Sınav süreçlerinde destek verebiliyoruz ya da yeni evlenen çiftlere çift terapisi verebiliyoruz ya da bireysel terapi verebiliyoruz bu anlamda. Aile danışmanlığı desteği de verebiliyoruz. Zeka testleri, eğitimler gibi birçok alanda ilerliyor aslında. Biraz geniş bir alandayız bu noktada. Her alanında belli uzmanları var. Yani bu alanda çalışan uzmanlarımız var bu noktada. Bir alanda çalışan bir alanda çalışamıyor aslında bu noktada. Toplumun her kesimine hitap etmeye çalışıyoruz.
1: Peki mesleğinizi yaparken zorlandığınız ve keyif aldığınız alanları da merak ettim.
0: Zorlandığım aslında biraz önce bahsettiğim gibi iyi olma zorundalığı etiketi aslında. Bu biraz insanı zorlayan bir şey. En çok zorlandığım ilk sanırım seansa başladığım zamandı. Hayat hikayesi beni çok etkileyen bir kişinin yardım isteğiydi aslında. Terapinin bazı etiklerinden dolayı yardım kısıtlı tabii ki. Yani bu odada görüştüğünüz kadar aslında onların hayatına diğer anlamda dokunamıyorsunuz. İlk o anlamda çok zorlandım. Yani bazı şeyler kısıtlı aslında. Dokunabildiğiniz şeyler. Ve ister istemez bir yansıma yaşıyorsunuz. O hayat öykülerinden etkilenebiliyorsunuz aslında. Mesleğin sanırım en zor yanı burası. Ama en keyifli kısmı da onlara dokunabilmek. Onların ilk buraya geldiği zamanla terapinin son noktasındaki değişimlerine şahit olabilmek. Yani bu aslında çok büyük bir manevi anlam taşıyor benim için. En sevdiğim yanı da sanırım bu. Onların bir teşekkürü, bir içten gülümsemesi, iyi olmaları da sanırım benim şifa kaynağım onlar. Beni iyi yapan şey sanırım danışanlarımın buradan mutlu ayrılmaları, terapi hedeflerine ulaşmaları diyebilirim bu anlamda.
1: Zaten mesleğinizi seçerken mutlu olacağım ve ömür boyu ben bu işi yapabilirim düşüncesiyle seçtiğinizi söylemiştiniz.
0: Evet.
1: Herhalde bu kısımda ayrıca motive ediyor olması
0: Tabii
1: lazım.
0: Tabii ki bazen zorlayabiliyor. Bazen işte bir duraklama yaşayabiliyorsunuz, bir nefes almanız gerekebiliyor ama meslekte sanırım en hızlı bunu öğreniyoruz. Çok hızlı bir duraklama ve çok hızlı bir şekilde yarın yeniden yoğun bir tempoyla devam edebilmek aslında. Çünkü bunun sorumluluğu çok büyük bir sorumluluk. İnsan hayatlarının, dokunmanın sorumluluğu çok büyük bir sorumluluk olduğu için küçük nefes almalar, hızlıca tekrar dönmeler diyebilir.
1: Peki Kayseri'deyiz. Kayseri'de yaşıyoruz.
0: Evet.
1: Siz de çift terapisi yapıyorsunuz. Nelerle karşılaşıyorsunuz? En büyük problem Kayseri'de çiftler arasında ne?
0: Aslında Kayseri'deki en büyük problem sanırım toplumsal baskı bu anlamda. Evlenmeden önce başlayan bu durumun evlilik hayatıyla birlikte uzun yıllar devam ettiğini gözlemliyoruz. Ben o yüzden evlenecek bütün çiftlere evlenmeden önce hem bireysel terapi hem de çift terapisi desteği öneriyorum. Çünkü sınırlarımızı korumak biraz iç içe geçmiş bir toplumuz ve bu noktada sınırlarımızı korumanın öneminin çok büyük olduğunu düşünüyorum. Ve genellikle de çiftler bu anlamda sınırlarını koruyamadığı için bireysel çok fazla sorun yaşıyorlar.
1: Yani çift de olunsa belli sınırlar olması gerekiyor.
0: Evet.
1: Bu sınırlar olmadığı zaman daha büyük sorunlarla karşılaşıyoruz.
0: Yani hepimiz Kayseri'de yaşadığımız için az çok aile öykülerine ortak bulabiliyoruz bu noktada. Aileleri biraz daha sanırım ilişkiden arkada tutabilmek sanırım. Yani evliliği önce tutabilmek çok önemli. Toplum da buna çok müsaade etmeyen bir toplum aslında. Bir yan çok müsait edebiliyor ama bir taraftan da bu sınırı korumadığımızda çok büyük sorunların içerisine girebiliyor çiftler.
1: Yani erkeğin annesi babası ya da kızın annesi babası. Bir taraftan da istatistikler ailelerin daha çekirdek yapıya dönüştüğünü söylüyor ama demek ki Kayseri'de bu hala ailelerin müdahalesi çok fazla.
0: Yoğun bir şekilde devam ediyor.
1: Peki hedefleriniz ne?

0: nelerdir? İleride neler planlıyorsunuz mesleğiniz ve kliniğiniz adına?
1: Bu sağlıklı tempoda devam edebilmek aslında. Herkese tekrardan yani aynı şekilde dokunabilmek, devam ettirebilmek bunu çok önemli diye düşünüyorum. Ve psikoloji alanı sürekli kendinizi geliştirmeniz gereken bir alan. Ben oldum dememek gereken bir alan aslında. Eğitimlerle devam etmemiz gerektiğine inanıyorum. Sağlam ekibimizle devam etmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu yapıyı korumak için de aslında alanda da yani kurum arkadaşlarımızla birlikte birçok eğitim almaya devam ediyoruz. Süpervizyonlar yapmaya devam ediyoruz. Aslında hedefim daha çok büyüyerek daha çok kişiye toplumun belki en arka halkasına bile dokunabilmek. Benim için sanırım en büyük hayal bu.
0: Evet, çok güzel. Betül Hanım, bu genç yaşta hakikaten hem mesleğinizi başarılı bir şekilde yapmışsınız hem de yönetici olmuşsunuz. Peki bunu neye borçlusunuz? Nasıl başardınız? Hangi özelliğinize borçlusunuz?
1: Aslında burada beni arkadan hep destekleyen ailem, sonra eşim, sonra da buradaki ekip arkadaşlarım diyebilirim bu noktada. Çünkü durduğumuz yerde hadi devam edebilirsin, küçük bir motivasyon bence çok önemli bu noktada. Kişisel olarak da sanırım ilk belki danışanıma dokunduğumdaki o haz diyebilirim. O hazın hep devam etmesi benim için en önemli şey oldu bu noktada.
0: İşin başarılı olduğunda verdiği haz sizi her zaman motive etti.
1: Evet, aynen öyle.
0: Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ederim. Benim için de çok keyifli oldu. Umarım birçok kişinin kalbine dokunuruz bu röportajda da.
0: Umarım bizi şu anda izleyen takipçilerimizden özellikle kız çocuklarına, bu mesleği yapmak isteyen kız çocuklarına dokunduysak ne mutlu bize. Betül Cerit Şahin bizimle birlikteydi. Uzman klinik psikolog. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ağzınıza sağlık. Sağ olun.
0: Haftaya başka bir öyküyle nasıl başardığımda buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Nasıl Başardım sona erdi.
1: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
2: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım. Hazırlan.
3: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik Güvenliği Platformu.
4: Radyo Radar 91.8.

0: engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
1: Rahatsız oldunuz değil mi? Hemen düğmeye uzandınız. Kanalı değiştirerek içerideki gürültüden kurtulsanız da asıl gürültü dışarıda. Korna çalma, huzurumu çalma.
2: Radyo Radar 91.8.

hani o bırakıp giderken seni, bu öksüz tavrını takmayacaktın. Alnına koyarken veda bu seni, yüzüne bu türlü bakmayacaktın.

0: bir alev halinde düştün elime. Hani ey gözyaşım akmayacaktın. Akmayacaktın. Akmayacaktın.
1: Radyo Radar 91.8.

0: derdin derman sensin.
1: Radyo Radar 91.8.